anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ve Edremit ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradeš Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz'e hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimiz sizlere teknisyen Sefa Ak'tan iletiyor. Evet sevgili dinleyiciler, maalesef bugün Can Acun'un yokluğunda Küresel Analiz'de sizin karşınıza tek başıma olacağım. Birkaç konu etrafında şekillenen aslında bir yayın yapmayı planlıyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki uzun zamandır, özellikle de çok uzun zamandır gündemimiz ABD, İsrail ve İran'a yönelik başlattıkları savaş. Son tahlilde biliyorsunuz ki aslında bir müzakere süreci oluşturulmuş, bir anlaşma öngörülerek bir anlaşma yapılmıştı. Ancak son dönemde yeniden karşılıklı saldırıların olduğunu gördük ki Başkan Donald Trump en son yine İran'ı altyapısını, İran'ın özellikle enerji altyapısını vurmakla tehdit eden bir açıklama yayınlamıştı geçtiğimiz günlerde. Ancak bunun sonucunda biliyorsunuz ki İran'da buna sert karşılık vereceğini defaatle ifade etmişti ve sonrasında da Amerika aslında yeniden bu saldırıdan vazgeçmiş oldu. Bu da aslında şunu gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki askeri caydırıcılığının ne kadar sınırlı olduğunu tekrardan tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu da küresel emperyal bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece İran üzerine değil tüm dünyadaki askeri caydırıcılık konusunda da soru işaretlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Aslında şöyle bir denklem söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından itibaren aslında hiç ait olmadığı bir savaşa sürüklenmiş durumdaydı. Çünkü İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa dahil ettiğini, müdahil ettiğini ve Donald Trump aslında manipüle ederek bu savaşın çok kısa süre içerisinde nihayete ereceğini öngörmüşlerdi veya İsrailler bu şekilde manipüle etmişti. Ancak aylar geçmesine rağmen burada henüz bir sonuç alabilmiş değiller. Pozisyon şunu gösteriyor. İran'da rejimi değiştiremiyorlar. Rejimin hareket tarzını değiştirmek bir yana diplomasi masasında elini daha da güçlendiren bir şekilde açıklarını çok belli eden bir Amerika Birleşik Devletleri tarafı var. İran ise zaten yaşadığı tüm kayıpların ardından daha agresif, daha istekli bir pozisyon alarak kendisini müzakere masasına daha da güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıdan vazgeçmesi de aslında İran'ı yine masada güçlendiren büyük bir değişim haline geldi. Bundan sonra müzakere masası nasıl devam eder? Tabii ki belirsiz ancak İran'ın Hürmüz'deki iddialarından özellikle de Hürmüz'ü adeta bir savaş ganimeti olarak görme yaklaşımından uzaklaşması artık beklenmiyor denebilir. Aslında tüm uzmanların ittifak ettiği husus haline geldi. Bir de diğer tarafta İsrail hadisesi var ki İsrail aslında savaşı başlatan taraf olmasına rağmen şu anda savaşın aktif cepheleri arasında en az hasar alan kendisi oldu. Şu anda Lübnan sahasına gerçekleştirdikleri işgali bir kenara bıraktığımız zaman, baktığımız zaman çatışmaların İran ve ABD'nin Körfez'deki üsleri ya da Körfez ülkeleri arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta buna Suudi Arabistan, Yemen gerilimi işte Husilerin Yemen'deki varlığı ve karşısına da Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik işte aşiretleri vesaire hareketlendirmesinin olduğunu görüyoruz. İsrail sanki böyle tüm bölgeyi ateşe açmış, kendisi de kenardan seyrediyormuş bir pozisyona geldi. Bunu hatta Netanyahu da açık açık ifade etmeye başladık. İşte İran bizi vuramıyor çünkü biz onlara çok sert karşılık vereceğimizi biliyor gibi bir yaklaşım içerisine girdi. Aslında burada şu da bir gerçek ki İran'ın zaten İsrail üzerinde çok hedef tutturma kapasitesi sınırlıydı. Baktığımız zaman da işte uzun balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından karşılandığını biz açıkçası görebiliyorduk. Bu nedenle aslında hani bir güç karşılaştırmasından ziyade İran'ın kapasitesinin zayıflığı ve aslında İsrail'in kendisini tam anlamıyla Lübnan'a odaklamış olmasının da burada ekstralar olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Aslında İsrail için İran öncelikli veya yani nihayetinde şu an İsrail İran topraklarını işgal edemeyeceğine, burada kendi işgalini genişletemeyeceğine göre ve kapasitesi itibariyle de İsrail'in önceliklerinin aslında Lübnan'ın özellikle de bu Litani Nehri'nin güneyinin
işgal edilmesi, yine Suriye'de işgal ettiği alanları genişletmesi olduğunu ifade edebiliriz. Buradan aslında biraz da şuraya gelmek istiyorum. Yani baktığımız zaman özellikle İsrail'in Suriye'ye yönelik sistematik bir şekilde devam eden bir işgal siyaseti var. Bunu biraz aslında geriden almak istiyorum. Yani şuradan aslında çok da geriden değil. 8 Aralık 2024 yılında biliyorsunuz ki Ahmet Şara yönetiminin 13 günlük süren bir savaşın ve bir devrim aksiyonunun ardından yönetimde iş başına gelmesiyle birlikte aslında İsrail'in Suriye politikasının temelden değiştiğini görebiliyoruz. Benim de işte son dönemde yayınlamayı planladığım raporda da altını çizdiğimiz üzere 2013 ve 2024 yılları arasında İsrail Esed rejiminin bulunduğu dönemde yani 11 yıllık süreçte toplamda 380 hava saldırısı gerçekleştirmiş ve bu hava saldırılarının çok büyük bir bölümü de İran ve İran destekli Şii milisler üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak 8 Aralık 2024'ten sonra Ahmet Şara yönetimine yönelik 1000'in üzerinde hava saldırısı gerçekleştiren İsrail burada direkt Halk Sarayı ve Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere yeni yönetimin direkt olarak binalarını vurdu ve yaklaşık olarak Dürzilerle yapılan savaşta da açıkçası 800'ün üzerinde kayıp, ölü veya yaralı Suriye ordusunun kaybı söz konusu oldu. Bu iki dönemi karşılaştırdığımız zaman aslında önümüze çıkan sonuç şunu söylüyor ki İsrail yeni yönetiminden rahatsız. Şimdi peki bu rahatsızlığın derinlemesinde, temelinde neler yatıyor? Bunu anlamak lazım. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki Ahmet Şara yönetimi Suriye'nin genel çoğunluğu olan Sünni Arap nüfuza tabanına hitap eden, buradan güç alan, hatta şunu da söylemek lazım, diğer Sünni Arap dünyasından da güç alan bir isim. Çünkü devrimci figürü, geçmişteki askeri varlığı ve şöhreti onu aslında popüler bir figür haline getirmeye başladı. 8 Aralık sonrasında da çok ciddi manada Arap sokağında destekçilerin olduğunu görmeye başladık. Yani El Cezire'de verdiği canlı röportajları anlık 2 milyon kişinin izlediği dahi ki bu internet üzerinden yapılan yayını kastediyorum. Burada dahi 2 milyona yakın insanın canlı olarak takip ettiği bir kişi haline dönüştü. Bu İsrail için aslında ortaya çıkan Sünni Arap liderliği bakımından da çok tehlikeli. İkincil olarak bence en önemli hususlardan birisi de Türkiye'nin özellikle yeni hükümete olan yakınlığı ve desteği. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği silahların önemli bir bölümünü yine Suriye hükümetine satıyor olması ve bunların aslında açıklanmıyor olmasıyla birlikte aslında Suriye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini yeniden inşa etmesi ve diğer Gazze gibi bölgelerden uzak olarak, farklı olarak Suriye'de çok ciddi manada da yabancı savaşçı havuzunda bulunması. Biliyorsunuz ki devrim öncesi dönemde insanlar Esed rejimine karşı savaşmak için Suriye'ye gelmiş ve burada Heyet Tahrir Şam'ın ya içerisinde ya da yanında olarak çeşitli yabancı silahlı gruplar ortaya çıkmıştı. Bunların sayısının da 10 binleri geçtiğini ifade edebiliriz. Böyle bir denkleme baktığımız zaman İsrail için tehdit ciddi manada yüksek. Neden? Çünkü yabancı savaşçılar burada Türkiye ile çok ciddi manada askeri işbirliği içerisinde bulunmuş. Türkiye'nin on binlerce askerinin devrim öncesi dönemde ülkede bulunduğu bir yer Suriye. Hani böyle bir denkleme baktığımız zaman İsrail için aslında İran'dan çok daha büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz ki Türkiye'nin kapasitesine, savunma sanayindeki gelişmelerine ve dünyada kapladığı yere de baktığımız zaman özellikle diplomatik anlamda da böyle. Çünkü Türkiye İran gibi şeytanlaştırılmış veya yalnızlaştırılmış bir ülke de değil. Bu İsrail için aslında mücadele edilmesi güç aktör konumuna geliyor ki Suriye'de Türkiye'ye benzer bir yol izliyor. Özellikle Esed rejimi döneminden yani Baas döneminden itibaren Sovyetlerle özellikle de dünyanın doğu bloku ile ilişkilerini geliştirmiş olan Baas rejimine karşılık bugün Ahmet Şara yönetimi hem Türkiye hem de Türkiye'nin yaptığı gibi Batı ve Doğu ile çok daha dengeli bir siyaset izliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne Batı'ya daha yakın olduğunu ifade edebiliriz ki zaten Ruslara karşı savaşarak bu devrimi gerçekleştirmiş bir hükümetin doğal olarak Batı'da daha fazla karşılık bulması da çok daha normal bir durum. Yani böyle bir denklemin çok çeşitliliğine baktığımız zaman da
Suriye hükümeti her geçen gün Suriye'yi kalkındırmada da bir adım atıyor. İşte biliyorsunuz devrim gerçekleştiği anda Şam'da 24 saat elektrik dahi yokken bugün tam anlamıyla 24 saat elektriğin olduğunu görüyoruz. Diğer şehirlere bu elektrik saatinin tam anlamıyla arttırıldığını görüyoruz. Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırıldığını biliyoruz ki bunlara Sezar yasaları da dahil. Sezar yasaları neydi peki? Suriye'ye yönelik herhangi bir yatırımı yapan ülkeye, yani Suriye ile ticaret yapan ülkeye ve şirkete dahi yaptırım uygulanmasını öngörüyordu. Bu da tam anlamıyla Suriye'yi kilitleyen bir husustu. Bunun da ortadan kaldırıldığını, Suriye'nin geçmişten gelen terörü destekleyen ülkeler listesinden de çıkarılma aşamasında olduğunu düşündüğümüz zaman aslında Suriye tam anlamıyla normalleşen, uluslararası topluma entegre olan ve Amerika Birleşik Devletleri ile de gerçek manada ilişkilerini geliştiren bir devlet olma yolunda ilerliyor. Bir de tabii şunu da ifade etmek lazım. Suriye hükümeti İsrail karşısında özellikle de uluslararasılaşmayı, yani uluslararası yatırım almanın cazibesini de artırmak istiyor. Hatta şunu görüyoruz biz. Mesela şu anda Suriye'ye Azerbaycan'dan gaz geliyor ve Türkiye buna aracılık ediyor. Keza mesela Fransızlara bir liman işletmesi verilmiş durumda. Türkiye'nin bir limanda ortaklığı söz konusu. Çeşitli petrol sahalarının Amerika, Katar ve Türkiye'nin ortak konsorsiyumunun olduğu bir şirketler bütününe verilmiş olduğunu görüyoruz. Yine Doğu Akdeniz'de karbon hidrokarbon aramalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin de içinde olduğu konsorsiyumların açıkçası burada etkin olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan'ın özellikle emlak sektörüne yönelik çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ve taahhüt ettiğini görüyoruz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri burada yine taahhüt sahiplerinden birisi. Böyle baktığımız zaman işte BM'den alınan hibeler, Avrupalı aktörlerle yapılan çeşitli anlaşmalar, Suriye hükümeti özellikle bu hususta uluslararasılaşmayı ve tüm devletlerle ilişki içerisinde bulunarak İsrail'i bir yönüyle de caydırmanın yollarını arıyor. Yani burada çok katmanlı bir strateji izlediğini ifade edebiliriz. Ama bunlar tabii ki İsrail'i caydırmak için ilk etapta yeterli mi? Şu an için yeterli olduğunu görmüyoruz ki zaten İsrail hem ülke içerisindeki Drüzileri desteklemeye, onların ürettiği kanunsuzluğu desteklemeye devam ederken diğer taraftan Kuneitra bölgesinde özellikle tarım arazilerinin işte kimyasal ilaçlarla bozulması, oradaki sivil halkın göç ettirilmeye çalışılması, diğer taraftan bazılarına gözaltı uygulanması, keyfi tutuklamaların olması, bunun yanında çeşitli baskınlar, kontrol noktaları oluşturulması gibi Şam hükümetinin tam anlamıyla buradaki varlığını ve otoritesini taciz eden davranışlara, politikaya devam ettiğini görüyoruz. Aslında bu şunu gösteriyor.

Şimdi İsrail'in işgal ettiği Golan Kuneyt hattındaki bölgeye baktığımız zaman bu bölgeyle Dürzilerin kontrol ettiği Süveyda arasında aslında 50 kilometrelik kuş uçuşu bir mesafe var. Şimdi bu mesafeyle İsrail'in bu politikalarını karşılıklı olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında İsrail'in şunu hedeflediğini biz günün sonunda görüyoruz ki bu 50 kilometrelik alanda işte Dera bölgesinin özellikle insansızlaştırarak veya insanların buraya geri dönüşünün engellenerek buranın yaşanmaz bir hale gelmesi ve uzun vadeli bir planda da İsrail fırsatını bulduğu bir denklemde de bu bölgeyi işgal etmeye çalışması olarak çerçevelendirebiliriz. Çünkü şunu da görüyoruz ki Dürzilerin özellikle de işte İsrail'in desteklediği Dürzilerin ruhani lideri konumunda olan Hikmet Eleci tek bir yaklaşım sergiliyor. Şu anda Süveyda'da inanılmaz baskıcı bir rejim oluşturmuş durumda. Kendisini muhalefet eden ya da kendisinin sultası altında çalışmayan herkesi tasfiye etme yolunda. Ve sürekli olarak da yani yaklaşık olarak bir yıldır medyaya verdiği açıklamalarda gördüğümüz üzere Süveyda'nın ya bağımsız olmasını ya da İsrail'e katılmasını ifade ettiğini görüyoruz. Aslında 2004 nüfus sayımlarına göre 303 bin nüfusa sahip olan bir eyaletin ki bu Suriye'nin en küçük eyaleti bunun bağımsız olması aslında akla hayale gelmeyecek bir iddia. Ne bir doğal kaynağı var ne bir başka ülkeye açılan kapısı var ki Ürdün de kendi Süveyda'ya olan kapısını kapalı tutuyor. Böyle bir denklemde baktığımız zaman buradaki temel amacın İsrail'in politikalarına hizmet eder bir şekilde Dürzi toplumunu Suriye'den uzaklaştırmak ve günün sonunda da İsrail'in politikaları el verdiği ölçüde de günün sonunda İsrail'e katılmanın arzulandığı, hesaplandığı bir Suriye ortamı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buna yönelik de işte Ahmet Şara yönetimi Dürzi meselesinde özellikle de Temmuz 2025'te yaşanan çatışmalardan ve İsrail'in ağır hava bombardımanlarından sonra geri çekilmiş ve bu meseleyi bir anlamda dondurmaya karar vermişti. O yüzden buradaki denkleme baktığımız zaman çok tehlikeli bir pozisyonun olduğunu ancak bunun İsrail'in varlığından kaynaklanan bir tehlike olduğunu Süveyda'daki Dürzi milislerin askeri yekün olarak Suriye ordusunun Temmuz 2025'te olduğu gibi birkaç günlük operasyonun aslında elimine edilebileceği bir güç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada Suriye hükümetinin izlemesi gereken politika az önce ifade etmiştik Türkiye ile askeri ilişkilerin geliştirilmesi, kurumların inşası. Çünkü biliyorsunuz ki Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden sonra kurumlar temelden kurulmaya başlandı ki çünkü polis teşkilatı, askeri veya istihbarat teşkilatının tam anlamıyla sıfırlandığını biliyoruz ki bu kurum inşasının da uzun yıllar alabileceğini biliyoruz. Burada kurum inşası çok önemli, savunma kapasitesinin geliştirilmesi çok önemli. Lübnan'daki Hizbullah tecrübesinden hareketle asimetrik saldırılar ve İsrail'in zaaflarını takip etme konusunda ABD, İsrail ve Hizbullah'la devam eden savaştan edinilecek tecrübeler çok önemli. Suriye hükümeti de buraları takip etmeye devam ediyor. Tabii üçüncül olarak da aslında uluslararası yatırımların gelmesi ülkenin gerçekten savaşa girmesinin dünya ekonomisi adına da dünyadaki büyük şirketler adına da bir maliyet üretmesi anlamında da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülkenin de Suriye'ye yatırım yapmaya istekli olduğunu görüyoruz. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Medyada özellikle ön protokol imzalamada veya bir mutabakat metni imzalamada ülkeler heyecanlı ve istekli görünseler de arka planda yatırımların başlaması konusunda hala çok ağır aksak ilerlediğini ifade etmek lazım. Suriye'nin çok ciddi manada aslında paraya ihtiyacı var. Memurların maaşlarının ödenmesinde dahi çok zorluk çeken bir kamu maliyesinin olduğunu da görmemiz lazım. O yüzden evet pozitif tarafları konuşurken Suriye'nin içerisinde bulunduğu bu zorlu koşulları özellikle hala yıkılmayan yani aslında deprem ve savaş dönemlerinde harap olmuş evlerin hala yıkılmadığını dahi görebiliyoruz. O yüzden böyle bir denkleme baktığımız zaman Suriye'nin önünde çok büyük fırsatlar ve zorluklar olduğunu ifade edebiliriz. Bunun da İsrail'in caydırılması hususunda önemli bir araç haline geldiğini ve Türkiye ile İsrail arasındaki mücadele sahalarından birinin de artık Suriye olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki

0: Suriye, Türkiye ve İsrail rekabetinin sadece Suriye'de değil, Doğu Akdeniz, Yunanistan meselesi, Ege meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin karşısında olduğunu da görüyoruz. Sevgili dinleyenler, tabii bugün tek başıma, tek ses tonuyla size bazı meseleleri genel manada çerçevelemek ve özetlemek istedim. Bugün Can Hoca'nın yokluğunda böyle tek bir sesi çok daha uzun bir süre dinlemenizin yorucu olabileceğini düşünerek aslında programı burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü gerçekten tek sesi odak bir şekilde dinlediğiniz için de dinlemenizin ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ancak beni dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
1: Küresel analiz.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 92 yaşındaki çınarımız Raik Alnaçık'tan söz edeceğiz. 1934 yılında dünyaya gelen sanatçı, Türk tiyatro dünyasının en saygın isimleri arasında yer alır. Oyuncu, yönetmen ve yönetici kimlikleriyle sahne sanatlarına büyük katkılar sunar. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1957 yılında mezun olan Raik Alnaçık, profesyonel sanat yaşamına devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Uzun yıllar süren kariyeri boyunca 50'den fazla oyunda rol alır ve 30'dan fazla eserin rejisörlüğünü üstlenir. Sanatçının kariyerindeki en belirgin dönemlerden biri 1986 ile 1988 yılları arası.

0: arasında yürüttüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevidir. Bu süreçte kurumun idari ve sanatsal gelişimine yön verir. Sahne üzerindeki disiplini ve akademik birikimiyle tanınan alnı açık profesör unvanıyla İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde de akademik görevler üstlenir. Tiyatro eğitimine dair vizyonunu genç kuşaklara aktararak sanat yönetiminin kurumsallaşması için çalışmalar yürütür. Sadece tiyatro sahnesinde değil, sinema dünyasında da kendine yer bulan sanatçı, pek çok filmde karakter oyuncusu olarak görev yapar. Canlandırdığı rollerde sergilediği teknik beceri ve sahnedeki karizması onu döneminin aranan isimlerinden biri haline getirir. 1999 yılında devlet tiyatrolarından emekli olmasına rağmen sanatla bağını koparmaz ve araştırmacı kimliğiyle çeşitli yayınlarda tiyatro üzerine yazılar da kaleme alır. Kendisi gibi aktör olan Kürşat Alnıaçık'ın babası olan Raik Alnıaçık, Türk tiyatrosunun kurumsal hafızasında hem başarılı bir yönetici hem de titiz bir sanatçı olarak saygın bir konuma sahiptir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, Kültür Otağı'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu hafta Kültür Otağı'nın Kök Otağı periyodunda Umay Ana'dan Albastia, Ayzıt'tan Şüreli'ye kadar Türk dünyasının görünmeyen varlıklarını ve onların kültürel hafızamızdaki yerini konuşacağız. Konuğumuz kim? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz.
1: Teşekkür ederiz hocam, biz de iyiyiz. Biz bugün böyle bir konu seçtik. Türk mitolojisi konuşuyoruz bu haftalarda. Dedim ki bu konuların uzmanı Pervin hocadır. Çok sever iyeleri, görünmez varlıkları, Türk mitolojisinin görünmez varlıklarını konuşmayı. O yüzden sizi davet edelim dedik. Şimdi hocam evet, insanlık aslında tarih boyunca gördüğü dünyayı değil de böyle görünmeyen tarafını dünyanın merak etmiş, anlamlandırmaya çalışmış galiba. Kimi zaman böyle annenin çocuğunu koruyan bir güç olarak merak duygusu uyandırmış o varlık her neyse. Kimi zaman lohusa kadınlara musallat olan bir ruhun varlığı olarak merak uyandırmış ve Türk dünyasına baktığımızda da mitolojik anlamda çok zengin bir iyeler dünyasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi isterseniz hani bu modern dünyanın artık büyük ölçüde akıl ve bilim ekseninde şekillendiği bir çağı yaşıyoruz tabii. Buna rağmen yine de bu inanışların devam ettiği bir çağı da aslında paralel olarak devam ettiriyoruz. Çünkü bunlardan da kopmuş, uzaklaşmış değiliz. Yine hayatımızı böyle sarıp sarmalayan bir görünmez varlıklar dünyası var. Türk mitolojisinde bu sistemi nasıl kuruyor mitolojimiz bizim? Nelerden bahsetmek mümkün?
2: Evet, Türk mitolojisinde ruhlar dünyası bütün kitabi dinlerde olduğu gibi eski Türk inançlarında da söz konusu. Çok yaygın dediğiniz gibi çok önemli bir alanı kaplıyor aslında. Kitabi dinlerde de mesela kainat yaratıldığında insan yaratılmadan önce, Adem'le Havva yaratılmadan önce ruhlar dünyasının yaratıldığına dair, cinlerin yaratıldığına dair şeyler korunmuştur. Kitaplara da yansımıştır bu. Cin suresine de bakmak gerekir bu bağlamda, Kur'an'da da. Cinlerin de ilk atası can. Yani Adem nasıl insanların ilk atası olarak biliniyorsa,
1: cinin
2: can
1: atası
2: da ruhlar dünyasının ilk atası olarak kutsal kitaplara geçmiş. O yüzden can adını koyarken de dikkatli olmak gerekir. Tabii Türk kültüründeki anlamı belki biraz daha farklı ama yine de dikkat edilmesi gereken bir şey. Bir de bunlara can kavmi deniyor. Ruhlar dünyasına.
1: Evet.
2: Bunları Türk mitolojisini peki nasıl algılıyoruz? Türk mitolojisinde kainat, yine yaratılışın başında ruhlar dünyası yaratıldığına dair inançlar aynı şekilde korunmuş ve dikey düzlemle üst dünya, orta dünya, alt dünya şeklinde ve genellikle mesela bu sahipler, iyeler orta dünya ile ilgili gibi algılanmış. İşte ev iyesi, ne bileyim ahır iyesi, dağ iyesi, su iyesi gibi orta dünya kavramları çevresinde daha çok oluşmuş ama üst dünyanın da sahipleri var. Yani üst dünya kapılarının, üst dünyadaki göllerin, üst dünyadaki yani mitolojik tasavvurdaki süt göllerinin, çeşitli yerlerin, geçitlerin, üst dünyanın katmanlarının, geçitlerinin iyeleri var, anahtarcıları var. Veya alt dünyanın da aynı şekilde sahipleri var.

0: Melek başta olmak üzere,
1: Evet.
0: şeytan gibi başta olmak üzere. Bunlar da üst dünyadakiler kendine benzer şekilde, yani arı ruhlar şeklinde söyleniyor. Arı,
1: Evet.
0: arı duru dediğimiz kelime Türkiye'de sanki hani biraz daha maddi anlamda anlaşılıyor ama Sibirya'ya doğru gidince bunun daha mitolojik anlamda olduğu, yani tanrısal, kutsal olan şeyler için kullanılıyor. Arı, arunemeler şeklinde de söylenebiliyor. Orta dünyadakiler itçiler, iyeler, ıssılar, ıssız dediğimizde sanki oranın sahibi yoksa işte,
1: Evet.
0: daha çok kutsal sahipler için zaten biz onu kullanıyoruz. Issız dendiği zaman da kutsalın olmadığı yer, kutsal sahibinin olmadığı yer anlamında, Tanrı'nın olmadığı yer ya da işte dediğim gibi kutsal sahiplerin olmadığı yer gibi algılıyoruz. Orası da alt dünya ruhlarının mekanı, sahiplendiği yer. Yani fincancı katırları, üç harfliler gibi farklı şekilde adlandırdığımız şeylerle ifade ediyoruz onları. Velhasılı Türk dünyasında da böyle büyük her şeyin içinde, her yerde sahipli olduğuna dair inanç korunmuş.
1: Şimdi siz söylerken hocam şunu düşündüm. Şimdi biz ıssız derken aslında tekinsiz yerlerden söz ederiz, öyle değil mi? Hani
0: Evet.
1: oraya gitmekten çekiniriz, çok ıssız falan diye böyle bir kendimizi geri çekeriz. Demek ki orada bir kutsal varlığın olması, o yerin bir kutsal sahibinin olması orayı tekin hale getiriyor aslında. Böyle bir ihtiyacımız var demek ki. Öyle değil
0: Evet,
1: mi? Doğru
0: kutsal
1: mu
0: hale
1: anlıyorum?
0: getiriyor. Bunu edebi metinlerde görüyoruz. Destan metinlerinde de görüyoruz. Mesela Dede Korkut boylarında Tepegöz'ün doğduğu yer mesela.
1: Evet.
0: Tepegöz'ün, daha doğrusu Uruz Koca'nın, Aruz Koca'nın çobanı Oğuz Eli'nin dışında bir yerde karşılaşıyor. Oğuz Eli kutsal bir yer. Tanrı inancının olduğu yer. Oğuz Eli'nin dışında olduğu için bir kötülük, alt dünya ile ilgili bir şeyle karşılaşıyor. Ve o gittiği yerin de kuralına uyması gerekir. O yüzden de bir cezaya maruz kalıyor, yaşadığı suçtan dolayı. Ve Tepegöz diye birinin doğmasına, alt dünyanın ruhunun orta dünyaya gelmesine sebep oluyor. Bunlar da genellikle bütün kötü ruhlarda olduğu gibi yaratılışın dışında, yani tek ayaklı, tek gözlü, tek boynuzlu falan böyle, ya da üç ayaklı, beş ayaklı, yani olması gerektiğinin dışında kusurlu olarak ortaya çıkıyorlar daha çok ve kutsal olana zarar vermeye çalışıyorlar. Orayı hükümdarlık kurmaya çalışıyorlar,
1: Evet.
0: alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Velhasılı orada özellikle belirtiliyor Dede Korkut kitabında da, Oğuz'un dışında bir yerde diye.
1: Evet. Yani görünmeyen dünya aslında Türk kozmolojisinin bir ayrılmaz bir parçası, bu
0: Evet.
1: sizin sözlerinizden hareketle. Ve bunlarla insan doğa arasında sürekli bir etkileşim var. Bugün de
0: Evet.
1: aslında bunu yaşamaya devam ediyoruz ki konuşacağız. Ve görünmeyen varlıklar sadece korku değil, bize evrendeki düzeni açıklama konusunda da yardımcı oluyor. Yani böyle de bir işlevi var. Dolayısıyla bunlara her zaman ihtiyacımız var diye düşünmek lazım galiba. Şimdi hocam, Türk mitolojisi deyince ve tabii görünmeyen varlıklardan söz edince Türk mitolojisini hiç bilmeyen birileri bile Umay ismini tanıyorlar. Ben
0: Evet.
1: öyle anlıyorum, yani sohbetlerimizden, bizim alanımızın dışından olan kişilerin bile Umay ile ilgili bir bilgisi var. Şimdi biz onu daha çok çocukları koruyan bir ruh olarak tanıyoruz Türk mitolojisinde. Ama yalnızca anneliği ve çocuğu temsil eden ya da işte onları korumayı temsil eden bir figür değil gibi de aynı zamanda, öyle değil mi Umay?
0: Evet,
1: Daha
0: Umay'la
1: fazla
0: ilgili.
1: bir misyonu var galiba mitolojimizde.
0: Evet, yaratılışın başında ilk yaratılan kadın gibi Türk mitolojisinde algılanıyor. Yani yeryüzü yaratılırken Tanrı tarafından, işte bugünkü anlamda cennet tasavvuru, üst dünyadan yeryüzünde hayatı başlatması için gönderilmeye karar verildiğinde soruyor Tanrı, inanışa göre tabii. Buradan ne götürmek istersin üst dünyadan, cennetten diye. O da iki kayın ağacı götüreyim diyor. Yeryüzündeki kayın ağaçlarının da o kayın ağacından yayıldığına inanılıyor. Türklerin kutsal ağacı aynı zamanda kayınvalide, kayınpeder, kayınlar gibi aile kütüğünün kökleri olan bir ağacı gökten getiriyor ve oradan türeme efsaneleri de var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O şekilde Umay sonra vazifesini devam ettiriyor. Kadınların, çocukların koruyucu iyisi formunu devam ettiriyor. Hızır gibi ölümsüz, Hızır'la İlyas gibi.
1: Evet.
0: Ve kainat sürdüğü müddetçe de üst dünyadaki görevini orta dünyada da sürdürüyor. Umay'ın Türk dünyasında farklı adları da var. Ayısıt mesela.
1: Evet.
0: Ayısıt Aynı zamanda leylek demek.
1: Hmm.
0: Rusça'ya da

0: Leylek ayısıt olarak geçmiş Türkçe.
1: Hı.
0: Aslında burada ayı biraz önce söylemiştim. Arı kelimesinin
1: Evet.
0: Yakut Türkçesinde, Saha Türkçesindeki
1: Yaşayan hali
0: telaffuz
1: değil mi?
0: şekli. Ve Aru geliyorsa dedik ki üst dünyada kutsal, tanrısal bir şey.
1: Hı.
0: Üst dünyada olunca ayısıt formu var. Orta dünyada o İyesit şeklinde
1: Hmm.
0: kalıplaşmış iye kelimesiyle. İye biliyorsunuz sahiplik eki,
1: Hı.
0: ekimiz de var.
1: Hı.
0: İşte iye kelimesi de sahip. Yani tek büyük bir sahip var, Tanrı.
1: Evet.
0: Ve Tanrı'nın yarattığı üç düzlemde, dikey düzlemde, üst dünyada, orta dünyada, alt dünyadaki sahipler
1: Hı.
0: var. O yüzden biz evden eve girerken kendi evimiz bile olsa, evde kimse olmasa bile selam vererek giriyoruz ve selamımızı alıyoruz. Eşiğe basmıyoruz, eşikte birilerinin yaşadığına inanıyoruz. Evin ruhu, evin koruyucu iyeleri, odaların, ambarların, her yerin bir sahibi olduğuna inanıyoruz. Yerlerin mühürlü olduğuna inanıyoruz. Bu
1: Evet.
0: yüzden her attığımız adımda, her gösterdiğimiz davranışta iyeleri de düşünerek, iyileri düşünerek nasıl, yani kozmik kurallara uyarak, Tanrı inancına inanarak ve iyi kalpli olarak, her şeye iyi davranarak, tabiata, eşyalara, her şeye iyi davranarak bir hayat sürmemiz bekleniyor bizden. İyi kalpli olmamız bekleniyor. Yoksa iyilerin bir kargışına uğrayabiliyoruz.
1: Evet. Şimdi şeyi düşünüyorum. Hani ya öyle şeyler de olur mu falan diyenler varsa aramızda, aslında öyle şeyler olduğuna hepimiz inanıyoruz. Bu dilimizde de yaşıyor. Diyoruz ki mesela biriyle ilgili konuşurken, bir şey hakkında konuşurken yerin kulağı var diyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Boşuna demiyoruz bunu.
0: Boşuna demiyoruz,
1: Ya
0: evet, yerin
1: yerinde bir
0: kulağı var.
1: sahibi var, yerinde bir kulağı var. Bu çok aslında, çok dediğiniz gibi kozmik kuralları düzgün uygularsak hayatın bize ne kadar güzel şeyler getireceğinin de bir garantisi. Yani sen benim istediğimi yap diyor kozmolojimiz. Ben de sana istediklerini vereyim ve sana bir zararım dokunmasın. Çok güzel aslında bir düzen.
0: Evet.
1: Bu şekilde yaşarsak gerçekten dediğiniz gibi çok daha sağlıklı bir hayat süreriz diye düşünüyorum
0: Evet,
1: ben.
0: bir de kendini kaybetmek şeyi var mesela. Kendini kaybetmek demek yine bu iyeler dünyasından habersiz olmak, bütün
1: Evet.
0: her şeyden bağını koparmış olmak. Yani hiç onları düşünmemek gibi. O yüzden hep kendimizde olmalıyız. Hep her şeyi işte aklımız başımızda olmalı. Mesela
1: Evet,
0: sürekli uyarılar alıyoruz ve bu tür şeylerle ilgili görünmeyen kurallar diyoruz biz buna. Bir yazılı hukuk kuralları var. Bunlar
1: hepimizin
0: kanunlarda
1: malumu.
0: olan ve çok kısa, çok küçük bir yaptırım alanı var bunların. Bir de görünmeyen kurallar var. Kültürün de işte yaptırımları, geleneklerin yaptırımları var. Böyle halk inançlarının yaptırımları var. Kutsal kitaplar işte 1500 yıldır, 2000 yıldır falan var.
1: Evet.
0: Ondan öncesine ait bir inançlar dünyasından bahsediyoruz. Türk dünyası da işte bunu çok, yani kainatın yaratılışıyla başlatıyor bu tür kozmik sahipleri. Kainatın yaratılışıyla. Bunu nerede görüyoruz? Sibirya destanlarında, arkaik yaratılış destanlarında izlerini görüyoruz. Ve bu sahiplerin mesela daha iyisi bir insan gibi kahraman olduğunu görüyoruz. Çok ayrıntılı tasvir edilmiş bunlar. Su iyeleri, dağ
1: Evet,
0: iyeleri,
1: evet.
0: hepsi çok
1: Sizin bu
0: ayrıntılı
1: konuda da
0: tasvir
1: kitabınız var
0: edilmiş.
1: hocam. İsterseniz onun ismini de söyleyelim. Dinleyicilerimiz merak ederlerse bence alıp okusunlar. Bugün burada hepsini konuşamayacağız ama
0: Evet.
1: dediğiniz gibi o kadar zengin ki, doğadaki her unsurun bir sahibinin olduğunu düşünürsek Türk mitolojisinde çok zengin bir iyeler dünyası karşımıza çıkıyor. Merak edenler için evet, Pervin Ergun'un Türk kültüründe iyeler kitabı.
0: Sibirya Türklerinin destanlarında
1: Evet,
0: iyeler
1: pardon.
0: diye,
1: Ben tam
0: kitabın adı
1: adını
0: Sibirya
1: söyle.
0: Türklerinin destanlarında iyeler.
1: Evet, iyeler.
0: Aslında tabii ben buna Sibirya Türklerinin destanlarında bu iyeleri kahraman olarak gördüm ve çok hoşuma gitti. Bunları çalışmak istedim. Öyle başladım ama sonra kitap büyüdü büyüdü. Aslında senin dediğin daha doğru.
1: Evet.
0: Türk kültüründe iyeler ya da eski Türk inançlarının iyeler şeklinde dönüşmesi gerekirdi.
1: Değil mi?
0: Çünkü kitap boyutunu çok aştı.
1: Açtı.
0: Evet,
1: Sibirya'nın
0: örnekler
1: sınırlarını açtı.
0: Sibirya destanlarındaki arkaik örneklerimiz. Bunu
1: Evet.
0: işte kendimize göre ben böyle düşünüyorum demiyoruz. Bunları arkaik destanların motifleri üzerinden çıkarım yaparak iyeler
1: Evet.
0: dünyasının değerlendirmesini
1: Tabii çok
0: yapıyoruz.
1: önemli bir referans noktası dediğiniz gibi Sibirya destanları. Çünkü Türk düşünce sisteminin en arkaik örneklerini o sahanın sözlü kültür ürünlerinde buluyoruz. Ama dediğiniz gibi kitabınız onun sınırlarını çok aşmış. Belki ikinci baskısını öyle yapar hocam.
0: Evet, öyle olabilir. Hatta zaten ben bu kitabı dizgiye verdim ve çalışmaya devam ediyordum. Yani kendimi alamayıp, çünkü o kadar çok ki. Şimdi hepsi, yani dışarıda kalanlar var pek çok iyi.

0: Gelerle ilgili çalışmam.
1: Evet.
0: Bir dahaki baskıda onları da tamamlarım diye düşünerek yazdığım, işte daha da yazmayı planladığım çok fazla var.
1: Evet.
0: Gerçekten Türk mitolojik tasavvuru çok eski, çok arkaik ve tabii ki mitolojinin öyle bir özelliği de var. İnanan toplum için gerçek hikaye diye gerçek deliller sunuyor. Yani inanan toplum için gerçek deliller sunuyor. Gözle
1: Doğru.
0: görülür deliller, onların şeyleri, görüngüleri, üst dünya ile ilgili, orta dünya ile ilgili, yıldızlarla ilgili, işte orta dünyadaki bazı olaylarla ilgili, tabiat olayları ile ilgili görüngüler de sunuyor ve böyle mantıklı bir açıklamasını yapıyor inanan toplum
1: Evet,
0: için.
1: inanan için böyle. İnanan için evet, Türk kültüründe annelik ve koruyuculuk anlayışının mitolojik karşılığı gibi görünüyor Umay. Ama aynı zamanda bizim kültürümüzde yaşamın, bereketin ve kutun çok önemli bir temsilcisi gibi Umay'ı da böyle konuşmuş olalım diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: Umay'ın başka fonksiyonları da var aslında ve o Fatma Ana'ya dönüşmüş.
1: Evet,
0: Müslümanlıktan sonra
1: aslında
0: Fatma
1: onu da
0: Ana'ya dönüşmüş.
1: söylemek lazım, doğru.
0: Evet, onu da söylemek lazım. El benim elim değil, Umay Ana'nın eli, Türk dünyası böyle söylerken biz Anadolu Türkleri olarak, Müslüman Türkler olarak bu el benim elim değil Fatma Ana'mızın eli şeklinde dönüştürmüşüz. Yani hem bereket, hem lezzet, hem güzellik, hem de işte kutlu yemek, sağlıklı
1: Evet.
0: yemek için kullandığımız söz. Bunun başka türevleri de var. Çünkü Umay, Divan Lügat Türk'te de mesela plasenta için kullanılmış.
1: Ha, öyle mi
0: Çocuğun
1: geçiyor
0: koruyucu,
1: hocam?
0: evet,
1: Ha, adı. Ha.
0: plasentanın Türkçe karşılığı Umay.
1: Tam olarak aslında işte dediğiniz gibi çocuğu korusun diye
0: Evet, çocuğu koruyan
1: orada da o şekilde
0: plasenta. O
1: yaşamış.
0: yüzden mesela Sibirya'da da plasentanın defin töreni diye bir ritüel var. Plasentanın defin töreni, yani Umay'ın defin töreniyle ilgili. Bu da çok güzel. Köyün en yaşlı kadınlarının icra ettiği bir şey. Bir çadır kuruluyor bu defin için. Orada ateş yakılıyor ve Umay'ın sembolleri olan işte ok, yay gibi bazı şeyler, boncuk, mercan, inci gibi boncuklar ve deniz kabukları, o yılan başı gibi olan deniz kabukları kullanılıyor bunun için. Ve orada Umay'ın sembollerinin defin töreni gerçekleşiyor. Önce ortada ateş yakıyorlar. Bu yaşlı kadınlar etrafında dönüyorlar ve o ocağın karasından yüzlerini sürüyorlar. Bu arada gülmeleri gerekiyor.
1: Ha, çok ilginç.
0: En çok kim gülerse Umay'ın ruhunun ona geçtiği düşünülüyor. Onun içine, yani törene katıldığı düşünülüyor ve çocuğun ruhunu da koruyacağı düşünülüyor. Ve plasenta defnediliyor orada. Tabii bu çadır geçici bir çadır ve el ayak değmeyen, bir kutsal ağaçların olduğu, kayın ağaçların olduğu yerlerde daha çok. Yani plasentanın, çocuğun eşinin defin töreni bir özel törene maruz kalıyor ve böyle bir yerde, kutsal bir mekanda defin oluyor. Çok gülerek oynuyorlar, eğleniyorlar ve çocuğun gelişini bu şekilde, sağlıklı bir şekilde, Umay geldiği için sağlıklı olacağını düşünüyorlar. Yani onu da, koruyucu zırh olması çok önemli. Yani hem
1: Evet.
0: bebeğin koruyucu zırhı, bu da daha sonra mesela bebeğin kundağıyla,
1: Kundak.
0: düğünde mesela
1: Duvayla.
0: duvakla, ölümde yine mesela kefenle,
1: Kefenle.
0: yine benzer şekilsiz
1: Şekil değiştirerek
0: şekil, yani
1: yaşamaya
0: üçü
1: devam
0: de
1: ediyor geçiş dönemleri
0: kimliksiz,
1: içinde.
0: şekilsiz ve kapsayan, saran bir şey, hayatın her döneminde aslında koruyuculuk vasfını sürdüren bir iye, üst dünya ruhu. Ama
1: Evet.
0: orta dünyada da dediğim gibi her ev için, her kadınların, çocukların koruyucu ruhu gibi, sadece kadınların, çocukların değil, hayvan dünyasının da koruyucusu olarak algılanıyor.
1: Evet, daha geniş bir anlam dünyasına sahip Umay. Hocam şimdi bu kadar Umay'ı konuştuk. Umay'ın çok geniş bir anlam dünyası olduğundan söz ettik. İsterseniz bir Umay şarkısı da dinleyelim. Biliyorsunuz
0: Evet.
1: son dönemlerde bir grup çıktı Başkurdistan'dan. Ayyola isminde bir grup. Türk mitolojisindeki bu Umay Ana'yı kuş temalı bir Homay adlı şarkıya dönüştürdüler ve dünya gerçekten sarsıldı. İsterseniz bir onu dinleyelim, sonra tekrar devam edelim.

0: Evet, kulağımızın pası silindi. Umay'ı dinledik ve andık. Güzel oldu. Şimdi
1: Evet.
0: hocam, tabii Umay çok bildiğimiz bir mitolojik varlığımız ama onun kadar bilinen ve Türk dünyasında belki de en yaygın mitolojik figürlerden biri var, Albastı. Bundan da
1: Evet.
0: konuşalım istiyorum. Sizce Albastı korkutucu bir varlık mı? Yoksa böyle toplumun işte yine özellikle kadın doğum ve lohusalıkla ilişkilendirdiği ve kadının bu dönemki kaygılarıyla ilgili bir kültürel yansıma olarak mı değerlendirelim? Nasıl bir varlık Albastı?
1: Evet, bütün iyilerde olduğu gibi al karısı al bastığı inanışında da benzer şeyler söz konusu. Yani insanlar, toplum, aile, kadın, çocuk. Çocuk bunun dışında tutalım çünkü o günahsız olarak algılanıyor Türk mitolojisinde.
0: Evet.
1: Batı dünyasında günahkar doğduğuna dair Adem ile Havva yasak elma meselesinden böyle bir inanç var ama Türk mitolojisinde böyle değil. Hatta elma zaten kutsal Türklerde tam tersi bir inanç var. Günahsız olarak bizde algılanıyor. O yüzden çocuğu buradan dışarı çıkaralım. Onun haricinde

0: Aile bütün iyilerde olduğu gibi çok dikkatli olmak zorunda. Biraz önce söylemiştik, aklı hep başında olmalı, hep
1: Evet.
0: kendinde olmalı, bütün hareketleri, davranışları ölçülü olmalı. Nerede nasıl gülecek, oturacak, kalkacak, bunun hepsini genel toplum kuralları, işte yazılı olmayan kurallar diyoruz. Bu bağlamda biliyor olmalı. Eğer işte yeni doğum yapmış hanımı yalnız bırakmazlarsa sorun yok. Veya yalnız kalması gerekiyorsa da işte demir koyarlarsa, çocuğun üzerine kırmızı örterlerse yine sorun yok. Ya da
1: Bir
0: kutsal
1: süpürge
0: diğer nesneler,
1: koyarlarsa.
0: süpürge koyarlarsa ya da boncuk, işte o deniz kabuğu kabuklarından
1: Evet.
0: koyarlarsa, yani umayı sembolize eden koruyucu unsurlardan ya da demir kültüyle ilgili bir şeyler koyarlarsa yine sorun yok. Önemli olan kurallara uymak. Kurallara uymayınca alt karısının bir cezasını görüyoruz. Hatta yakalandığında biliyorsunuz mükafatları da oluyor alt
1: Tabii.
0: karısının. İki yönlü bir karakteri var. Kötü karakteri daha ön plana çıkmış. Çünkü toplum başına gelebilecek ya da çocuğunun başına gelebilecek kötü şeylerden her türlü daha çok imtina ediyoruz biz. Korumaya çalışıyoruz. Bu bağlamda alt karısının cezasına uğrayabiliyor,
1: Evet.
0: cezalandırmasına. Umay'ın da aslında benzer fonksiyonları var.
1: Evet, o aynı şeyi onun için de söylemek gerekir mi diye
0: Yine aile
1: soracağım
0: hak
1: ben de.
0: etmiyorsa, ailenin bir kötü davranışı varsa, insanlara karşı, topluma karşı, çocuğa karşı, evine karşı, yani kutsuz bir şey yapıyorsa, iyi biri değilse, o zaman Umay da cezalandırıyor. Aysıt da cezalandırıyor. Yani hepsinin bu tür bir, bütün kutsalların olduğu gibi bütün iyilerin de böyle bir cezalandırma fonksiyonu var.
1: Yani o aslında kadın ve çocuğun o hassas dönemi, her tür tehlikeye açık oldukları bir dönem, ilk doğduğu dönem çocuğun ve annenin lohusalık dönemi. O mitolojik bir anlatıya dönüşüyor belki de. O toplumsal kaygılar onu ona dönüştürüyor. Dediğiniz gibi eğer kurallara uygun davranılırsa, yalnız bırakılmazsa bebek ve anne, Albastı'nın pek de onlara dokunacağına inanılmıyor
0: Aslında
1: kültürümüzde.
0: bütün annelerin, lohusaların böyle 40 gün işte söylenmesi de sebepsiz değil. Genellikle bu doğum sendromu, psikolojik olarak bir stres yaşadıkları söyleniyor. Ve kadınların %90'ını ilgilendiren bir şey bu. Hormonlar, duygular başka bir şey hissediyor kadınlar. Yani eşikleri açık gibi görülüyor. Alt dünya ile ilgili eşikleri açık gibi görünüyor. O yüzden 40 gün boyunca mezarı açık olur falan denir mesela.
1: Evet.
0: Bu bağlamda çok daha ihtimam gösterilmeli. Onlarla ilgilenilmeli her türlü. Çünkü dediğim gibi sağlık açısından da onların psikolojik açıdan da çok büyük desteklere ihtiyacı oluyor bu süreçte.
1: Evet. Bir de galiba hocam bu Albastı Türk dünyasının en uzun ömürlü ve en yaygın korku hikayesi olarak Anadolu'da da yaşamaya devam ediyor. Farklı isimlerle Türk
0: Anadolu'da biraz
1: dünyasında.
0: daha yoğun gibi. Yukarıda işte Umay fonksiyonu alıyor.
1: Evet.
0: Sahalara gidince o Aysıt, Yehsit o fonksiyonu üstleniyor. Hepsinde var yani
1: Al
0: şeylerin
1: ruhu aslında genel
0: al
1: adı değil
0: ruhum.
1: mi? Al
0: Evet.
1: ruhuyla ilişkili olarak yaşıyor, doğru. Şimdi hocam tabii Albastı ve Umay çok bildiklerimiz ama şimdi birkaç tane mesela yine İye'den bahsedeceğim. Dinleyicilerimiz belki bunları bilmiyor olabilirler. Mesela Şüreli ve Arçura gibi böyle orman iyesi gibi varlıklardan da söz edebiliriz değil mi? Türk dünyası, Türk mitolojisi genelinde. Bunlar sadece dağların ve böyle suların ruhları gibi mi yoksa böyle çevreyi ve ekolojik bir bilinci mi temsil eden isimler? Yani böyle bir varlık olarak onu nereye oturtalım bu sözünü
0: Onları
1: ettiğimiz
0: da
1: varlıkları?
0: Arçura, Arçure, işte epi türevleri var onların. Apsar iyesi gibi işte bütün Türk Cumhuriyetlerinde farklı adlarla anıldıklarını da görüyoruz. Ağıllarda hayvanların olduğu yerlerde daha çok görüyoruz. Al ruhunu da bazen orada da görüyoruz Anadolu'da bildiğiniz gibi. Biraz ona benziyor gibi. Yine alt dünya ile ilgili bir şey görülüyor. Çünkü o da tek gözlü, tek boynuzlu ya da üç boynuzlu fonksiyonları var ve sıra dışı özellikleri var. Normal yaratılmış hayvanlara da benzemiyor. Bir kusurlu tarafı var. Bazen insan formunda insanların karşısına çıkabiliyor. Ama onların da ceza vermemesi için dikkat edilmesi gereken yine kurallar var. Mesela ahırların hep temiz olması, yemliklerinin tertemiz olması, sürekli temizlenmesi, bakımdan geçmesi, hayvanların işte taranması, zamanında beslenmesi, sulanması filan. Yani kurallara uyulduğu müddetçe çok fazla zarar vermiyorlar. Tam tersi, iyi davranıldığında onlar da daha iyi davranıyorlar. Genellikle onlar için de adaklar bırakılabiliyor. İşte ağılların, evlerin çevresinde saçılar bırakılabiliyor ki mutlu olsunlar diye. Buna rağmen bazen hani çok iyi olsa da her şey, bunların bazen işte bazı atları sevmediği, o yüzden

0: Lilelerini
1: Ördüğü.
0: ördüğü, onları koşturduğu, yani halk arası lileye söylenen şeyler
1: Evet.
0: onlar için de söyleniyor daha çok. Bu tür durumlarda da daha çok o hayvanlara sahip olanlar, ağılda çok hayvanları var ama yılkıda, o hayvanları satmayı, elden çıkarmayı tercih ediyorlar. Kesmiyorlar, öldürmüyorlar çünkü o tür durumlarda da başlarına bir kötü bir şey geleceğine inandıkları için genelde elden çıkarmaya, başka bir mekanda, belki başka bir yerin iyisi onu sevecek belki. O yüzden elden çıkarmayı tercih ediyorlar. Yani iyiler dünyası aslında biz insan olarak, toplum olarak iyi bireyler olmayı, temiz bireyler olmayı, çevreye duyarlı olmayı, insanlara duyarlı olmayı, hayvanlara çok duyarlı olmayı bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Tam çevreci bir şey.
1: Evet, çok ekolojik bir
0: Ekolojik.
1: bakış açısı var aslında Türk mitolojisinin bu manada. Keşke hayatımızda yine bunlara böyle bir yer açabilsek, herkes bu bilinçle yaşayabilse, hayata, doğaya karşı böyle yaklaşabilse, herhalde hiç bu son yıllarda duyduğumuz haberlerin hiçbirini duymayacağız. Ne hayvan katledilecek, ne hayvanlara zulmedilecek, ne insanlara zulmedilecek. Dolayısıyla aslında insanla doğa arasındaki sınırları çizmemize yardımcı olan ve gerçekten de doğaya saygı ve ekolojik denge anlayışını belki de bize kazandıran varlıklar bunlar. O anlamda da çok işlevsel bir tarafı var. Yani laf olsun diye değil bu üyelerin varlıkları.
0: Evet.
1: Çok manalı Türk mitolojisindeki duruşları.
0: Şimdi görünmüyor diyoruz ama bazen değişik kılıklara girebiliyorlar. Mesela ev üyesi dediğimizde kara yılanı dönüşebiliyor. Bazen köylerde anlatırlar işte ahşap eski evler, kiremitli o ahşap evlerin çatısından kara yılan bakıyordur. Onlara dokunmazlar mesela. Aa, bak evin sahibi üyesi geldi falan diye. Çünkü onlar aslında geleneksel toplumda da aslında o yılanlar zehirsiz. Ve işte böcekleri, zararlı akrepleri, fareleri, her şeyi yedikleri için evdekileri koruyor aslında bir
1: Tabii.
0: taraftan. Çok faydalı. Böyle bir şey gelişmiş. Veya mesela dağ iyisi bazen tilki formunda görünür, bazen at formunda görünür. Yani hayvanları taklit edebilir, insanları taklit edebilir. Bazen insan formunda da görünebilir. Bazen mesela işte o arçarular
1: Evet.
0: şey yapıyor. Hayvan doğum yapacağında mesela ev sahibine komşunun sesiyle sesleniyor bazen. Bazen işte çığlık atıyor. Yani illaki uyandırmaya çalışıyor hayvana yardımcı olmaları için. Hiçbir şey yapmasa cama vuruyor, tahtaya vuruyor, kapıya vuruyor falan. Onları uyandırıyor bir şekilde. O yüzden çok faydaları da var
1: Evet.
0: aslında.
1: Demek ki gördüğümüz hiçbir şey aslında gördüğümüz şey değil. Başka bir şey de söylüyor olabilir bize. Başka bir manası da olabilir. O gözle bakmak lazım. İşte
0: Evet.
1: farklı formlarda görünüyorlar diyorsunuz ya.
0: Evet.
1: O yüzden dikkatimizin çok farklı olması lazım
0: Yani
1: bu
0: her
1: konuda.
0: türlü onlarla şey, onları bilerek ona göre davranmak
1: Davranmak,
0: ama
1: evet.
0: temelinde iyi insan olmak, iyi
1: Evet.
0: toplum olmak yatıyor bunların hepsinin temelinde.
1: Evet, evet hocam. Aslında daha konuşacağımız çok görünmeyen varlıklar vardı ama ne yazık ki süremiz bu kadarını el verdi. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi ki
0: Ben teşekkür
1: geldiniz.
0: ediyorum. Üyeler aynı zamanda Ege bölgesi mesela oradan gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin Türklere ait olan yer yine iye ile
1: İye
0: ilgilidir.
1: kelimesi
0: O
1: oradan.
0: yüzden coğrafyayı vatanlaştıran kavramlardır üyeler. Sadece bunlar değil, bazen yerel adlarıyla anılırlar. Dede, baba gibi dağ adları mesela eklenen isimler varsa bu tür
1: Evet.
0: mekanlar, erenlerin olduğu yerler hep iye formuna bürünmüştür ve coğrafyayı vatanlaştıran yerlerdir.
1: Evet.
0: Bu bağlamda iyeler aslında iyidir.
1: Evet, iyidir. Bu söyledikleriniz de son söyledikleriniz çok ilginçti. İnşallah bir daha buluşuruz. Bunları buradan devam ederek yine konuşuruz hocam sizinle. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sayenizde Türk dünyasının bu görünmeyen varlıklar dünyasına kısa da olsa bir yolculuk yapmış olduk. Bugünlük bizden bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Ben
1: olun
0: de.
1: hocam. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türk dünyasının kanayan yarası Urumçi'ye konuk olacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'nin adı son yıllarda bağımsız uluslararası kuruluşların insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarında maalesef sıkça dünya kamuoyu önüne çıkıyor. Urumçi, Asya'nın kalbinde, Tanrı Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan ve dünyanın denizlere en uzak şehri olma özelliği taşıyan stratejik bir merkezdir. Kentin tarihsel gelişimi, antik İpek yolunun kuzey güzergahı üzerinde bulunmasıyla şekillenir. Arkeolojik bulgular ve akademik kayıtlar, bölgedeki yerleşim izlerinin Neolitik döneme kadar uzandığını gösterir. Ancak kentin Türk topluluklarıyla olan yoğun ve belirleyici ilişkisi, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte farklı bir evreye girer.

bulunan Urimçi ve çevresi, Göktürk Kağanlığı döneminde Türk hakimiyetinin stratejik noktalarından biri haline gelir. 8. yüzyıldan itibaren ise bölgeye yerleşen Uygur Türkleri kentin sosyal ve kültürel yapısında kalıcı bir dönüşüm başlatır. Urumçi, Uygur Türklerinin yerleşik hayata geçiş süreçlerinde ve İdikut Uygur Devleti döneminde önemli bir ekonomik düğüm noktası işlevi görür. Türk topluluklarının bölgeye gelişi sadece askeri bir fethin ötesinde tarımsal tekniklerin gelişmesi ve ticaretin kurumsallaşması anlamına gelir. Şehir, tarihi boyunca birçok kez idari merkezlik ve başkentlik vasfı üstlenir. Özellikle Doğu Türkistan coğrafyasındaki siyasi oluşumlarda Urumçi, stratejik konumu nedeniyle yönetim merkezi olarak tercih edilmiştir. Bölgedeki beyliklerin ve hanlıkların idari yapıları içerisinde kentin konumu hem kuzeydeki bozkır yollarını hem de güneydeki vahaları denetleme kapasitesiyle öne çıkar. Kentin bu başkentlik işlevi onun mimari dokusundan toplumsal hiyerarşisine kadar her alanda hissedilir. Yönetim binaları, askeri kışlalar ve ticari yapılar kentin merkezi bir otorite alanı olduğunu simgeleyecek şekilde inşa edilir. Kentin mimari karakteri geleneksel Türk-İslam estetiğiyle Orta Asya'nın sert iklim koşullarının sentezini sunar. Urumçi'nin tarihsel merkezinde yer alan yapılar, kerpiç ve tuğla

kentliliğinin mimari yansımalarıdır. Ancak son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında yürütülen politikalar, kentin bu tarihi dokusunu büyük ölçüde tahrip eder. Eski mahallelerin yıkılması ve yerlerine modern, yüksek blokların inşa edilmesi şehrin tarihsel belleğini zayıflatır. Özellikle dini yapıların, mimari formlarındaki sembollerin kaldırılması, kentin görsel kimliğine yönelik müdahalelerin parçasıdır. Günümüzde Urumqi, Çin rejiminin yoğun güvenlik ve baskı politikalarının odak noktası konumundadır. Şehir, yüksek teknolojili gözetleme sistemleri, yüz tanıma kameraları ve her köşe başında yer alan kontrol noktalarıyla dünyanın en sıkı denetlenen yerleşimlerinden birine dönüşür. Akademik raporlar ve uluslararası belgeler, şehirde yaşayan Türk topluluklarının inanç ve ifade özgürlüklerinin sistematik olarak kısıtlandığını ortaya koyar. Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında yayımladığı raporda, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü, cinsel istismar, işkence, keyfi tutuklama, eğitim kampına tabi tutulma gibi ağır insanlık suçlarına imza attığının da altı çizilir. Eğitim kampı adı verilen tesislerdeki uygulamalar, Urumqi'nin sosyal dokusunda onarılmaz yaralar açar. İslami uygulamaların yasaklanması, Türkçenin kullanım alanının daraltılması ve kültürel sembollerin kamusal alanlardan silinmesi, kentin tarihsel kimliğini zorla dönüştürme amacını taşır. Günümüzde Urumqi, lojistik açıdan tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik kuşak ve yol projesinin kilit duraklarındandır. Ancak bu küresel bağlantı noktası olma vasfı, yerel halk için özgürleşme alanı yaratmaktan ziyade denetimin daha da sıkılaşmasına hizmet eder. Şehrin üniversiteleri ve araştırma merkezleri, ideolojik uyumun sağlandığı kurumlar haline getirilir. Bir zamanlar ilim ve irfanın merkezi olan medreselerin yerini alan bu yapılar, artık Pekin'in tek tip toplum projesinin uygulama sahalarıdır. Kentin idari yapısı da merkezin otoritesini yerel düzlemde işletme prensibiyle işler. Siyasi irade kenti bir bölgesel başkent olarak modernleştirirken, aynı zamanda yerel halkın tarihsel ve kültürel bağlarını da ısrarla koparmayı hedefler. Urumqi, devasa bir gözetleme kulesi haline getirilen meydanları ve sessizliğe bürünen tarihi sokaklarıyla modern dünyanın en büyük insan hakları krizlerinden birine sahne olur. Kent, zengin yeraltı kaynakları, kömür ve petrol yatakları sayesinde bir enerji merkezi kimliği taşır. Ancak bu ekonomik zenginlik, bölgenin yerel halkı olan Uygur Türklerine refah artışı olarak dönmek yerine merkezin kontrolündeki büyük sanayi hamlelerinin parçası olarak kullanılır. İstihdam politikalarında da yerel halkın dışlanması ve ekonomik kaynakların dağılımındaki dengesizlik, kentin sosyo-ekonomik huzurunu derinden sarsar. Ekonomik büyüme verilerinin arkasında toplumsal asimilasyon ve zorunlu demografik değişim süreçleri yer alır. Han Çinlisi nüfusun şehre sistematik olarak yerleştirilmesi, kentin asırlık Türk karakterini ve nüfus dengesini de maalesef geri dönülmez biçimde değiştirir.

Orta Asya'ya TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkır.

veren oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Ağacı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleniyor. Görüşmeler yarına kadar sürecek. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Oman'la temas halinde olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum en düşük emekli alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Haberleri sunduk.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en etkileyici ve en çarpıcı açılış sahnelerinden birine sahip olan Hiroşima Sevgilim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Alain Resnais'in 1959 yapımı bu başyapıtı bir aşk hikayesi olmanın ötesinde savaşın, yıkımın ve unutmanın felsefesini yapan sarsıcı bir sinema örneğidir. Hikayemiz atom bombasının yaralarını sarmaya çalışan Hiroşima'da bir film çekimi için bulunan Fransız bir oyuncuyla Japon bir mimar arasında geçen 24 saatlik kısa ama çok sarsıcı ilişkiyi anlatır. "Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin" cümlesiyle başlayan o meşhur diyalog, geçmişin hayalleriyle bugünün gerçekliği arasında bir köprü kurar. Film, kadının İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman askeriyle yaşadığı aşkın acı dolu hatıralarını Hiroşima'nın toplumsal yıkımıyla harmanlayarak çok usta işi bir anlatımla beyaz perdeye taşır. Alain Resnais bu eserinde kişisel bir acının evrensel yıkımlarla nasıl iç içe geçtiğini de gösterir. Emmanuel Riva ve Eiji Okada'nın filmdeki performansları ise sevginin bazen sadece hatırlamak ve acıyı paylaşmak olduğunu bizlere yeniden düşündürür. Film ayrıca kimi aşkların, isimlerin ve şehirlerin sonsuza dek birlikte anılabileceği mesajını da verir. Filmin finalindeki o buruk veda ise hepimize unutmanın imkansızlığını ve geçmişin her an peşimizde olduğu gerçeğini hatırlatır. Hiroşima Sevgilim, modern sinemanın anlatım biçimini de değiştiren, duygusal derinliğiyle her dönemde etkisini koruyan, bugün de zihinlerde yaşayan, sizlere de kesinlikle önereceğimiz eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da terliklerin. Özlüyor çiçeklerin. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 General ve Amiral Üst Rütbe'ye, 69 Albay General ve Amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından açıklamada bulundu. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. Duran,

Yerel Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum en düşük emekli aylığı alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrenciler için ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer yerleştirme kılavuzu yayımladı. Başvurular bugün başlıyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz konusunda kısa süreyi içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacı Albay Armağan Özel de Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı da Tuğgeneral generalliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1 yıl, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de astsubaylıktan generalliğe yükselen kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti, mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti kapalı grup toplantısının ardından teklifi meclis başkanlığına sunacak. Teklifin meclis başkanlığına sunulmasının ardından cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi.
0: 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu petrol boru hattından gelecek petrolü Ceyhan'da bir depolama projesine, orada belki bir rafineri petrokimya projesine ortak bir şekilde ve buradan oluşturulabilecek gelirleri de Kalkınma Yolu projesinin finansmanı için ayırabileceğimize inanıyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı, Irak'la doğalgazla işbirliğini değerlendirdiklerini söyledi.
0: Irak'taki doğalgaz santrallerine gaz ihtiyacı var ki elektrik üretilebilsin. Dolayısıyla belki ilk etapta Türkiye'nin altyapısını kullanarak, Türkiye'deki doğalgazı kullanarak bunun bir kısmını Irak'a ihraç etmeyi konuşuyoruz.
1: Bakan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti.
0: Belki ileride Katar doğalgazını Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi.
0: Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Şimdi, Türkiye'deki 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. Faz 3'te bu senenin sonu itibariyle, 2026 sonu itibariyle 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Gabar tabii Sakarya gaz sahasından sonra 2020'den sonra 2021'de bu sefer petrolde bizim için hepimizin iftihar vesilesi olan çok önemli bir proje. 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Bölgeye katkı anlamında çok önemli bir yönü var. Türkiye terörden kurtulduğunda, terörü gündeminden çıkardığında ve o birliği, beraberliği, kardeşliği sağladığında nasıl bir potansiyeli hayata geçirecek? Onun küçük bir kesiti.
1: Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey temsilcilerle Arap Ligi Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki son durum masaya yatırılacak. İki devletli çözüm vizyonuna yönelik uluslararası girişimler değerlendirilecek. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyette Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi, İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş konusunda geçici rota oluşturmak için Umman'la

0: temas halinde olduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin bir iddia da İngiliz medyasından geldi. Reuters haber ajansı, Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Tomahawk seyir füzelerinin de yarısına yakınının bittiğini savundu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füzelerle hedef aldı. Kent genelinde çok sayıda noktada patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık bir saat süren saldırıların ardından şehir merkezine yakın bazı depolarda büyük yangınlar çıktığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer ilk belirlemelere göre saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için bütün aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemide bulunan personelden 11 kişinin Rusya'da tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı.
1: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi.
2: Bizler toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturmada suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma bulunuyor. Bu kapsamda Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörist Karatepe suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. ABD'den Hürmüz konusunda kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP, mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

0: turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir, Muğla ve Malatya 37, Bursa ve Adana 35, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 34, Denizli ve Siirt 39, Bolu, Kars ve Van 30, Zonguldak ve Trabzon 28, Samsun ve Rize 29,

0: 9, Erzurum 31, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 4-10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü.
2: Yol durumu.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı Demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da

Bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Gökkuşağını sever misiniz? Hani hava güneşliyken bazen incecik yağmur yağar da uzaklarda turuncu ve yeşilden ibaretmiş gibi görünen yay şeklinde bir görüntü ortaya çıkar ya. Yedi rengin bir araya gelerek oluşturduğu muhteşem görüntüyü aklınıza alıp fotoğraf çektirirsiniz. Kırmızıdan menekşe rengine kadar çizgiler halinde oluşan bu ışık tayfı bir ormanın üstünde oluşursa Türk kültüründe Umay Ana'nın bu büyülü köprüden yeryüzüne çocukları korumak için ineceğine inanılır. Renk, ışığın gözümüze değişik biçimlerde ulaşmasıyla oluşan bir algılamadır. Deniz ve ormanın birleştiği yerde gökkuşağı çıkarsa, ormanın yeşili, denizin mavisi ve gökkuşağının müziğin notalarına benzetilen yedi rengi Güney Amerika yerlilerine göre şans getirecektir. Necip Fazıl, İstanbul'u yedi renkte anlatır. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Renkler herkes için farklı anlamlar ifade eder. Sait Faik Abasıyanık maviyi aşkın rengi olarak anlatır. Ama her rengin olduğu gibi mavinin yüzlerce tonu vardır. Der ki Sait Faik, aşkın birçok rengi vardır. Mavi, koyu mavi, kapalı mavi, açık mavi, deniz mavisi, havuz mavisi, okyanus mavisi, gökyüzü mavisi. Işığın olmadığı yerde her şey siyahtır. Güneş ışığı dünyaya gelmeseydi her yer kapkaranlık olacaktı. Gökkuşağının renklerini ortaya koyup ışık tayfını yapan Newton, beyazınsa bütün renklerin bileşeni olduğunu kanıtlamıştır. Ancak mavinin tonları olduğu gibi beyazın da titan beyazı, kurşun beyazı, kar beyazı, tebeşir beyazı, kemik beyazı gibi tonları vardır. Bütün renkleri gösteren güneş sarıdır. Yeşille turuncu arasında yer alan bu renk çok uzaklardan fark edilebilir. Taksilerin sarıya boyalı olması da bu yüzdendir. İlkbaharın yeşilinin sonbaharda sarıya dönüşmesi en fazla şairleri etkilemiştir. Dönüşen sarıyı ve sararıp dökülen yaprakları en güzel anlatanlardan biri de Ahmet Haşim'dir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Profesör Doktor Zeki Kaymaz, Türkiye Türkçesinde 1447 adet renk adı tespit etmiş. Renk kökünden renkli, renksiz, renklenmek, renklendirmek, rengarenk, renk vermek, rengi atmak gibi pek çok söz yapılmıştır. Farsçadan dilimize geçen renk için Türkçe karşılığı olarak boyak sözü önerilse de ses rengi, renkli ses, renkli kişi gibi tamlamalarda boyak sözünün kullanılamayacağı açıktır. Renk sözcüğü ünlü harfle başlayan bir ek alınca K sesi G'ye dönüşür. Tıpkı cenk cengi, denk dengi olduğu gibi rengi, renge, rengarenk denir. Türk yazı dillerinde ve lehçelerinde pek çok renk adının ortak olduğunu belirterek programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en önemli kurumlarından biri olan menajerlik kavramından söz edeceğiz. Eskiden aile dostlarının yürüttüğü bu iş, günümüzde milyar dolarlık transferlerin ve devasa sponsorlukların döndüğü profesyonel hatta vahşi bir endüstriye dönüştü. Peki bir menajer sporcu için bir yol gösterici midir, yoksa sadece kendi kazancı peşinde koşan bir iş insanı mı? Menajerlik sisteminin en büyük avantajı, sporcunun sadece sporuna ve sahaya odaklanmasını sağlamasıdır. Sözleşme detayları, hukuki süreçler ve kriz yönetimi gibi zihni çok yoran tüm unsurlar, işte bu profesyonellerce yönetilir. İyi bir menajer, sporcusunun kariyerini bir satranç ustası gibi planlar. Onu sadece en çok para veren kulübe değil, yeteneklerini en iyi sergileyebileceği doğru projelere yönlendirir. Ancak bu parıltılı dünyanın tartışmalı tarafları da çok fazladır. En büyük eleştiriler kuşkusuz etik ve sadakat noktalarında toplanır. Bazı figürlerin daha fazla komisyon alabilmek adına sporcuları sürekli kulüp değiştirmeye zorlaması veya piyasayı manipüle etmesi oyunun doğal akışına da büyük zararlar verir. Sadece kendi banka hesabını düşünen bu yaklaşımlar bazen genç sporcu yeteneklerin çok yanlış kararlar almasına, potansiyellerini gösterememesine, hatta spor hayatlarının bitmesine bile neden olabilir. Sonuç olarak modern spor dünyasında profesyonel destek almadan ilerlemek, fırtınalı denizde pusulasız yol almaya benzer. Bu sistem doğru kullanıldığında zirveye taşıyan bir asansör, yanlış ellerde ise kariyeri tüketen bir sürece dönüşebilir. Önemli olan sahada ter dökenle o emeği yöneten arasındaki bağın şeffaf, sade, anlaşılır ve dürüst kalabilmesidir.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: 1 dakika. Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepez Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda Yukarı Düden Şelalesi oluşur. Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düden başından sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür. Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
1: 1 dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerine de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmade Trabelsi ile görüşülmesinde de güvenlik alanındaki işbirlikleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımlar masalındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yeni imkanlarla

0: doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. İstanbul Küçükçekmece'de bir cip D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerli bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarıldı. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 112 kişinin cenazesi yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Bozkır kültüründe hız, kolayca yerleşme ve yer değiştirme önem taşıyan unsurların başında geliyordu değerli dinleyenler eski Türklerde. Bu yüzden kalıcı binalar yapmak yerine çadırda yaşamayı seçer, atlarıyla bütünleşmiş bir yaşam sürer ve yük de hafif, pahada ağır eserler üretir eski Türkler. İşte Türk sanatı bu şartlarda şekillenmeye başlar tarihte. Mavi Gök Yağız Yer programında bugün binlerce yıl geriye Orta Asya bozkırlarına giderek inceliklerle süslü eski Türk sanatına ve o dönemdeki kültür hayatına yakından bakacağız. Atalarımızın çadırları nasıldı? Süs ve ziynet eşyaları var mıydı? Duygu ve düşüncelerini estetik anlamda nasıl ifade ederlerdi? Bunları konuşmak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İlginç bir konumuz var bugün. Eski Türk sanatının özgünlüğünü ve yapısını belirleyen temel etmenleri sorarak başlayalım. Neler aktarmak istersiniz sevgili dinleyenlerimize?
2: Evet Orkun Bey, aslında baktığımız zaman o eski Türk toplumlarının yaşayışlarına, evet çok zorlu bir yaşam şartından bahsediyoruz, uçsuz bucaksız bir coğrafyada. Ama buna rağmen o uçsuz bucaksız coğrafyada olan yaşamı estetik ve sanatla donattıklarını da görüyoruz aynı zamanda. Hı hı. Ve bununla beraber de bizim karşımıza bir Orta Asya sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Yani bozkır sanat anlayışı ortaya çıkmış oluyor. Bugün günümüzde de hala biz bunların izlerini taşıyoruz aslında. İsterseniz bozkır sanat anlayışı
1: evet,
2: ne?
1: Biraz tanımlamanızı rica edeceğim. Buyurun.
2: Şöyle ki bozkır sanat anlayışı dediğimiz anlayış bizim Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan Türklerin o tabiatın zorlu şartlarına uyum sağlaması ve uyum sağladıkları tabiatla iç içe bir yaşam sürmelerini. Aynı zamanda biliyorsunuz ki hayvanlarla da beraber sürülen bir yaşam var. O hayvanlarla beraber sürülen yaşamı da yine sanata yansıttıkları dinamik ve estetik bir sanat anlayışından bahsediyoruz. Ve yine bu sanat anlayışı sert bir coğrafyada geçiyor. Bakın, coğrafya çok sert ve imkansızlıklarla kuşatılmış bir coğrafya. Ama buna rağmen sanattan ve estetikten yoksun bir yaşam sürmüyorlar. Tam tersine o çetin, zor şartları etrafında güzelleştirebilecekleri her şeye, çadır yaşamına, kıyafetlerine, at koşum takımlarına, her şeye yansıttıkları yüksek bir estetik zevkle donatılmış bir sanat anlayışı oluşturuyor Türkler.
1: Evet. Özellikle sanırım ilk göze çarpan halı ve dokuma sanatı. Halı ve dokuma sanatının Türk kültüründeki yerinden söz etmenizi rica edeceğim. Çünkü dünyaca ünlü bir pazırık halımız var bizim, değil mi hocam?
2: Evet ve pazırık halısı, o dünyaca ünlü pazırık halısı, halı ve dokuma sanatı hakkında Türk kültüründe sadece bir süsleme ögesi olarak bizim karşımıza çıkmıyor Orkun Bey. O bozkır hayatının o çetin zor şartlarında da bizim kalbimizde yer alan teknik ve sanatla süslü bir halıdan bahsediyoruz aslında. Ki bütün dünyanın da örnek aldığı bir halı, dokuma sistemiyle dokunmuş bir halı. Bu da bizim Türklerin aslında hem dünya dokuma sanatına hem de şu anki dokuma sanatına en büyük armağanlarından bir tanesi. Bu pazırık halısı Orkun Bey Kazakistan'da bulunuyor. Bir mezarın içerisinde bulunuyor. Ve dünyanın ilk ve en eski halısı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bütün dünyadaki önemi de bu aslında.
1: Evet.
2: Altay Dağları'nda bulunuyor. Ta 5. kurganda bulunan, yani mezarda bulunan bir halı. Dünyanın ilk halısı 1960 civarında bulunuyor. O zamandan bu zamana kadar nasıl korunmuş? Buzlar içerisinde kaldığı için renkleri hala ilk günkü rengini koruyan, bir zedek almadan bugüne kadar ulaşmış bir halı aslında.
1: İlerleyen programlarda pazırık halısına mutlaka yer vereceğiz. Bugün isterseniz çok fazla halı konusuna girmeyelim. Çünkü sadece halı değil, metal işçiliğinin de çok yetkin örneklerine rastlıyoruz hocam. Türk sanatında özellikle altın, gümüş ve demirde bu kadar gelişmiş olmasının nedenini nasıl açıklarsınız?
2: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi eski Türk sanatında metal işçiliği ya da metal bilimi, özellikle altının, gümüşün ve demirin işlenmesi çok üst bir seviyede, mühendislik gerektiren bir seviyede ilerlemiş. O zamanın şartlarını düşündüğümüz zaman imkansız gibi geliyor. Ama Türkler hem altını hem gümüşü ve demiri işleyerek çok başka işlevsellik kazandıracak ögelere dönüştürmüşler. Şöyle ki ham demire su verme teknolojisini geliştirmişler. Oysa ki dış dışarıdan bakıldığı zaman, günümüzde de belki hala böyle, Türklerin birçok şeyde geri kaldığı, mühendislikte ya da sanatta geri bir toplum olduğunu iddia edenler var. Tam tersi bir toplumuz biz. O bozkırın ortasında da mühendisliğin dehası olan ögeler üretmiş Türk toplumu. Şöyle ki ne yapıyorlar? Ham demire su vererek onu çeliğe dönüştürüyorlar. Ve o dönüştürdükleri çeliği de hayatın o bozkır şartlarını zor bir sürü alanında kullanıyorlar. Ve kılıç ve savaşta kullandıkları bütün her şeyi bu çelikten imal etmeye başlıyorlar. Bunun dışında atlı bozkır kültürü, bizim en baş ögemiz, savaş ögemiz at bildiğiniz gibi. At koşum takımları ve silahlar üretiyorlar Orkun Bey. Bunu neyle yapıyorlar? Yine o madeni plakalara su vererek, onları dönüştürerek atlı koşum takımlarını yapıyorlar. Bunun evet. dışında işte kemerlerini ve rütbelerini yine demiri işleyerek, ama bir sanat eseri gibi işleyerek yapmış oluyorlar. Altını işliyorlar ve mükemmel bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Savaş kostümü olarak altın elbiseli adam
1: evet,
2: biliyorsunuz.
1: Evet hocam, ben de tam onu soracaktım size. Altın elbiseli adam, o nasıl güzel bir işlemedir, nasıl bir ustalık işidir. Bir de altından olunca sanki ekonomik açıdan da, hani o dönemin ekonomisi açısından da bize bazı bilgiler veriyor olmalı.
2: Evet,
1: altından koskocaman bir elbise, bir zenginlik ibaresi de olabilir mi?
2: Kesinlikle öyle. Kazakistan'da bulunuyor altın elbiseli adamın kıyafeti, o zırh. Komple bir altından imal edilmiş bir zırhtan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi o dönemdeki savaşçıların ya da prenslerin, ki bu bir prens kostümü aslında, ne kadar zengin bir hayat olduğu ve onun da o hiyerarşide üst tarafta olduğunun bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında hayvanlara ait her şeyi yine o koşum takımlarına, demire, savaşta kullanılan

0: yaptıkları her şeye bir işleme olarak işliyorlar. Neden? Bizim inanç sistemimizde hayvana ait her şeyin gücünün insanlara geçtiğine inandığımız için. Bakın, hep savaş var farkındaysanız bir özne olarak. Fakat savaşa ait olan her ögeye bir sanatı, bir resmi yaparmış gibi, nakşedermiş gibi her şeyi bir sanat nakşederek o savaşa ait bütün ögeleri bu şekilde meydana getiriyor Türkler.
1: Hocam, tarihte Türk toplumlarına baktığımızda kurganlar dikkatimizi çekti. Ben hemen size sorumu yöneltmek istiyorum. Kurganlardan çıkan sanat eserleri peki bize ne anlatıyor?
0: Evet, şimdi önce bir kurganın ne olduğunu hatırlatalım Orkun Bey. Kurgan dediğimiz bizim eski Türk mezarları aslında. Ve burasını, yani kurganları, eski Türkler sadece bir mezar, defin alanı olarak görmüyorlar. Adeta bugün günümüzde gidip ziyaret ettiğimiz açık hava müzeleri olarak dizayn etmişler ve o şekilde görüyorlar. Neden ve bize ne anlatıyor bu eski mezarlar? Eski Türklerin dünya görüşünü, sosyal hiyerarşiyi, o dönemin teknik becerilerini, ekonomik durumunu, halkın hepsini aslında gözler önüne seriyor. Nasıl? Şöyle ki bize o kurganlara, yani mezarlara baktığımız zaman Türklerde öteki dünya, yani öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yapılan kazılarda ortaya çıkıyor. Bulunan kurganlarda mezarın içerisinde hala bir koşum takımı olduğu, atlarla gömülen insanların olduğu ya da belli yiyeceklerin o mezarın içinde olduğu. Neden? Çünkü eski Türkler, bakın, tek tanrılı inanç sisteminde de, şamanizme inandıkları süreçte de her zaman öldükten sonra tekrar bir yaşamın olacağına inanıyorlar ve bu yaşamın tekrar başlayacağı için o atın, savaşta kullanması gereken kılıcın, o koşum takımlarının, belli başlı yiyeceklerin de yanında olmasını istemişler. Çünkü tekrar kullanacak. Ve yine buraya baktığımız zaman tabiatla çok bütünleşik bir hayat yaşadıklarını görüyoruz kurganlara baktığımız zaman. Nedir o? Bozkır'a ait olan ürünlerin mezarlardan çıkması, yine kılıç kabzalarının çıkmış olması bize hep o dönem hakkında bilgi veriyor. Ve Orkun Bey, yine onların savaşta kullanılan ögelerin ortaya çıkması, kılıçların ortaya çıkması ya da atların ortaya çıkması da o savaşçı bir toplum olduklarının aslında yine bir göstergesi olarak biz bunu mezarlardan öğrenmiş oluyoruz. Ve şunu da söyleyelim, Türkler için

0: zaman kurganlardan çıkan ürünlere baktığımız zaman o döneme ait farklı bir yazı sistemiyle o zaman da yazıyı kullandıklarını görüyoruz. Bakın biz mezardan ne çok şey öğrenmiş oluyoruz. Hem sosyal yaşamı, hem o savaşçı bir toplum olduklarını, hem ölümden sonra olan o inanç
1: Evet.
0: sistemini hep mezardan öğrenmiş oluyoruz.
1: Hocam peki hayvan figürlerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının mitolojik bir temeli, bir nedeni var mı?
0: Kesinlikle var. Türkler hiçbir zaman hayvan figürlerini ya da işte hayvana ait herhangi bir şey dekoratif bir ürün olarak görmemişlerdir. Yaşamı beraber sürdürdükleri yol arkadaşları olarak görüyorlar. Hem varoluşun hem de soyun devamı olarak hayvanı görüyorlar. Bu da nereden geliyor? Mitolojik inançtan geliyor, o arka plandan geliyor. Şöyle ki daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız, totemizm vardı ve ongunlar vardı. Neydi bu? Hayvanlarda olan o üstün gücü ya da onların o karakter özelliklerini yanında bulundurduğumuz zaman biz o hayvanı ya da hayvana ait bir figürü bize geçtiğine inanıyoruz. Çünkü inanç sistemimiz buna çok müsait. Bu yüzden işte hayvana ait bir figür yanımızda taşınır. O dönemden de bahsediyorum. Attır onun hep beraber gezdiği hayvan. Atın o hızlı koşması, çevik olması, zeki olmasının o kişiye de geçtiğini düşünüyoruz ki.
1: Kurt ya da kuş da var değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet ki kurttan türeş efsanesi var bizim için. Neden kurttan türeyiş ve devam ediyor? O kurdun yine çevik yapısı ve lider olabilme özelliğinin insana geçtiğini düşündüğümüz için. Yine dediğiniz gibi gökyüzünden bir hayvan seçiliyor. Neden? Hakimiyet için. O hakimiyetin yani ongun diyoruz biz o hayvanlarla alakalı olan şeye.
1: Evet.
0: Onun yine bize geçtiğini düşündüğümüz için ve şamanizmden de kalma bir inanç bu. Neydi şamanizmde? Hayvanlar başka evrenlere geçişte şamana rehberlik yapıyordu. Biz yine bir hayvanı yanımızda bulundurduğumuz zaman ya figürünü ya da kendisini buna halen inanıyoruz. Yani sadece dekoratif bir ürün değil, bir yol arkadaşı, ondan bize geçen bir güç olduğunu düşünüyoruz ki Oğuz Kağan destanında da işte Oğuz Kağan'ın ayıya benzetilmesi, bir kurda benzetilmesi, vücudu tarif edilirken bu yüzden Orkun Bey onun güçlerinin kendisine geçmesini istediği için bu şekilde bir tasvir var.
1: Evet. Hocam Türklerin göçebe hayatındaki evleri çadırdı. Yurt denilen bu çadırlarda yaşıyorlardı. Hemen sormak istiyorum. Tabii ki zorlu şartlar dedik. Kışın nasıl olup da bu ev sıcaklığında denilen bu çadırın içinde kalabiliyorlar? Kullanılan malzeme mi yoksa o çadırın kuruluş biçimi ya da mimari yapısı mı? Yani bunun sırrı neydi? Rahatlıkla sağlıklı bir biçimde o zorlu kış şartlarını çadırda yurtta geçiriyorlar.
0: Evet, hem aslında Orkun Bey kullanılan malzeme hem de mimari formunun mükemmelliği ve bir mühendislik harikası aslında bizim o çadır ya da işte otağı dediğimiz yerleşim yeri sizin tarifinizle. Şimdi eski Türklerin bir barınma kültürü vardı. O da çadırdı ya da yurt yani keregü. Burada barınıyorlardı. Ama barındıkları yani o çadırı kurdukları coğrafya zorlu bir coğrafya. Kış şartlarının çok uzun ve çetin geçtiği bir coğrafya. Ve bu iklim şartlarına karşı geliştirdikleri o çadır gerçekten bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü aklımızla düşündüğümüz zaman gerçekten aklımızın alamayacağı derecede konforlu, sıcak, şartlara uygun bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Çünkü kışın dondurucu bir soğuk var, yazında kasıp kavuran bir sıcak var. Ama çadır bu her iki iklim şartına da inanılmaz uygun bir şekilde yapılmış bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sırrı bunun keçe Orkun Bey, malzeme demiştiniz. Bu malzemenin sırrı keçe yani yün izolasyonu. Ve o dönemde bu çadırların altına izolasyon olsun diye yün bütün çadırın altına döşeniyordu. Özenli bir şekilde döşeniyordu ki o sıcaklığı çadırın içine verebilsin. Bu sayede içeride tutuyordu sıcaklığı. Birinci öge keçeydi. Yağmur ve kar suyunu da emip tekrar yukarıya da vermediği için ısınmayı çok kolaylıkla sağlayabilen bir üründen bahsediyoruz. Bunun dışında bir mühendislik harikası olduğunu söyledik. Mimari bir formu var. O ne? Dairesel bir yapıda olması ve aerodinamik olması Türk çadırlarının. Ne bu? Çadırın o silindirik gövdesi, kubbeli çatısı, çadırların o üstünde bir pencere vardır. Ona tünlük denir Orkun Bey. O tünlük sayesinde hem içeriye güneş girebiliyor hem de çadırın orta yerinde bir ateş yakılır kışın zorlu şartları için. O ateşin dumanının da bakın o öyle bir ayarlanır ki çadırın ortasına. O dumanı, o ateşin dumanı tünlükten tekrar dışarıya çıkar. İçeriye o duman

0: is kokusu asla girmez. Bakın gerçekten bir mühendislik harikasından bahsediyoruz. Çok ilginç. Dairesel olduğu için zaten rüzgardan etkilenmiyor. Rüzgar çadıra vurup geçmiş oluyor. Kışın o çok çetin şartlarında tünlük kapatılıyor tamamen. İçeride sıcaklık muhafaza edilsin diye. Yani bir pencere sisteminden bahsediyoruz. İskelet sistemi çok sağlam Orkun Bey. Bozkır çetin şartlar ve rüzgar var. Ama öyle bir iskelet kuruluyor ki kafes o kanatlara, çadırın. Herhangi bir rüzgarda devrilmiyor ya da yıkılmıyor. Burada yine bir mühendislik harikası var. Ve o iskelet sisteminde özellikle söğüt ağacı sağlam olduğu için o kullanılıyor. Bir yalıtım sistemi olduğunu söyledik. Ve pazırıktan bahsedeceğiz daha sonra. Pazırık halısı da o keçenin üzerine sarılıp yine bir sıcaklık
1: Evet.
0: veriyor çadırın
1: Evet.
0: içerisine.
1: Eski Türkler dünyanın üç katlı olduğuna dair bir inanca sahiplerdi. Gökyüzüne bakınca neler görüyorlardı ve gökyüzüne baktıklarında bu gördükleri sanata nasıl yansıyordu?
0: Sizin de zikrettiğiniz gibi Türkler üç evrenli bir dünya görüyorlar. Kozmolojik inancımız buna uygun zaten. Ama gökyüzüne baktıkları zaman sadece gerçek anlamda bir gökyüzü görmüyorlardı. Bunu aynı zamanda hem inanç sistemlerine hem mimarilerine hem de sanatlarına yansıtmış bir milletten bahsediyoruz. Şöyle ki gökyüzüne bakınca ne görüyorlardı? Gök tanrıyı görüyorlardı. Çünkü Türk inanç sistemine göre tanrı gökyüzünün en üst katında bir yerlerdeydi. Ve gökyüzünde bir çadırın tavanı gibi düşünüp ona ibadet yapmak, bir dilekte bulunacaksa gökyüzüne başını kaldırmak gibi ritüelleri vardı. Şimdi üç katmanlı bir evrenden bahsediyoruz ve hayata etkisi var Türklerde. Nedir o? Çadırın yurt tasarımını tamamen bu üç katmanlı evren anlayışına göre yapıyorlar. Çadırda tünlük var demiştik hatırlarsanız. Çatı bir pencere. O pencerenin o çadırın orta yerinde tam zirvede olması ve gökyüzünü görmesinin sebebi bu üç katmanlı evren anlayışı. Bunun dışında hükümdarlık ve kut anlayışının yine o gökyüzünden geldiğine inanıyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı gökyüzündeydi. Yönler ve renklere göre tasnif yapıyorlardı. Bu da yine üç katmanlı inanç anlayışından geliyor. Bunun dışında Orkun Bey sanata yansımaları var. Nedir o? Orta dünyaya ait olan hayvanları kendilerine yeme hayvanı olarak tercih etmeleri, geyiktir, keçidir bunun gibi. Ya da dikey eksenli eserler üretmeleri, mezar yerleri, balballar gibi gökyüzüne ait hayvanlar yani işte kartaldır, doğandır ya da tehlikeli kuşlar bunları bir figür olarak kullanmaları da hep inanç sistemleriyle alakalı.
1: Hocam vaktimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kısa kısa cevaplamanızı rica edeceğim son sorularıma geçiyorum. Eski Türklerde sanat bir ifade biçimi miydi yoksa bir yaşam biçimi miydi?
0: Her ikisi de Orkun Bey. Hem bir sanat, çünkü gerçekten o zorlu şartlarda her şeyi sanata dönüştürüyorlar. Hem de bir yaşam biçimi, çünkü beraber bir hayat sürüyorlar
1: Evet.
0: baktığımız zaman.
1: Örneğin at sıradan bir hayvan değil, bunu biliyoruz. Türk'ün kanadı olarak nitelemişiz biz ve kutsal saymışız atları. Atın gündelik yaşamdaki yerinden de bahsetmenizi rica edeceğiz. Hani atları süslemişiz, koşum takımlarını değerli madenlerden yapmışız, kuyruklarını düğümlemişiz atların, hatta atıyla gömmüşüz vefat edenleri. Bunlar Türklerin kültürel hayatta atı nereye koyduğu hakkında bize ne anlatıyor? Kısaca bunun yanıtını aldıktan sonra size bir de Türklerin gündelik hayatında vazgeçemedikleri pantolon soracağım ve çizmeyi soracağım. Bu iki objenin de ata binmekle, sağlıklı binmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, önce attan bahsedelim isterseniz. At Türk kültüründe her zaman çok önemli. Hem bir yol arkadaşı, yol gösterici, aynı zamanda bir beslenme ögesi olarak bizim karşımıza çıkıyor ve gökyüzüne şamanların da onunla ulaştıklarını inanıyoruz inanç sistemimizde. Atın kuyruğunun düğümlenmesi dediniz, bu bir savaş alametidir. Eğer bir Türk atın kuyruğunu düğümlüyorsa bu bir savaş işareti olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir atın yine kuyruğunun kesilmesi ya da düğümlenmiş olması sahibinin savaşta öldüğü ve o ata bir daha kimsenin binmemesi gerektiğini de bir sembol olarak bize göstermiş oluyor. Biz bu yüzden işte atla gömülme var, kurganlarda bunu görüyoruz. Atın besin kaynağı olduğu için o coğrafya şartını çok önemli bir besin kaynağı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yaşamın devamlılığı için lazım olduğunu ve aynı zamanda da sanatta da çok çok önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Hala at figürü birçok objede kendisine yer bulmuş. Bunun dışında Orkun Bey, pantolon ve çizmeden bahsedeceğiz. Pantolon aslında bütün dünyaya Türklerin armağan etmiş olduğu bir giysi. Neden? Türkler elbise

0: tarzı kıyafetlerle ata binmenin ve işte savaş var çünkü ve Bozkır'ın zorlu şartları var. Kışın büyük bir zorluk yaşanıyor, yazın farklı bir zorluk yaşanıyor. Bu yüzden pantolonu geliştiriyorlar. Atın üzerinde daha rahat hareket edebilmek için, vücudunu da o sıcaktan ya da soğuktan koruyabilmek için. Yani tamamen fonksiyonel bir şey de ortaya çıkıyor. Keza çizme de böyle. Türk çizmesi denen bir çizme var. Bu da yine Bozkır'ın bize armağanı. O ata binerken bileğinizi koruyabilecek uzunlukta bir çizmedir. O da yine ata daha fonksiyonel binmenizi, kaval kemiğinin korunmasını sağlayan, at üzerinde daha rahat hareket edebilmeyi sağlayan iki öge aslında. Hem pantolon hem de çizme.
1: Evet. Son olarak eski Türk sanatı, İslamiyet sonrası Türk sanatını mutlaka etkilemiştir. Nasıl?
0: Şöyle etkiledi. Tamamen eski Türk sanatı yok olup yerine İslami bir sanat yükselmedi. Tam tersi, eski Türk sanatından beslenerek İslami sanatta güçlendi ve kendisine yeni bir yer edinmiş oldu. Biraz tabii ki belki hayvanlarla olan durum azalmış olsa da hala İslami sanatta da o Bozkır kültürünün izlerini biz görüyoruz.
1: Estetik kaygı ve incelikli işçilikle eski Türkler çok çarpıcı sanat eserleri üretir. Bu eserler göçebe toplumun değil, gelişmiş bir sanat ve kültür anlayışına sahip bir toplumun izlerini yansıtır değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türklerin kültür ve sanat anlayışı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşup çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervan

saray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız. O dostun adı tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş, kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde yaşadığımız çağ sürekli daha hızlı olmamızı istiyor. Dakikalarla yarışıyoruz, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmaya bile fırsat bulamıyoruz. Oysa tren bütün bu telaşın tam tersini fısıldıyor kulağımıza. Dur, bak, dinle, fark et. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Pencereden dışarı bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanını trenin ağır ama huzurlu temposuyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bazı manzaralar yalnızca tren penceresinden güzeldir. Hadi şimdi hayalinizde küçük bir bavul hazırlayın. Çok eşya almanıza gerek yok. Bu yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor. Gökyüzü açık mavi ile pembe arasında ince bir çizgi gibi uzanıyor. Peronda bekleyen insanların yüzlerinde tanıdık bir heyecan var. Kimisi sevdiklerini uğurluyor, kimisi kavuşmanın sevincini yaşıyor. Küçük bir çocuk babasının elini sıkıca tutmuş. Hayatında ilk kez trene binecek olmanın heyecanı gözlerinden okunuyor. Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacağı hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk etmez. Kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek. İleride küçük bir dere beliriyor, su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessiz oltasını hazırlıyor, yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir,
bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan dere yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki bu raylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çok zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yoldadır. Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte. Bir tren yolculuğunun en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminizse yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır. Toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır. Ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız.
Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Aynı tren, aynı raylar ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Bekleten bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor. Otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar.

Önce yaptığınız ilk tren yolculuğuna. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü, bazen sarı bir ayçiçeği tarlası. Anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır. Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı, kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünya ile kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasına kazınır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır. Bir yolcu çantasından çıkardığını yanındakine uzatır. Bir başkası çay ikram eder. Bir diğeri memleketten getirdiği yiyeceği paylaşır. Böylece yolculuk küçük bir ortak sofraya dönüşür. Anadolu mutfağı aslında bir yolculuk mutfağıdır. Çünkü tarih boyunca insanlar bu topraklarda sürekli hareket halindeydi. Göçler, kervanlar, ticaret yolları ve bugün trenler. Hepsi bu kültürü taşımaya devam etti. Bir şehirden diğerine giden her yolcu yanında küçük bir tat da götürdü. Ve gittiği yerde yeni tatları öğrendi. Şimdi trenimiz farklı coğrafyalara uzanıyor. Eskişehir'e uğradığımızda çiğ börek gelir aklımıza. İncecik hamurun içinde sulu ve lezzetli kıyma. Kızgın yağda çıtırlaşan bir Anadolu klasiği. Sivas'ta katmer ve etli ekmek, Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta gravyer peyniri ve kaz eti, Konya'da etli ekmek ve bamya çorbası. Her şehir kendi toprağını, havasını ve tarihini mutfağına taşır. Ve tren bu lezzetleri birbirine bağlayan görünmez bir köprü olur. İstasyonlar aynı zamanda küçük lezzet duraklarıdır. Peron kenarında demlenen çay kazanı, sıcak simit satan küçük tezgahlar, ev yapımı ürünler, kimi zaman bir köy kadınının açtığı gözleme tezgahı. Tren durduğunda yolcular kısa bir mola verir. Ama bu mola bazen bir şehrin hafızasını tatmak gibidir. Bir bardak çay, bir parça ekmek ve pencereden görünen manzara. Hepsi bir araya geldiğinde yolculuk unutulmaz olur. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Birlikte Anadolu'nun raylarında ilerledik.
manzaralara baktık.

İnsan hikayelerine dokunduk ve belki de en önemlisi biraz yavaşladık. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz, yolculuğumuza eşlik ettiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Raylarınız hep aydınlık, vagonlarınız hep sevgi dolu olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 10.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseldi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine erişen ilk kadın subayı olarak tarihe geçti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağı sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz güç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Bu arada Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde rakibinin geleceği eşleşmede Sparta Prag evindeki maçta Lyon'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezler

Merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Bern 31, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 32, Paris 29, Amsterdam 26, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Berlin 32, Kopenhag 28, Brüksel 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikteyiz. 18 geçiyor Türkiye'de. 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününden sizlere merhaba diyoruz. Yeni bir yolculuk için hazır mıyız değerli dinleyenler? Memleket treni yola çıkıyor. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Her çarşamba biliyorsunuz gündemi değerlendiriyoruz. Bugün de öyle yapacağız efendim. Haftaya bakış köşemizde ve içinden seçtiğimiz önemli bir konuyla, bağlantıyla sizlerle burada bir saat boyunca efendim bilgileneceğiz. Bol bol gündemden haberdar olacağız. Efendim sizler bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan, Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dan +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. radyo.trt.net.tr üzerinden TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ile TRT Dinle mobil uygulamasından sesimiz sizlere ulaşıyor değerli dinleyenler. Efendim yolculuğumuz boyunca birbirinden güzel şarkı ve türküler bizlere eşlik ediyor. Hatırlatmış olalım sizlere. Sizler de istekte bulunabilirsiniz. Gayret ediyoruz, çalmaya çalışıyoruz. O zaman haydi başlayalım. Memleketimle başlıyoruz efendim. Ayten Altman mikrofonda.

0: Güne bir not.
1: Rus yazar Dostoyevski'nin romanı Karamazov Kardeşler'de İvan'ın bir itirafı vardır, bilenler bilir. Yakınlarımı nasıl seveceğimi hiçbir zaman bilemedim. Bence özellikle yakınlarını sevmek, yabancıları sevmekten daha zordur. En çok sevmek istediğimiz kişilerle en çok zorlanmamız tesadüf değildir kısacası. Çünkü güven duygusu arttıkça savunmalar azalır. Savunmalar azaldığında ise yalnızca sevgimiz değil, korkularımız da görünür olur. Yakın ilişkilerde tartışılan şey çoğu zaman o an yaşanan olay değil. Değersizlik hissi, anlaşılmama korkusu, terk edilme beklentisi, yetersizlik duygusu, hepsi aynı masada sessizce oturur. Bu yüzden bazı insanlar yabancılara karşı daha sabırlı, daha anlayışlıdır. Çünkü yabancılar eski yaraları hatırlatmaz. Oysa yakınlık, yalnızca birini tanımak değil, kendimizle karşılaşmaktır. Ve belki de en zor olan budur. Başkasını sevmekten önce onun yanında ortaya çıkan kendimizden kaçmamayı öğrenmek diyor Şevval Sümbüloğlu efendim, uzman klinik psikolog. Belki de işte yıllardır çözemediğim konu buydu diyenler vardır efendim aranızda. Ya da eşinde, annesinde, babasında belki böyle bir şeyi daha önce tespit etmiştir. Dışarıya olan sevgi başka ama beni niye bu kadar sevmiyor diyorsunuzdur. Belki de gösterememesindendir efendim. Bakın işin uzmanı yazıya dökmüş, biz de sizlere aktarmış olduk. 10-14 geçiyor Türkiye'de saatler. Güzel bir türküyle yola devam ediyoruz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, haftaya bakış köşemizle memleket treni yolculuğumuza devam ediyoruz. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyo konuğumuz Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gülnur Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Mustafa Bey ile benim ilk yayınım ama dinleyicilerimiz size aşinalar. Daha önce buradaydınız. Haftaya bakış köşemizde sizi ağırlamaya devam edeceğiz. Gündem yine bakıyorum şöyle iç siyaset dış siyaset yoğun.
1: Evet.
0: Askeriyede hareketlilikler var. Tabii ki adliyelerdeki hareketlilik var değerli dinleyenler. Orman yangınları var. Ama şu anda tazecik bir haberimiz var. Liselere geçiş sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu.
1: Aslına bakarsanız bekleniyordu bugün zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları paylaşması. Saatler 12'yi gösterdiğinde paylaşacak diye bazı söylentiler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı bir sürpriz yaptı. Daha erken saatlerde bir paylaşım yaptı. Tabii adayların, velilerin heyecanlı bekleyişi de son buldu. Şimdiden aslına bakarsanız adaylarımıza gelecekteki hayatlarında başarılar da dileyelim.
0: Dileyelim
1: Tabii
0: gençlerimize.
1: en az sınav sonuçları kadar heyecanlı bir maraton daha onları bekliyor. Şimdi tercih aşaması var. Sınav evet kendi başına bir stres kaynağı ama diğer taraftan tercih aşaması da bundan sonraki geleceklerini belirleyecek aşama olarak en önemli adımlardan bir tanesi. Ne zaman başlayacak bu tercihler? Hemen bir gün sonrasında aslında bakarsanız artık tercihlerle alakalı nihai kararlar verilmeye başlanıyor. Aslında bakarsanız bugün kontenjanlar ilan edilecek. Boş kontenjanlar. Yerleştirmeye esas birinci nakilde boş kontenjanlar yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden velilerin ve aynı zamanda adayların şifreleriyle beraber girilerek çok net bir şekilde görülebilecek. Bu boş kontenjanlarla beraber de birinci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak. Ne zamana kadar? Ta ki 7 Ağustos'a kadar birinci nakil başvuruları alınacak. Daha sonrasında da tabii bu kez adaylar sonuçları beklemeye
0: Bekleyecekler.
1: başlayacaklar. Ama çok uzun bir bekleyiş olmayacak bu, onu söyleyelim. En azından o kadar stres yaşamayacaklar. Hemen 7'sinde bittikten sonra, 7 Ağustos'ta tercih işlemleri bittikten sonra 10 Ağustos'ta Gülnur Hanım yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları ilan edilecek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Burada herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için tabii daha süreç bitmiş olmuyor. İkinci ve üçüncü yerleştirmeler de var. 10-12 Ağustos tarihleri arasında bu kez yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihleri gerçekleştirilecek. 14 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilanının yapılmasını bekliyoruz. Daha sonrasında yine hiçbir liseye yerleşemeyen adaylar için bu kez üçüncü yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarına göre de öğrenciler bundan sonraki süreçte artık hangi okulda okuyacaklarını netleştirmiş olacaklar. Tabii yerleştirmede öğrencilerin aldığı puanlar, sıralamalar burada çok önemli. Özellikle puandan daha çok aslına bakarsanız sıralamanın önemli olduğunu
0: Yüzdelik dilim diyoruz
1: söyleyebiliriz.
0: ya,
1: Evet
0: değil
1: evet
0: mi?
1: yüzdelik dilim. Yüzdelik dilim mevzusu çok önemli. Yani burada ve diğer taraftan da şunu söyleyelim. Hem veliler hem de öğrenciler bu sınav stresli süreçte çok aslına bakarsanız zorlu bir maratonu geride bıraktılar. Hem veliler yoruldu hem öğrenciler yoruldu. Ümit ediyoruz ki herkes emeğinin karşılığını almıştır ve bundan sonraki hayatlarında yine bundan önceki dönemde olduğu gibi yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle çok başarılı adımlar atmaya devam ederler.
0: İnşallah öyle olur gençlerimiz için. Ağustos ayı Türkiye'de aslında sadece liselere geçen öğrenciler için değil, tüm kademelerde şimdi okulların kayıt dönemlerinin de başladığı, böyle yavaş yavaş işte ilkokul, ortaokul, okulların belli olduğu, kayıtların açıldığı bir döneme giriyoruz. O yüzden de artık yavaş yavaş böyle tatillerden dönüşler, kayıtlar,
1: Evet.
0: işte hatta üniversite yerleştirmeleri de bir süre sonra belli olacak. Tercih dönemi içerisinde herkes. Böyle bir 14 Eylül'e kadar bir koşturma var örgün eğitimde çocukları olan, gençleri olan aileler için. Kolaylıklar dileyelim o zaman. Geçelim şimdi bir suç örgütünden bahsediliyor. Uzunca bir tanımı var. Suç örgütüne gelene kadar suçunu uzun bir tanımı var. Ben dinleyicilerimize bir anlatın istiyorum bu örgütü. İstanbul merkezde operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Yeni bir gelişme.
1: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. Keza İçişleri Bakanlığı zaten suç örgütleriyle mücadelede daha öncesinde Bakan Mustafa Çiftçi'nin de yaptığı açıklamalar vardı aslında bakarsanız. Bu örgütlere biz geçit vermeyeceğiz diye. Sizin de söylediğiniz gibi artık suç örgütleri tamamen yapılarını ve işledikleri suçları çeşitlendirmeye başladılar aslında bakarsanız. Eskiden bir suç örgütünden bahsederken belirli bir suçtan sadece söz edebiliyorduk ama artık adeta her tuşa basan suç örgütlerini görüyoruz.
0: Görüyoruz
1: Çünkü
0: maalesef.
1: işin içerisinde oto ekspertizi var, işin içerisinde sağlık sigortası dolandırıcılığı var, işin içerisinde sahte vatandaşlık verilmesi gibi durumlar var. Sahte demeyelim, usulsüz vatandaşlık verilmesi gibi durumlar var.
0: Maalesef bebek çetelerini bile gördük değil
1: Ne
0: mi?
1: yazık ki, ne yazık ki. Bakın çok güzel hatırlattınız. Yeni doğan çetesi gibi bir gerçek vardı Türkiye'nin gündeminde. Yeni doğan bebeklerin sigortaları üzerinden yapılan soygunlar orada. Türkiye çok uzun
0: Evet,
1: süre
0: çok
1: konuşmuştu.
0: üzücüydü gerçekten.
1: Şimdi bu vatandaşlık işlemleriyle alakalı Gülnur Hanım şöyle bir detay var. Biliyorsunuz her ülkenin belirli şartlar altında verdiği vatandaşlıklar var. Türkiye'de de belirli şartlar altında vatandaşlıklar veriliyor. İşte bunlar nedir? Türkiye'de yatırım yapma olsun, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olsun. Burada gayrimenkul sahipliği üzerinden yapılan bir dolandırıcılık var aslında bakarsanız. İlk olarak söz konusu şahsın. Yani diyelim ki ben bir yurt dışında yaşayan kişiyim. Türkiye'de vatandaşlık almak istiyorum. Bu çeteye başvuruyorum. Çete nasıl işliyor? Onu anlatalım dinleyenlerimize. Çete ilk önce benim pasaport ve vize işlemlerimin tamamlanabilmesi için Türkiye'de sanki bir gayrimenkul almışım gibi bir gösterimde bulunuyor. Aslına bakarsanız bir gayrimenkul satın alıyorum ama ederi sembolik bir rakam vereceğim. 1 liralık bir gayrimenkul alıyorum.
0: Evet.
1: Bunu çete 10 bin lira gibi gösteriyor ben 1 liralık gayrimenkul alırken ve diyor ki ya bak bu kişi Türkiye'ye çok büyük yatırımda bulundu. Türkiye'de bir gayrimenkul sahibi oldu diyor. Bunun üzerine de işlemler çok daha hızlı ve kolay hale geliyor. Daha sonrasında ben belirli bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra bu kez yine yaptığım yatırımlar, sözde yatırımlar gösterilerek bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyor ve ben usulsüz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş oluyorum. Bu noktada çete işlemleri kolaylaştırıyor ve usulsüz vatandaşlık vermesiyle alakalı zaten yapılan bazı şikayetler vardı. O şikayetlerin üzerine gidildi. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul merkezli pek çok ilde düzenlenen operasyonla beraber ilk başta 50'nin üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı, daha sonrasında 72 şüphelinin hepsinin gözaltına alındığı bilgisi İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de bu operasyonlar devam edecekti. Şimdi 72 kişi de bu sınırlı kalmaz.
0: Tabii ki.
1: Yüksek ihtimalle çok daha aslına bakarsanız büyük bir şebekeden bahsediyoruz biz. Bu şebeke nasıl çözülecek? Şimdi ilk olarak ifadeler önemli burada. İfadeler alındığında bazı isimlerin daha deşifre olması bekleniyor. Çeteye üye olan bazı isimlerin daha deşifre olması bekleniyor. Tabii söz konusu şahısların yine kişisel bilgisayarlarına, cep telefonlarına, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından el konuldu. Onlar ayrı bir inceleme gerçekleştirecek. O incelemeyle beraber aslına bakarsanız konu biraz daha netleşmiş olacak. Daha bu operasyonun yeni halkalar eklenir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de zaten yaptığı açıklamalarda hep bu konuya dikkat çekiyordu. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında aralıksız bir şekilde operasyonları sürdüreceğiz demişti. Önümüzdeki günlerde de biz daha sizinle çok fazla konuşuruz bu
0: Konuşuruz
1: operasyonları.
0: gibi duruyor gerçekten. Yani bunu tespit edilmesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Vatandaşlığımız çok kıymetli. Bu şekilde birilerinin elde ediyor olması, birilerinin de bundan kazanç sağlıyor olması ciddi bir suç gerçekten. Üzücü bir vatandaş olarak ben üzülüyorum açıkçası.
1: Tabii.
0: Şimdi yaş toplandı. Yüksek Askeri Şura herhalde dünün ve dün akşamın en önemli konularından birisiydi. Böyle isimleri gurur duyarak da bazı isimler konuşuldu. Onları da konuşalım dilerseniz.
1: Tabii çok çabuk bitti. Hani Yüksek Askeri Şura'nın tadı damağımızda kaldı diyelim biz haberciler olarak. Çünkü önceki süreçlerde biz günlerce Yüksek Askeri Şura kararlarına çalışırdık. Ya acaba hangi komutanlıkta nasıl değişiklikler olabilir? Görev süresi uzatılır mı? Emekliye sevkler ne olur diye. Dün 3 saat içerisinde bir Yüksek Askeri Şura'nın bittiğini gördük sabah.

0: Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktılar. Saygı duruşu İstiklal Marşı ve ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir özel defteri imzalandı. Daha sonra gözler artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Yaş üyeleri arasında dikkat çeken isimler vardı. Bunlardan bir tanesi mesela Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir diğeri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu iki isim ilk kez Yüksek Askeri Şura toplantısında yer aldı. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan az önce de söylediğim gibi 3 saat süren bir toplantının ardından Yüksek Askeri Şura kararları İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla beraber netleşti. Tabii merak ediliyordu acaba hangi komutanlar terfi alacak, hangi komutanlar emekliye ayrılacak diye. İlk olarak şunu belirtelim. Mavi Vatan'da görev değişimi yok. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu bu zamana kadar başarılı bir şekilde görevini sürdürmüştü. Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanımız zaten bir önceki Yüksek Askeri Şura'da görevlendirilmişti. Onun hala görev süresi devam ediyor. Onunla alakalı zaten bir değişiklik beklenmiyordu. Gökvatan'da bir değişiklik var. Bugüne kadar çok başarılı işlere imza atan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu koltuğunu devretti. O kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi, onu söyleyelim. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu önemli noktalardan bir tanesi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddine de 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Bunu da aktaralım dinleyenlerimize. Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatıldığını söylemiştik. Peki Hava Kuvvetleri'nde yeni Hava Kuvvetleri Komutanımız kim oldu? Hemen o sorunun da cevabını verelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Buradan komutanımıza başarılar dileyelim. Bugüne kadar Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da komutanlarımız, Mehmetçiklerimiz, Leventlerimiz, Savaş Şahinlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar. Ümit ediyoruz ki kanatlarına türbülans değmesin. Öyle söyleyelim Hava Kuvvetlerimiz için. Şimdi Yüksek Askeri Şura toplantısında pek çok ismin burada terfilerinin belli olduğunu söyleyelim ama dikkat çeken bazı isimler vardı. Mesela Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, evet, biliyorsunuz. O bir rütbe aldı. Alper Gezer Avcı Hava Kuvvetleri'nde Tuğgeneralliğe terfi etti. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi. Yine Hava Kuvvetleri'nde çok önemli bir adım var. Albay Özlem Karapınar, gururlarımızdan bir tanesi, Tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Generalimize, komutanımıza da buradan başarılar dileyelim.
1: Evet, kadınlarımız çok konuşuluyor. Biz de buradan kadınlardan oluşan bir ekip olarak buradan sunmayı çok seviyoruz. Dediğiniz gibi paşamıza çok da paylaşıldı sosyal medyada. Çok güzel bir haber. Ben heyecanlandım açıkçası. Devamı da gelecektir. Görevini çok güzel yapan kadın askerlerimiz var çünkü biliyoruz. Hepsine görevlerine başarılar dileyelim. Çok önemli görevler. Konuşuyoruz burada ama gerçekten hani söyleyip geçtik. Gerçekten komutanlarımızın işi zor, yoğun. Devam edecek, görevine devam edecekler var. Yeni görevi devralanlar var. Hepsine başarılar dileyerek devam edelim dilerseniz. Şimdi yaz aylarına gelince bizim maalesef çok konuştuğumuz, onu da biraz öne alarak konuşmak istiyorum. Orman yangınları var. Türkiye'de de var. Ama özellikle bu yıl Avrupa'yı çok konuşuyoruz. Amerika'da var, Washington eyaletinde. Etkisini sürdürerek devam ediliyor orman yangınları. Acil durum ilan edildi. Avrupa'da özellikle bu yıl yüksek sıcaklıklar çok konuşuldu, değil mi?
0: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar çok fazla konuşuluyor. Amerika kıtasında keza öyle. Yani dünyaya baktığınızda aslında zaten yıllardır konuşuluyor, biliyorsunuz Gündür Hanım. Bir küresel ısınmadan sürekli olarak söz edilir. Artık ekosistem değişiyor. Bununla alakalı bilim insanlarının yaptığı farklı çalışmalar var. Ama birazcık da tabii insan hatası da var.
1: Yani kesinlikle öyle.
0: Özellikle maalesef Türkiye'de çıkan yangınlara baktığınızda daha bundan bir hafta öncesinde çeşitli noktalarda hani yangın çıkartmaya çalışırken insansız hava araçları tarafından görüntülenen şahıslar Türkiye'nin gündemindeydi. Hani doğa, evet, bir değişim içerisinde ama insan zihni ne yazık ki değişmiyor. İnsan zihni yine bizim en büyük sıkıntıyla karşımızda duran noktalardan bir tanesi. Amerika cayır cayır yanıyor. Yani evet. Amerika'da sürekli olarak çeşitli noktalardan yangın haberleri geliyor. Şimdi baktığımızda binlerce kişinin tahliye edildiği bilgisi var. Washington eyaletindeki orman yangını iyice büyüdü. Ve 60 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Evet. 600'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi.

0: geldi. Düşünebiliyor musunuz? 600'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. 101 bin hektarlık alan yangınlardan etkilendi ve şu anda o koca Amerika dediğimiz, hani yenilmez imajı olan Amerika, yangınlara adeta teslim oldu. Tabii burada düşük nem ve şiddetli rüzgar
1: Evet, çok
0: çok
1: etkili
0: daha
1: oluyor.
0: fazla etkili oluyor. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede özellikle dünyanın ciğerleri yanmaktan kurtulur. Ama diğer taraftan Türkiye'de de bazı noktalara dikkat çekmekte fayda var. Daha geçtiğimiz günlerde yüzlerce yangınla mücadele etti bizim ateş kuşları, ateş savaşçılarımız. Özellikle bu tarihler arasında önümüzdeki aylarda işte kamp yapacak olanlar olur, doğaya çıkacak olan vatandaşlarımız olur, pikniğe gidecek olan aileler olur. Lütfen
1: Dikkatli
0: arkamızda
1: olalım.
0: çöpümüzü bırakmayalım. Hani o bir şişenin içerisinde sizin geride bıraktığınız su belki çok masum görünebilir ama bir mercek etkisiyle orada büyük bir orman yangını başlatabiliyor. Böyle küçük şeylere dikkat ettiğimizde bu sorunlarla asla karşılaşmayacağız. Sadece dikkat.
1: Aman ne olacak dememek lazım.
0: Aynen.
1: Yani gerçekten insan hatası, çok önemli bir noktaya değindiniz. Evet, doğa bir değişimden geçiyor ama insan hatası bu olaylarda, bu yangınlarda görüyoruz. Genellikle insan hatası çıkıyor.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yıla oranla %25 artmış kaybedilen alan orman yangınların sebebiyle. Çok ciddi bir oran %25.
0: Tabii her geçen yıl artıyor çünkü her geçen yıl artan sıcaklıklarla beraber bir de şöyle bir durum
1: Tetikleniyor.
0: var, tetikleniyor. İnsan faktöründen bahsettik. Ne yazık ki kötü zihniyetli insanlar da aa ya böyle bir şey de varmış, o zaman ben bu kötülüğe de başvurabilirim şeklinde adım da atıyorlar. Yani Avrupa'da biz daha öncesinde haftalarca süren yangınlardan bahsederdik.
1: Evet.
0: Amerika'da keza biliyorsunuz Kaliforniya mesela bu noktada çok
1: Konuşuldu
0: sicili
1: günlerce
0: kötü
1: yani.
0: olan
1: Evet.
0: yerlerden bir tanesidir. Şimdi bakıyoruz artık haftalar değil belki de aylara sirayet eden yangınlar başladı. Artık ülkeler bir yerde altyapıları yetersiz kalıyor. Zaten çok ısınan bir havadan bahsediyoruz. Nem yok, şiddetli rüzgar, şiddetli rüzgarla beraber çok daha fazla artıyor. Bir de bu süreç içerisinde şunu unutmamamız lazım. Oturup da eleştiriler yapmaktansa bence birlik beraberlik içerisinde hareket edilmeli. Bir yerde yangın varsa önce o yangını söndürelim. Hani bu yangın neden çıktı, şundan çıktı, bundan çıktı kavgasının yerine öncelikle ciğerlerimizdeki yangını bir söndürelim. Daha sonrasında da bu yangınlar nasıl olmaz, nasıl çıkmaz? Seneye biz bu yangınlardan nasıl korunabiliriz?
1: Bunu konuşalım.
0: Onların konuşulması gerekiyor. Biz
1: Evet,
0: bazen
1: çok
0: bunları
1: haklısınız.
0: konuşmak yerine hep eleştirmeyi tercih ediyoruz. Biz eleştirirken de binlerce hektar yeşil alanımız, yeşil vatan ne yazık ki yok oluyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın da bir açıklaması var. Şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu. Bunu da tekrar etmiş olalım. Tarım ve Orman Bakanlığı da herhalde meteorolojik verileri en yakından takip eden bakanlığımız.
0: Tabii.
1: Yetkililerin açıklamaları da çok kıymetli bu anlamda. Dediğiniz gibi rüzgar da bambaşka bir, yani insan müdahalesi mümkün değil. O yangın çıktıktan sonra rüzgar çok etkili oluyor bu konuda. O yüzden bakanlığın açıklaması da çok kıymetli. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi güzel bir şeyden bahsedelim. Türk Hava Yolları, hep konuşuyoruz Türk Hava Yolları'nı. Gururla konuştuğumuz bir kurum gerçekten. Şimdi Ağustos ayına gireli 5 gün oldu değerli dinleyenler. Ağustos ayının ilk 2 gününde yolcu ve sefer sayılarında tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaşmış.
0: Ağustos ayı turizm açısından özellikle yurt içindeki turizm açısından
1: Çok
0: önemli bir
1: hareketli.
0: hareketli ay oldu. Sizin de aslına bakarsanız az önce söylediğiniz noktalar ya, biz yayına başlarken nelerden bahsettik? İşte LGS'den bahsettik, YKS'den bahsettik. Sınav stresleri bitti, okullar kapandı. Okullar kapandığı için de artık veliler, öğrenciler, herkes biraz kafasını dağıtmak için bizim güney illerimize ya da kendi memleketlerine gitmeye karar verdiler. Burada da aslında şunu görüyoruz net bir şekilde. Hava yollarına duyulan güven çok daha fazla arttı yıllar içerisinde ve hava yolları çok daha ulaşılır hale geldi. Yani kırılan rekorlar bir taraftan
1: Evet.
0: onu da gösteriyor. Türk Hava Yolları Ağustos ayının ilk 2 gününde yolcu ve sefer sayılarında tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaştı. Baktığımızda mesela 1 Ağustos'ta 248.922 yolcu taşımış Türk Hava Yolları. Sadece Türk Hava Yollarından bahsediyorum.
1: Evet, bir de o
0: Diğer
1: var. Sadece Türk Hava
0: yani
1: Yolları'ndan
0: bunun
1: bahsediyoruz.
0: içerisinde diğer havayolu şirketleri yok. Sadece Türk Hava Yolları 248.922 yolcu yolcu taşımış. Günlük yolcu sayısında bir rekor bu. Hı-hı. Türk Hava Yolları tarihinde. Sonra 2 Ağustos'a bakıyoruz. Hani 1 Ağustos acaba bir şans mıydı? Bir denk mi geldi diye düşünürken 2 Ağustos'ta da yine aynı şekilde 248.318 yolcu taşımış sadece Türk Hava Yolları. Bir de biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın bir markası daha var. Bu da Ajet. Ajet de 104.397 yolcu taşımış. Tek başına 104.397. Böylece Türk Hava Yolları markalarının tamamı 352.715 yolcu taşımış oluyor.
1: İki günde.
0: Yani bu mükemmel bir rakam. Hı hı. Ve aynı zamanda şimdi uçuş sayılarına bakıyoruz. Aynı gün Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği 1388 uçuş var. Ajet'in operasyonlarına baktığımızda 1970 sefer düzenlenmiş bir gün içerisinde. Bir de Turkish Cargo var biliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan firmalardan bir tanesi. Toplam sefer sayısı, şimdi o da ekleniyor. Kargo firmasının da eklenmesiyle 2034'e ulaşıyor. Bu muazzam bir rakam. Ve Türk Hava Yolları'nı bir kez daha kutlarken aynı zamanda Türk Havacılığı'nın da gösterdiği gelişimi en somut şekilde ortaya koyan noktalardan bir tanesi. Bu kadar fazla sefer sayısı ve yolcunun aynı anda sorunsuz bir şekilde, bakın burada bu da çok önemli, bir havayolu firmasının sorunsuz bir şekilde bu kadar operasyon gerçekleştirebiliyor olması, zaten Türk Hava Yolları dünyadaki en önemli markalarımızdan bir tanesi, ama o marka değerinin de altının boş olmadığını gösteren aslına bakarsanız veriler bunlar. Bir kez daha tebrik ederim.
1: Evet, tebrik ediyoruz gerçekten. Bu arada yurt dışı uçuşlarda da, yabancı turistlerin de hatta yabancı ülkeler arasındaki uçuşlarında da çok da tercih edilen
0: tabii.
1: Çok ciddi bir hizmet markamız Türk Hava Yolları. Gerçekten başarılı bir marka diyebiliriz. Hani tırnak içinde ciddi güzel bir marka oldu Türk Hava Yolları. Şimdi sizinle bir giriş yaptık orman yangınlarına. Bir bağlantımız olacak. Arkadaşlarımız bağlayacaklar. Aslında burada notlarıma da bakıyorum. Sizinle değindiğimiz birçok konuyu uzmanımızla da konuşacağız. İnsan etkisi, iklim değişikliği, işte yanan alanların geçtiğimiz yıllara oranla değişimi. Bunları konuşacağız. Bağlantımız olacak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi, Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu üyesi, Profesör Doktor Sayın Ali Kavgacı'yı ağırlayacağız değerli dinleyenler. Ali Hocam hatta zannediyorum. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Mustafa Daştan'la birlikteyiz burada. Mustafa Bey de bizimle birlikte. Şimdi biz biraz giriş yaptık. Orman yangınları gerçekten sadece bu yıl değil, geçtiğimiz yıllarda da maalesef ki Türkiye'de de, yurt dışında da, Avrupa'da, Amerika'da şu anda çok konuştuğumuz bir konu. Siz nasıl bir giriş yapmak istersiniz? İnsan faktörü var, iklim değişikliği var, hava sıcaklıkları çok yüksek. Ne dersiniz hocam?
2: Şimdi şöyle, ya biz Akdeniz ülkesiyiz. Bizim gibi Akdeniz ülkesi olan farklı coğrafyalar da var. İşte Kaliforniya, Avustralya'nın güneyi, güneybatısı, Hint'in orta bölümleri, Güney Afrika'nın kap bölgesi. Buralar Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Bir coğrafyada Akdeniz iklimi varsa o iklimin altında, çatısı altında yanıcılığı kolay karakterde olan ama yandıktan sonra da kolay rejenere olabilen ekosistemler olur. Bu coğrafyada yaşıyorsanız yangın vardır ve siz yangına uyumlu bir yaşam biçimi geliştirmek zorundasınız. Aksi takdirde bu yangının felakete dönüşme durumu vardı. Biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Bunu biliyoruz ve bununla yaşıyoruz da. Bu konuda bu gerçeklikten almamız gereken dersler ve önümüze koymamız gereken ödevler var. Evet, ama şimdi içinde olduğumuz süreçte Kanada'da yangınlar var bu yıl, değil mi? Yoğun. Evet. İşte ilk 6 ayda çıkan büyük yangınlar var. Hindistan'da büyük yangınlar oldu. İşte Hollanda yanıyor bugünlere falan. İşte bu resmi doğru okumak lazım. Bu bize şunu gösteriyor. Artık orman yangınları coğrafik olarak sadece belli coğrafyaların değil de dünyanın küresel bir sorunu haline geldi ve sınır tanımıyor. Ve çok derin bir biyolojik çeşitlilik krizine doğru gidiyor bu süreç. Yani küresel bir sorun haline geldi. Bugün itibariyle bakmıştım, Kanada'da 13 milyon hektar üzerinde bir orman yandı şu son birkaç hafta içinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye orman varlığının yarısı Kanada'da bir yangın sezonunda yanıyor. Belki de daha da yanacak. Ve çıkan yangınların büyük bir bölümü de kurak şeyler, yıldırımlar sonucunda, yani iklim krizi temelli. Dolayısıyla evet, biz noktası olarak yangınları konuşuyoruz. Kendi coğrafyamızda yapacağımız işler olabilir, alıp bakacağız ama dünyanın artık resmi kendisinin ortaya koyup bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu iş başka yerlere gidiyor, bu görülüyor. Yani yangın olayı başka yerlere gidiyor. Nitekim işte Kanada'da çıkan yangınlar Amerika havasını kirletiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin havasını kirletiyor. 3 yıl önceki yine de Kanada yangınları Hatırlayın, dünyanın en ekonomisi güçlü olan New York eyaletlerinden biri olan New York'un, bölgesilerinden biri olan New York'un emlak değerini düşürmüştü.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla orman yangınları sadece bir şey olarak da kalmıyor. Bir biyolojik çeşitlilik kaybı olarak da kalmıyor. Halk sağlığını çok olumsuz etkileri duruma geldi. Atmosferik kirlilik yaratıyor. Onun haricinde işte turizm, mesela bizim ülkemizde çıkan yangınlar turizm üzerinde, turizm ekonomisi üzerinde etkileri var. Sosyolojik etkileri var, psikolojik etkileri var. Çok farklı bir boyuta doğru evriliyor. Bunu görmemiz lazım. Öte yandan biz kendi coğrafyamıza inelim, lokalde, yerelde. Çıkan yangınların %90'ı insan kaynaklı. Sadece bizde mi, İspanya'da da böyle, Portekiz'de de böyle, İtalya'da, Yunanistan işte bugünlere yanıyor, kolaylıklar diyelim, çok zor, yanıyor. %90 insan kaynaklı olunca da bu şuna demek oluyor. Yani artık çıkan yangınlar doğal değil ve değişen bir yangın rejimi içinde gerçekleşiyor. Bunun yine biyolojik çeşitlilik üzerinde çok derin etkisi var. Ama biz bunu daha minimize edebiliriz. Nasıl minimize edeceğiz? O zaman yangın önlemeyi çok önceliklendireceğiz. Yani yangın önleme noktasında yangına sebep olan faktörleri tanımlayacağız. Bu tanımladığımız faktörlerin olmaması için neler yaparız, neler yapmalıyız ve bu noktada çalışmalarımız neler olmalı? Dolayısıyla biz evet Akdeniz ülkesiyiz. Temmuz'un sonu, Ağustos'un kendisi, Eylül çok sıcak geçecek. Ve ben vatandaş olarak şunu bileceğim. Benim yapacağım küçük bir hatanın çok büyük felakete sebep olması yolu var. Yani ben artık piknik ateşi yakmayacağım, mangal yakmayacağım, yazın ortasında spiralle inşaat yapmayacağım, demir kesmeyeceğim, işte kaynak makinesi kullanmayacağım. Diğer taraftan eğer ben bir kurumsam, örneğin enerji nakliyatı kurumuysam, enerji nakliyatların bakımlı olacak. Buradan çıkacak bir tutuşma olmaması için gerekli önlemler, bunları alacağım. Alan kullanım değişimi, maalesef alan kullanım değişimi hep ormanlar aleyhine genişliyor. Ormanlar aleyhine genişlemesi de demek insan orman etkileşiminin çok derinlemesine ilerlemesi demek. İnsan ne kadar ormana sokarsak, etkileşim artırsak riski de o kadar büyütmüş olduğumuz gerçeği var. İşte bu anlamdaki düzenlemeleri, yani ormandan özellikle başka alan kullanımlarına yer tahsisi noktasında bunun çok ileri olması, çok vazgeçilemez olması noktasında olması.

0: ediyor. Ve bu maalesef yangın da sadece ormanda yanmıyor. Yerleşim yerlerini ve insan hayatını tehdit eder bir şekilde geliyor. Bakın içinde olduğumuz çağda yangınla mücadele başarısı, yangın yönetim başarısı artık ne sayılar üzerinden ne de alanlar üzerinden. Evet, bunlar önemli. Yani şu kadar sayı tuttuk, bu çok önemli. Şu kadar alan az yaktık, bu çok önemli. Ama insan hayatının ve yaşamının ne kadar derinden etkiliyor. Ve görüyoruz ki, hatırlayın, 2002 yıl önceydi değil mi? Palisades, Kaliforniya yangını. Binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı. Binlerce ev yandı. Dünyanın en zengin coğrafyalarından biri ve yangınla mücadeledeki en tecrübeli, en güçlü ekonomiye sahip olan bölgelerinden biri. Ve 28'de galiba insan da hayatını kaybetmişti. Hı. İşte 100'ün üzerinde Yunanistan'da Mita yangınında kaybedilmişti. Yine Portekiz'de, İspanya'da çok fazla insanın hayatını kaybettiği yangınlar var. Böyle olunca işte artık yeni yangınla mücadele başarısı şu oluyor. Kentlerimiz, yerleşimlerimiz ne kadar ormanlardan ve insanlarımız ne kadar az zarar görüyor. Çünkü Akdeniz'de yangın olacak ama bu yangınlar en az sayıda, en az orman alan yangınıyla ve en az insan hayatı etkileşimiyle kapatmanın yollarını aramamız gereken bir çağdayız.
1: Hocam çok güzel aktardınız. Şimdi biz orman yanıyor, tabii ki çok üzülüyoruz, bu yeşil vatan diyoruz ya, evet, çok kıymetli. Yani bu biz okumayı öğrendiğimizden beri bize öğretilen bir şeydir. Bir ağacın nasıl yetiştiği, nasıl korunması gerektiği gerçekten öyle. Hatta şu anda müfredatlarda daha bilinçle çocuklara öğretilmeye, aktarılmaya çalışılıyor. Ama hani hep de şöyle de bir konu konuşulur. Evet, yanıyor. Siz az önce çok ciddi bir rakamdan bahsettiniz. Türkiye'nin sahip olduğu orman alanı kadar bir alan Kanada'da bir yangında yandı dediniz. Bir ağacın, yani bu alanların yerine konması kaç yıl alır?
0: Ya işte o da çok derin. Şimdi ekosistemlerde yangın bir geliştirici güç olarak alıyor. Mesela dünya 400 milyon yıldır yanıyor. Yani karasal ekosistemler olmaya başlamış, ardından ekosistemler devamlılık arz etmeye başlayınca büyük ihtimalle yıldırımlar, yanardağlar ve meteor patlamaları sonucunda bu yangınlar gerçekleşmeye başlamış ve büyük alanlarda gerçekleşiyor. Şöyle düşünelim. Bu ormanlar yanıyordu, nasıl bugün varlar, kül olmuyorlarsa? Çünkü bunlar yanmayı öğreniyorlar. Nasıl yanacağını biliyorlar. Çünkü bir enerji dönüşümü aslında. Yani yangın doğada bir enerji dönüşümüne sebep oluyor. Doğada insanın olmadığı bir coğrafyadan bahsediyorum. Ama her ekosistemin de yangınla olan ilişkisi aynı değil. Akdeniz'de bahsettim ya, kolay yanıyor ama kolay yenileniyor. Ama gidince Kanada'daki ormanlar örtü yangınlarına alışıklar. Yani toprağın yüzeyinden giden yangınlara alışıklar. Ama tepe yangınları olunca, ağaçların tepelerini alan bir yangınlar olursa, bu ağaçların bu tür bir yangın enerjisine karşı vermiş oldukları refleksler Akdeniz'e geldiğinizdeki Kızılçam Ormanı bile aynı değil. Dolayısıyla çok derin bir biyolojik çeşitlilik kaybına gidiyor artık. Yani Kanada'da mesela, biz Türkiye'de orman yangını oluyor. İşte en çok işte 40 bin hektar yandı. O 40 bin hektarı bile bir şekilde ekosistem restorasyonunu yaptı. Ama milyonlarca hektar karşımıza çıkınca ve bunların hepsi de eğer bu şekildeki bir enerjiye karşı yenilenme yeteneği yoksa ne olacak? Büyük bir dönüşüm oluyor. Demek ormanlar çalılıklara, çalılıklar o su vejetasyonlara ve daha ötesi artık daha geri bitki gruplarına gidebilir süreçler içindeyiz maalesef. Yani ekosistemin rejenerasyon yeteneği ne kadar kuvvetliyse yangına karşı tepkisi o kadar kuvvetli. Ama bu yetenek zayıfsa, mesela şöyle söyleyeyim, örnekleyelim. Bizim Akdeniz çanağına gidelim. Alt yükseltilerde makilikler ve kızılçam ormanları var. Bunların hızlı rejenerasyon yeteneği var. Ama arkaya gittiğinizde Karaçam'ın yüksek enerjili yangınlara karşı adaptasyonu düşük. Üste çıkıyorsunuz, sedir ormanlarımız var, gökler ormanlarımız var. Bunların rejenerasyon yeteneği iyice düşük. Eğer bizim yangınlarımız yukarı dağların üstlerine doğru ilerlerse, mesela 1500-2000 metrelere, o zaman o ekosistemler ne olacak? Yok olacak demektir. Veya başka daha kısa boylu ekosistemlerle yer değiştirecek. Ve o zaman bu karbon yutakları ne olacak? İklimin krizinin etkilerini minimize etme noktasında ormanların görevleri ne olacak? Ormanlardan sağlanan diğer ekosistem ürün ve hizmetlerinden halkın beklediği beklentiler ne olacak? Çok kompleks bir iş. O çok önemli. Sizin söylediğiniz çok önemli bu noktada, ama onu hemen söyleyelim. Eğitim. Eğitimi mekanik olmaktan çıkarmamız lazım. Yani bunu tabii eğitim bilimcilerine yapması gerekiyor, ama ben de işte okul öncesinden yetişkinlere kadar çeşitli gruplara bir şekilde doğa eğitimleri veya işte paylaşımlarda bulunuyorum. Okul öncesindeki çocuğun almış olduğu o bilginin farkındalığa dönüşmesi ve davranışa dönüşmesi işi yetişkinlerde pek kolay olmuyor. Hep şeyden örnekliyorum ben bunu. Yani sigara izmaritinin sokağa atılmasının yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sokaklarımız sigara izmariti dolu.
1: Çok doğru.
0: Demek ki bilgi davranışa dönüşmüyor. O zaman bilginin davranışa dönüşeceği bir toplum yaratmak gerekiyor. Bu da mekanik biyoloji, ekoloji eğitiminden farkındalık noktasına doğru evirmek gerekiyor. O zaman gerçekten hem yangın sayılarını azaltırız, hem de bu

0: hayatımızı borçlu olduğumuz biyolojik çeşitliliğin sürekliliği ve devamlı açısından önemli bir adım atmış oluruz.
1: Hocam çok güzel bir şeye değinerek noktaladınız. Eğitim şart değil mi Mustafa
2: evet.
1: Bey?
2: Evet, öyle.
1: Gerçekten öyle. Yok, söylediğiniz çok kıymetli. Teoride, kitaplarda kalmamalı. Dediğiniz gibi yetişkin hale geldiğimizde bunu öğrenmek çok daha zor oluyor. O yüzden küçük yaşlarda bazı şeyleri öğrenmek ve davranış haline getirmek çok önemli ve kıymetli. Bu biyolojinin bir gerçeği. Hepimiz küçük yaşlarda öğrendiğimiz şeyleri çok daha kolay bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Sonradan öğrendiklerimiz bakın mutlaka unutuluyor. O yüzden aslında son zamanlarda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok güzel projeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl eğitim öğretim haftasının ilk haftası, özür diliyorum, Eylül ayının ilk haftası
0: öyle
1: buna
0: bir
1: ayrılmıştı.
2: Evet.
1: Çocuklarımız bizden çok daha bilinçli yetişiyor inşallah. Ama dediğiniz
0: İnşallah.
1: gibi biraz daha uygulamaya dökülmeli. Bir ağacın nasıl dikildiğini ya da onun büyüme sürecini belki gözleriyle görürlerse ne kadar zor olduğunu belki nesiller daha iyi anlayacaktır.
0: Ya
1: Değil mi?
0: doğanın mucizesini hissetmesi lazım insanın
1: Evet.
0: kendisini. Ya yani bir yaprağın sadece fotosentezin formülünü biliyoruz ama o fotosentezin nasıl çalıştığını, o yaprağın binlerce
1: Çok haklısınız.
0: Stomadan, gözenekten nasıl oluştuğunu ve onun nasıl çalıştığını ve bunun bizim hayatımız açısından ne kadar değerli olduğunu böyle derinlemesine nüfuz etmek gerekiyor.
1: Evet, ekranda ve kitaplarda kalmamalı, değil mi hocam?
0: Aynen, aynen, aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Konu kötü ama sohbetimiz çok güzel oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben teşekkür ederim inşallah. İnşallah yani bu bizimki bir taş, atarsa dolduracağız şeyimizi, heybemizi. İnşallah yani toplumda karşılığı olsun inşallah kısa zamanda. Bu tür felaketlerle şey yapmayalım. Çünkü gerçekten her an kapımıza bekleyen bir felaket orman yangınları. Yani bakın istatistiklerimiz çok iyi olsa bile bir yangın çok büyüyebilir.
1: Evet.
0: İşte dolayısıyla hem önleme gücümüzü hem mücadele gücümüzü, söndürme gücümüzü sanki hep büyük orman yangını çıkacakmış hassasiyetle tutmamız gerekiyor.
1: Çok
0: toplumsal
1: haklısınız.
0: Farkındalığımıza dahil.
1: Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederim. Selam ve saygılar Mustafa Bey.
1: Değerli dinleyenler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi, Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile birlikteydik. Hocam o kadar enerjik, o kadar güzel aktardı ki böyle hocalarımız bence çok kıymetli. Bize geçti değil mi sohbeti?
2: Evet, çok kıymetli bilgiler verdi. Özellikle eğitim konusundaki bilgiler. Sizin az önce verdiğiniz örnek çok önemliydi. Benim gençliğim döneminde yani 90'lı yıllarda biz belki 4-5 yılda bir fidana belki temas etme imkanı buluyorduk.
1: Kesinlikle.
2: Ama son 10-15 yıl içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar, son 5 yıl içerisinde hükümetin özellikle Yeşil Vatan'la alakalı ortaya koyduğu politikalar, biliyorsunuz bizim bir milli ağaçlandırma günümüz var şu 11 Kasım. Her yıl kutlanıyor, her yıl 81 ilde fidanlar toprakla buluşuyor. Bu noktada sizin az önce söylediğiniz bir fidanın toprakla nasıl buluştuğu, o fidanın nasıl geliştiği, nasıl bir orman haline geldiğini bilmek belki bir nebze olsun buradaki bilincimizi arttırır ve yeşil vatan için daha bilinçli bir şekilde adım atmamızı sağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey, size de. Çok güzel bir yayın oldu. Önümüzdeki hafta gündemde umarız ki çok çok güzel konular olur. Onları konuşuruz sizinle. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenler, 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikteydik. Noktayı koyuyoruz. Yarın aynı saatte Memleket Treni'nde tekrar sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan hava pilot albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde genel rütbesine erişen ilk kadın subay olarak tarihe geçti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Bu arada Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde rakibinin geleceği

Eşleşmede Sparta Prag evindeki maçta Lyon'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor dünya futbolunun önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünyası Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Bern 31, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 32, Paris 29, Amsterdam 26, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Berlin 32, Kopenhag 28, Brüksel 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11.07'yi gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu sesimizi sizlere buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız ve Birleşik Devletler'deki gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan alacağız. Son telefon bağlantımızsa İran'a olacak. İran'daki gündemi ve gelişmeleri de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gözde Kılıç Yaşin bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Basın turuna Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak. İlk imza Kurtulmuş ve Bahçeli'den. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısının çerçevesini belirleyecek teklif bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş,

tutulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin ilk imza sahibi olduğu düzenleme için AK Parti önceki gün başlattığı muhalefetle yoğun temas trafiğini dün de sürdürdü. Yerli ve milli lokomotif Afrika'da Ulaştırma Bakanı Uraloğlu TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi D-10000'in Afrika'ya ihraç edildiğini bildirdi. Uraloğlu, D-10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı dedi. Milliyet gazetesinden aktaracağımız son haberimiz tehdide devam başlıklı. İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Tahran'ı tehdit eden sert açıklamalarının karşılık bulmaması dikkat çekiyor. Trump, İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak dedi. Akşam gazetesiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Akşam gazetesinin manşeti Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Öncesinde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, deftere yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimize güven kaynağı olmayı sürdürüyor yazdı. Ardından toplanan Şura'da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Şura'nın sürprizlerine gelince yaşta 25 general terfi etti, 63 general emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olurken Alper Gezer Avcı generalliğe terfi etti. Konya'da stat üzerinden uçak uçuran Mete Kuş ise emekli edildi. Çerçevenin adı konulduğu bir diğer haberimiz Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa herhangi bir pazarlık süreci değil, terörün tamamen sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini amaçlıyor. Öncelik terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bırakması. Bu sürecin tamamlanmasının ardından şeffaf denetim mekanizmalarıyla hukuki düzenleme devreye girecek. Son haberimiz Aselsan'dan Kızılötesi dedektör, Aselsan İHA'lardan hava savunma füzelerine kadar birçok stratejik platforma entegre edilen Kızılötesi dedektör ailesini tanıttı.

0: Efendim sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi 2 saat arayla aynı salonda başlığını kullanmış. Darbecilerden kurtulun bize buyurun. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısında partisinin yeni nesil örgütlenme modelini anlattı. Tüm demokratları davet etti. Genel başkan dahil her bir koltuk seçiminin delegelerce değil üyeler tarafından en fazla 3 dönem için yapılacağını belirten Özel, iktidar olunamazsa başkanlığı bırakacağı sinyalini de verdi. Özel, darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun dedi. Kılıçdaroğlu'nun mesajı ise devleti soyanlarla mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste CHP grubunu yeniden kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın, erdemin yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz dedi. Uyuşturucu sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, sizin baronlara gücünüz yetmez ama Bay Kemal'in gücü yetecektir diye konuştu. Kendi evinde avantaj arıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler Sturm Graz'la tarihinde 3. kez karşılaşacak. Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh görev alacak.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Basın turunda sırada Yeni Şafak gazetesi var. Gazete 2 aile 112 cenaze başlıklı haber. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde 3 binaya düzenlediği saldırıda Ebu Şeria ve El Hasayn ailelerine ait yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. 3 yıl sonra 112'sinin naaşı enkazdan çıkarıldı. Filistin bayraklarına sarılan ve üzeri çiçeklerle süslenen cenazeler yıkılmış binalar arasında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Dışişlerinden drone uyarısı, Karadeniz'in güvenliği sağlanmalı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan Türk sahipli Nadezda isimli Roro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Kalkınma yolunda ilk kazma bu yıl. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fişabur-Ovaköy bağlantısına ilişkin mutabakatın imzalanmasıyla birlikte kalkınma yolu projesinin en önemli eşiklerinden birini geride bıraktıklarını söyledi. Uraloğlu, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla bu yıl içinde ilk kazmanın vurulmasının hedeflendiğini açıkladı.

0: Basın turunu Sabah Gazetesi ile tamamlayacağız. Dev bankalardan Türkiye övgüsü. HSBC ve Deutsche Bank, Türk varlıklarına yönelik olumlu görüşlerini güçlendirdi. Her iki kurumda enflasyondaki düşüş, para politikasındaki normalleşme beklentisi ve yüksek getiri potansiyelinin Türkiye'yi yatırımcılar açısından öne çıkardığını vurguladı. Dikkat, Eyyam-ı Bahur çarpmasın. Türkiye, Eyyam-ı Bahur olarak bilinen çöl ve Afrika sıcaklıklarının etkisine girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Saat 11 ile 16 arasında güneşe çıkmayın, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin, uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden kaçının. Efendim, spor dünyasından aktaracağımız son haberle basın turunu tamamlayacağız. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Trabzonspor büyük bir transfer yaptı. Dünya yıldızı Salah'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan Mısırlı futbolcu bugün önce İstanbul'a, sonra Trabzon'a gelecek.
1: Dış basın.
0: İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkian ülkesinin toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi. Başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı töreninde konuşan Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a hedef alan saldırılarına ilişkin olarak toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz dedi. Ülkedeki sağlık sisteminin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Pezeşkian şu ifadeleri kullandı. Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır ve sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması en önemli şartlardan biridir, dedi. İRNA bir başka haberinde ise Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söylediğini aktarıyor. İstifa ettiği veya edeceği yönündeki iddialara tepki gösteren Pezeşkian, "İstifa etsem bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. İran lideri Hamaney ve silahlı kuvvetlerle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Pezeşkian, silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti. İran rejimi muhalifi bazı medya kuruluşlarında Pezeşkian'ın daha önce birkaç kez Hamaney'e istifasını sunduğu yönünde iddialar yer almıştı. CNN'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden komutanlar Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulundu. CNN'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağa göre ABD ordusu İran'la karşılıklı süren saldırılarda önemli bir savunma sistemi

0: sistemi için kullandığı füzelerin %80'ine yakınını eritti. Son envanter raporuna aşina iki kaynak, ABD ordusunun savaş öncesi rakamlara kıyasla terminal yüksek irtifa alan savunması füze envanterinin neredeyse 1/5'ünü ve savaşın başlangıcından bu yana Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yarısını tükettiğini iddia etti. Haberde Pentagon içi son raporlara aşina bir kaynağa göre ABD ordusu çatışma sırasında son derece isabetli, uzun menzilli, karadan havaya füzelerin neredeyse tamamını kullandığı ifadelerine yer verildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Yedi Ot, Ahronot gazetesinin haberinde İsrail ordusuna verilen yeni talimatla Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve siyasi kademenin onayı alınmadan Gazze şeridinde suikast saldırıları düzenlenmesine izin verilmeyeceği aktarılıyor. Haberde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü Gazze şeridinde anlık tehlike durumlarında Genelkurmay Başkanı'ndan onay alınmaksızın saldırı düzenleyebileceği de kaydedildi. Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı yeni yol haritasında İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını sınırlandırma kararının Başbakan Netanyahu ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladanov'un görüşmesinden sonra alındığı bildirildi. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan sınırında yer alan Necran Havalimanı'na yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurduğunu bildiriyor. Husi askeri sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada havalimanının kamikaze insansız hava aracıyla tam isabetle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının Husilerin bölgedeki stratejik tesislere yönelik son dönemdeki en dikkat çekici eylemlerinden biri olduğu belirtiliyor. Ermenistan Ajansı Armen Press'in haberine göre Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Başbakan Paşinyan tarafından oluşturulan ülkenin yeni kabinesini onayladı. Ülkedeki yeni kabinede büyük değişiklik olmazken daha önce görevine devam etmeyeceğini açıklayan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hayra Petya'nın yerine Tade Vesyon getirildi. Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Savunma Bakanı Papikyan, İçişleri Bakanı Sarksyan, Sağlık Bakanı Avanesyan ve Ekonomi Bakanı Papoyan gibi isimler kabinedeki yerlerini korudu. Ermenistan Parlamentosu Başkanı ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsilcisi görevini yürüten Rubinyan oldu. Güney Kore'nin Yonhap Ajansı'nın haberine göre başkent Seul'de 15 Mayıs'tan bu yana iki kişinin ölümüne neden olan sıcaklıklar kentte etkisini sürdürüyor. Gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülen kentin güneydoğu ve güneybatısındaki 11 bölge için en yüksek seviye uyarı yayımlandı. Ülkenin sıcaklık uyarı sistemine 1 Haziran'da dahil edilen ciddi sıcak hava dalgası seviyesi Seul için ilk kez ilan edilmiş oldu. Seul genelinde 15 Mayıs'tan bu yana aşırı sıcaklara bağlı hastalıklara yakalananların sayısı 18 kişinin rahatsızlanmasıyla 185'e yükseldi. Kent genelinde sosyal tesisler gibi yaklaşık 4000 nokta sıcak havaya karşı sığınak olarak belirlendi. Güney Kore İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara dışarıda bulunmaları, serin yerlerde dinlenmeleri, bol bol su içmeleri çağrısında bulundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Birleşik Devletler'deki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerginlik azalmaya devam ediyor. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump...

0: İran'la görüşmelerin iyi geçtiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyledi. Trump'ın görüşmeler iyi geçiyor derken kastettiği aracılar vasıtasıyla yürütülen arka plan telefon diplomasisi. Henüz Tahran'dan bu görüşmeleri doğrulayacak bir açıklama gelmese de Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ısrarla bu görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor. Yakın zamanda da Amerikalı ve İranlı heyetlerin yüz yüze bir araya gelmeleri için bir program hazırlanabileceği belirtiliyor. Salı akşamı Los Angeles'a hareket eden Donald Trump burada yaptığı açıklamada İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. İran bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak ifadelerini kullandı. Benzeri açıklamaları son bir haftada birkaç kez tekrarlayan Donald Trump'ın piyasalara rahat bir nefes aldırmak ve petrol fiyatını düşürmeyi amaçladığı da burada konuşulanlar arasında. Diğer taraftan Trump'ın kurmayları da Hürmüz Boğazı'nın yakında açılması konusunda iyimser. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki görüşmelerde olumlu ilerlemeler sağlandığını söyledi. Bununla birlikte Boğazı'nın açılması konusunda henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirten Rubio, kısa süre içinde anlaşmaya varılmasını umuyoruz demekle yetindi. Son bir haftada küresel petrol fiyatı düşerken bilhassa Amerikan borsalarında da birkaç gündür yükseliş gözlemleniyor. Bu da piyasaların Hürmüz Boğazı'nın gelecekte yeniden açılabileceğine dair iyimser olduğunu gösteriyor. Yine de Washington'da birçok uzman bütün bu olumlu ve iyimser gelişmelerin sahada somut bir karşılığının olup olmayacağını görmek için hafta sonunun beklenmesi uyarısında bulunuyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere arayışları adeta bir bilmeceye döndü. Amerika Birleşik Devletleri, biz İran'la görüşüyoruz, mutabakata, anlaşmaya az kaldı derken İran tarafı da yer yer hayır, biz görüşmüyoruz. Dolayısıyla sadece arabulucular aracılığıyla işte mesajlarımızı gönderiyoruz. Bu şekilde devam eden bir döngü var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, biz dedi İran'la görüşmeler yapıyoruz. İran'la yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu. Birkaç güne sonuç alabileceğiz dedi. Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, biz dedi İran'la görüşmeler gerçekleştiriyoruz, umut ediyorum olumlu bir sonuç çıkar dedi. Öte taraftan arabuluculuk yapan ülkelerden bir tanesi olan Katar'da bu görüşmelerin olumlu geçtiğini, bütün taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Doktor Macit El-Ensari bundan umutlu olduklarını ifade etti. Yine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai özellikle Körfez'deki bu gerilimin, Hürmüz Boğazı'ndaki bu şu an için aşılmaz durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın haklarını gözeterek ancak gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Bizim dedi Umman'la görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız ortak bir çözüm meydana getirmek, Umman ile belli bir rota üzerinde anlaşıp bu meseleyi halletmektir dedi. Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatta var olan kurallara uymaması halinde Hürmüz Boğazı ile ilgili bu sürecin mevcut olan şekliyle devam edeceğini dile getirdi. Ancak bütün verasında yine Bekai demişti ki biz Pakistan aracılığıyla ve aynı zamanda Katar'ın da ciddi arabuluculuğuyla bu iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bakalım arka kapı diplomasisinde devam eden bu süreç sahada nasıl yankısını bulacak? Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili mühimmat stoku azlığı noktasında Reuters'ta bir demeç verdi. Dedi ki

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun menzilli füzeleri tükenmiş durumda. Tomahawk'lar da yarıya inmiş gibi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri mühimmatı bittiği için İran'la anlaşma masasına oturmak istiyor. Bütün bunlar tabii ki ne derece doğru, süreç içerisinde göreceğiz. Yine Tahran'dan, İran'dan olabilecek gelişmelerle tekrar sizinle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hocam Yunanistan hükümetinin Batı Trakya ve sınır hattındaki nüfus kaybını önlemek için başlattığı 10 bin euroluk hibe desteği içeren program 6/2 gibi dramatik bir istatistikle yani tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bu proje neden ölü doğdu? Yunan hükümetinin bu kötü niyetli nüfus mühendisliği hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Evet, Yunanistan'ın nüfusunun hızla azaldığını biliyoruz. Hep 10 milyon, 10 milyon diye hani dilimizde öyle yerleşmiş ama bugünkü nüfus 9 milyon 820 bin. 2011'de nüfusu 11 milyonu biraz aşmıştı. O birazcık tap noktası yani. 2011'den sonra yavaş yavaş yavaş yavaş özellikle doğurganlık oranının düşük olması nedeniyle 1,3 ila 1,4 arasında veriliyor doğurganlık oranı. Ama nüfusun kendini yenileyebilmesi için bunun 2,1 oranında olması gerekiyor ve bunun çok çok altında. Bir taraftan hani zaten işte doğurganlık oranının düşük olmasının doğurduğu bir nüfusun kendini yenileyememesi hali var. Ama diğer taraftan ekonomi ile ilgili meseleler nedeniyle Yunanistan'ın boşalması var ve bugün de nüfusun %90'ı büyük şehirlerde yaşıyor. Şimdi bahsettiğimiz teşvik programı işte Batı Trakya'ya teşvik programı olarak görüyoruz. Köylere ve sınır bölgelerine dönük. Şimdi sınır bölgesi olduğu için ve Batı Trakya temelli olduğu için tabii ki doğal olarak akla bir nüfus mühendisliği geliyor. Çünkü 90'lı yıllarda da Batı Trakya Türklerinin yaşadığı yerlerdeki belki hani resmi olarak demografik yapıyı değiştirmek amacıyla ifadesini belki bu şekilde kullanamayız ama getirip oraya yerleştirdiği için hani netice bu oldu. Sovyetlerin dağılması sonrasında Gürcistan ve Rusya topraklarındaki Pontus Rumları olarak kendilerini ifade eden ve Sovyetlerin içerisinde yaşayan Rum kökenlileri aldı, getirdi ve yerleştirdi ve o zaman da aslında Yunanistan'ın dili bundan yanmıştı 90'larda. Yine amaç ne? Tabii ki doğal olarak Batı Trakya Trakya'daki işte 1923 1950'ler 70'lere kadar %80 ağırlıklı Türk nüfusunun bulunduğu yerden bahsediyoruz. İşte 90'larda oraya ve yüzlerce aile Türklerin arasına ve birazcık geto gibi yani böyle biraz arka bir taraflara yerleştirildi. Neden dili yanmıştı o zaman? Rum dedi ama aynı dili konuşmuyorlar. Yani zaten hani Rum dediğimiz şeyin Yunan demek olmadığını biz kendimiz biliyoruz. İşte Pontus dediğimiz işte Pontus Rumu diye ifade edilen o tarihsel söylemin Yunan olmadığını hani biliyoruz. Çünkü Yunan olsaydı Yunan denilirdi. Rum dendiğinde aslında eski Roma'da eski Roma'nın topraklarında yaşayanlar kastedilir.
1: Evet.
2: Sadece Ortodoksluk bağı var. Aynı dili konuşmadıkları gibi aynı kültürde değillerdi. O zaman için Yunanistan'da bu sıkıntı oldu. Yani sadece Türkler ve yeni gelenler arasında zaten değil. Yerleşik Yunanlılar çünkü sonuçta %20'de Yunan kökenli vardı Batı Trakya'da halihazırda var olan. Yerleşik Yunanlılar ile bu dışarıdan gelenler hani dil, kültür, tarihsel algı gibi konularda hani ortak ulusu oluşturamayacak denli ayrılık olduğu için sıkıntı olmuştu. Ama o zaman gelenler bir kısmı aslında Avrupa'ya doğru gidebiliyorsa gitti ama kalanları da oldu. Entegre olundu mu? Sanki tam olmadı ama üzerinden nereden baksak 30-40 yıl geçmiş oldu aslında. Dolayısıyla Yunanistan bunu zaman zaman yapıyor. Peki asıl sorun ne? Asıl sorun ekonomi politikaları. Trakya'nın genel anlamda geri bırakıldığı, işte orada daha çok mesela tütün tarımcılığı var. İşte meyve tarımı yapılıyor. Bunlara ilişkin hani kalkındırmayı teşvik edecek türden politikalar uygulanmadığı gibi bölgenin geneline, ama orada yoğun olarak Türkler olduğu için Türkler zaten bundan etkileniyorlar. Bölgenin nüfusu gittikçe azalıyor. Bir taraftan belki hani Türklerin bir kısmının da Avrupa'ya, çünkü sonuçta bugün Avrupa'da eğer Batı Trakya diasporasından bahsediyorsak, çünkü federasyonlar var, konfederasyon var, Batı Trakya Türkleri yoğun bir nüfusun Avrupa'ya dağıldığını biliyoruz. Bunun sebebi Yunanistan'da rahat bırakılmamaları, yani kendi kimliklerini bile ifade edememeleri. Şimdi bu son program 2025'te başladı. Daha çok Dede Ağaç hinterlandı diyebileceğimiz bir bölgeye, Sofulu, Kum Çiftliği, Demet Oka'ya ağırlıklı olarak işte
1: Türk nüfusun yoğun olduğu yerler değil mi
2: buralar
1: hocam?
2: Türk nüfusun yoğun olduğu yer, ama Türk nüfusu ile Türkiye'nin arasında sınır olacak bir
1: Evet.
2: yer. Yani aslında bu o açıdan ekstra ilginç. Buraya bunun bir program başlatıp taşınacaklara 10 bin euro vereceğini, 6 bin 10 bin euro arasında çocuğu olanlara ek ilave ücret ödeneceği duyuruldu. 2025'te başladı. Yaklaşık hani böyle başvuru yok değil, 600 kişi başvuruyor ama sadece bunlardan ikisi koşullara uyuyor. Bakın bunu bir de şimdi 90'larda Pontus Rumlarının yerleştirildiğini söyledik. Bir de Ege Adaları boyutu var. Ege Adalarında da devletin hani devletin varlığını gösterecek bir unsur olarak. Çünkü üzerinde yaşam olmayan adaların deniz yetki alanı olmadığı için Ege'de aslında biz bunu, bizim hukukçularımız bunu gri adalar olarak tanımlarlar. Tam anlamı şudur: egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş olan adalar. Egemenliği Yunanistan'a devredilmediği için aslına bakarsak hani bu ifade bunlar Türkiye'ye ait olması gereken adalar dediğimiz adalar grubuna bir kısmı, çünkü ismen sayılarak devrediliyor Lozan Anlaşması'yla, bir öncesi de var tabii ki, bir kısmı da Paris 1945 Anlaşması'yla. Onun gerisinde kalan adalarda boş kayalıklara kişi yerleştirmeye çalışmıştı. Yani bunu da mesela Küçük Çuha Adası'na bunu yaptığını biliyoruz. Yunan Ortodoks Kilisesi üzerinden veya işte yerel makamlar, o adanın bağlı olduğunu düşündükleri şehir yetkilisi, valisi üzerinden taşınacak ailelere ev, arsa ve 3 yıl boyunca aylık 500 euro, toplamda da 18 bin euroya kadar varıyor ücret ödeneceğini duyurmuştu ve böylece adaları iskana açmıştı. Deniz hukuku çünkü der ki üzerinde yerleşim bulunmayan adanın şeyi, deniz yetki alanı yoktur. Yani karasuları yoktur.
1: Evet.
2: Bunu sağlayabilmek için orada mesela, bu da bir şey, bir devlet projesi aslında. Bu tuttu mu? Aslına bakarsanız tam tutmadı. Çünkü adalar tamamen izole, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Oralarda kalsınlar diye okul, böyle işte buna benzer hani devletin varlığını ortaya koyacak türden şeyler de kurdu. Hani okul gibi, küçük şapel gibi böyle şeyler de yapıldı. Ama bu insanlar ya hiç gitmediler ya gittiler ve geri kaçtılar, parayı aldılar ama adayı bir süre sonra boşaldı zaten orada da hani 3 yıl boyunca. Ama bu arada ne oldu? Orada devletin oradaki varlığını gösterir türden binalar konmuş oldu. Yani kilise, işte şey, ve şimdi oraların bir kısmında hani askeri üs kurmak gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla bu sınır bölgesinde nüfus artışını, sınırların boşalmasını önlemek adına geliştirilen proje, böyle tek başına baktığımızda hani belki böyle işte sınır bölgeleri boşalmasın hani gibi bir mantıkla, ama sistematik olarak Yunanistan'ın genel olarak yaptığına baktığımızda hani bunun öyle çok masum bir proje olmadığı çok açık. Burada programa eğer başarılı olsa idi Ama şu an hani tamamen vazgeçildi mi? Hayır. Şu an ne yapılacak? Başvuru şartları gevşetilip bir daha fazla kişinin, gelen 600 kişinin başvurusu var demiştik ya, onların koşullarına yaklaştırılan bir başvuru koşulu oluşturulacak. Yani Yunanistan bunun peşini bırakmış değil. Bundan sonra da Serez, Drama, Florina, Kilkis, Pella ve Kastoria gibi bu sefer Makedonya'ya sınır olan bölgeye bunu yapacak. Şimdi Kastoria'da mesela enteresan, eşimin ailesinin mübadele döneminde geldiği yer ve yani eskiden de adı Kesriye, şimdi bugün Kastoria, bir gölün etrafındaki bir bölge. Demek ki bugün boş, oraya da böyle bir yerleşim amaçlanıyor. Hani bu mübadelede gelenlerin önemli bir kısmı zaten bu bölgelerden.
1: Hocam amaç sivil iskanı açıp daha sonra askeri birlikleri mi
2: Kim
1: ikame
2: kendi
1: etmek?
2: toprağı,
1: Evet.
2: kendi toprağı olduğu için bir devlet oraya zaten doğrudan askeri birliği zaten koyabilir. Hani zaten koyabilir. Çünkü hani bugün Dede Ağaç'ta bir Amerikan askeri üssü olduğunu zaten
1: Evet.
2: biliyoruz. Kendi askerini de koyabilir. Hani demografik yapıdaki kontrolünü elinde tutmak istiyor. Çünkü Makedonya'ya sınır olan bölgede de Yunanistan'ın varlığını asla kabul etmediği, öyle hani öyle bir grup olmadığını söylediği Makedon kökenli ya da kendilerini Makedon olarak tanımlayan bir grup yaşıyor. Hani bu belli bölgelerde, ki bunlar böyle uçlara yakın, çünkü hani Atina falan yine kalabalık şehirler. Belli bölgelerde nüfusun azalması, orada Yunan kökenlerin ayrılması demografik yapıda Yunanistan'ın öteki olarak tanımladığı azınlıklarının daha belirgin, daha yoğun bir nüfus haline dönmesine sebep oluyor. Amaç ancak bu olabilir. Ama tabii ki resmi açıklama, hani böyle işte ben azınlıkları dengeliyorum şeklinde, tabii ki değil. Yani buradaki açıklama şey, yani bu bölgelerin, köylerin boşalmasını engellemek. Ama daha geçen hafta da şunu konuşuyorduk. Batı Trakya azınlık okullarının arka arkasına kapatılmasını, 200 küsür okuldan çok kısa sürede 76'ya inmesini konuşuyorduk. Mesela bununla çelişir bir şekilde yine Meriç bölgesinde okul ihtiyacı artmasına rağmen, yani bu şu anlama geliyor: mevcut bir tane okul artık Türk azınlığa yeterli gelmiyor, İkinci okulu açmak istiyor ama onun açılmasına da izin vermiyor. Yani nüfus azalması Batı Trakya'da Türklerin yoğun yaşadığı köylerde de söz konusu. Nüfus azaldığı için o okulları kapatıyor ama okul ihtiyacı olan, nüfusun yoğun olduğu yerlerde de okulu açmıyor. Dolayısıyla hani böyle bir ikircikli, tam olarak hani hedef söylediği amaçla örtüşmeyen pek çok politika var. Ve Yunanistan'ın şu an bu hani bu teşvik, Batı Trakya'ya iskanı teşvik politikasının şu anki hali aslında Yunanistan'ın, hani biliyorsunuz, savunma bütçesini sürekli olarak arttırmaya çalışıyor ki bu tavır daha önce Yunanistan'ı ekonomik krize sürüklemişti. 2004-2008 döneminde Yunanistan çökmüştü ve işte Almanya'nın yardımlarıyla büyük ölçüde kendini kurtarmıştı. Şimdi tekrar aynı sarmala giriyor. Henüz daha hani nüfusuyla örtüşmeyen bir harcama bütçesi var. Yani orada bir hani Amerika'nın ileri üssü olma çabası, tamam, anlaşılabilir. Hani bir devlet politikası olarak bunu güdüyor olabilir. Ama nüfus konusunda yaşadığı stres çok net bir şekilde anlaşılıyor.
1: Evet. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün önemli bir zirveye katılacak ve Sayın Bakan'ın yoğun diplomatik temasları mevcut. Sayın Bakan'ın son bir haftada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran, Kuveyt ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla telefonla görüşmeleri oldu. Görüşmelerde Gazze, bölgesel gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı değerlendirildi. Sayın Bakan'ın yoğun diplomasi trafiğine devam ederken bugün de Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilecek Kudüs zirvesine katılacak Hakan Fidan. Ankara bu zirveye neden bu kadar büyük bir ağırlık veriyor? Zirvenin gündemi ve önemi hakkında neler söylersiniz?
2: Evet, zaten Sayın Dışişleri Bakanı'nın böyle arka arkaya yaptığı bu görüşmeler Hepsinde de ortak konunun aslında Gazze olması, ama tabii ki hani Ukrayna'da da işte son NATO zirvesinde de ortaya çıkmış, hani Türkiye'nin rolünün biraz daha artması yönünde ve Orta Doğu'daki çatışmalar. Bütün görüşmelerde aslında hep buna odaklanıyor. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması isteniyor. Çünkü Amerika'nın yani devreye girerek sunduğu işte program, Hamas ve İsrail tarafından aynı okunmadığı için, aynı yorumlanmadığı için bu Gazze genelinde çatışma hali sona eremiyor. O yüzden hani görüştüğü noktalara baktığımızda bölge ülkelerinin bir uzlaşı zeminini oluşturabilmesini sağlamaya dönük girişimler diye düşünebiliriz bunu. Hem

0: bir taraftan ateşkesin sağlanması, bir taraftan insani yardımların engelsiz ulaştırılması konularının görüşüldüğünü biliyoruz. Hem de diğer taraftan Suriye ve Kafkasya'daki dengeler ile bölgesel çatışmaların yayılmasını önleyebilecek türden mekanizmaları güçlendirme amacı var. Bir de tabii ki bu NATO zirvesinden hemen önce Adana'da işte ayrı bir yapılanma, NATO bir yapılanmasının gündeme geldiğini düşünecek olursak, bunu hatırlayacak olursak, Türkiye'nin zaten NATO'nun bir üyesi olarak Orta Doğu'daki çatışmalarda rolünün arttığı diyeyim, belki doğru değil, çünkü zaten Türkiye bu konularda hep arabuluculuk yapan bir ülkeydi. Rolünün kabul edildiği ve bu şekilde bu işin Türkiye'ye bırakıldığı izlenimi oluşmuştu. Şimdi bir taraftan tabii ki konuşulabilen aracı ülke olmak amacı var Türkiye'nin. Böylece bölgesel savaşın Türkiye'ye ve Körfez bölgesine yayılmasını engellemek istiyor. Kurulacak yeni diplomatik masaların dışında kalmaması önemli. Bunu da sağlamaya çalışıyor. Bu görüşmelerin arka planında bu var. Görüşme sayısından ziyade ateşkes hükümleri, Hürmüz'ün açılması, çünkü İran ve Amerika arasındaki ana çatışma noktalarından birisi ve Gazze'ye yardım girişleri konusunda somut bir mekanizma oluşturmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Evet. Hocam yine buna bağlantılı olarak Gazze ile devam edelim dilerseniz. Gazze'de ABD destekli ikinci aşama ateşkes planına yönelik diplomatik çabalar sürerken İsrail'in sahada devam eden askeri ihlalleri ve derinleşen insani trajedi bölgedeki barış umutlarını nasıl etkiliyor?
0: Çok olumsuz. Yani demin de söylemiştik, anlaşmaya ilişkin koşulların taraflarca nasıl anlaşıldığı, nasıl yorumlandığı konusu önemli. Çünkü İsrail diyor ki önce Hamas silahı bıraktığında, Hamas diyor ki önce İsrail saldırıları bıraktığında. Bu yüzden böyle bir o barış ortamına gidilemiyor ve sanki de aslında İsrail zaten gidilmesini istemiyor. Çünkü bu ateşkes sürdüğü müddetçe İsrail kontrol ettiği alanları sürekli olarak genişletiyor. Yani anlaşmadaki %53 seviyesinden bugün artık %60-70 seviyesine gelmiş durumda. Demek ki ateşkes görüşmesi aslında İsrail'e zaman kazandırıyor. Yani biz bunu daha önce Balkanlarda bu Bosna Hersek'e dönük savaşın yaşandığı süreçte de görmüştük. Yani Yugoslavya dağılıyordu. Böyle işte Bosna için özellikle aslında ateşkes görüşmelerine dönük bir takım planlar gidiyordu, geliyordu. Aslında bunların tamamı Miloševiç'e zaman kazandırıyordu. Ve Bosna Hersek böyle aslında ortaya çıkan Dayton Anlaşması'yla ortaya çıkan Bosna Hersek'in hak ettiğinin çok çok altında. Çünkü soykırımla verilmiş topraklar söz konusuydu. Şimdi aslında benzer bir şey görüyoruz. Gruplar arasında, çatışan güçler arasında anlaşmanın yorumu konusunda görüş ayrılıkları var ve bu sürecin uzamasına sebep oluyor ve bundan da açık bir şekilde İsrail faydalanıyor, çünkü devlet gücüne sahip, bir şey kaybetmiyor, sürekli olarak işgal seviyesini arttırıyor, genişletiyor ve Hamas'ı da suçlayarak, bir terör örgütü olarak suçladığı için kendi haklı pozisyonunu, meşru bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Burada yeni bir ateşkes sürecinin başlaması herhalde söz konusu olacak. Tabii bir de bir diğer taraftan da temiz suya erişim sıkıntısı var, kıtlık var, sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda, bölgede yıkım derinleşmiş. Böyle baktığımızda bu ateşkes sürecinin uzamasının insan hakları ihlallerini arttırdığını görüyoruz.
1: Hocam yine geçtiğimiz hafta İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimleri nedeniyle yoğun bir hareketlilik yaşandı. İspanya makamlarının verilerine göre 60 binden fazla düzensiz göçmen Ceuta'ya yasa dışı yollarla giriş yaptı. Tabii burada özellikle sosyal medyada İspanya hükümetinin Gazze konusundaki İsrail karşıtı tutumu ve ABD-İran operasyonlarına karşı duruşu bu

0: Aslında genel olarak Avrupa İran'ın müdahalesine, Amerika'nın İran müdahalesine destek olmadı, eleştirdi. Zaten dünya kamuoyuna baktığımızda da zaten bunu görüyoruz. Hani İran'ın oradaki işte milli mücadelesi, direnişi çok büyük bir hayranlık uyandırdı dünya kamuoyunun tamamında. Çünkü beklenti neydi? İçeride zaten baskılardan yığılmış bir halk var. Bu müdahale ile birlikte onların ayaklanıp hani rejim değişeceği. Şimdi mesela bu projenin hiç gerçekçi olmadığı İran gibi bir devlet için ortaya çıktı. O dönemde İspanya'da, İtalya'da hem bu konuda hem de bu işte İsrail meselesinde İsrail'in Gazze saldırıları ve Amerika'nın onu arkalaması tabii ki hani böyle birazcık unutuluyor belki ama Epstein belgeleriyle ortaya çıkan bir rezilliğin üstünü kapatmak adına İsrail tarafından şantaj yöntemiyle Amerika'nın bu pozisyona getirildiği algısı. Bu algı
1: Evet,
0: var yani.
1: evet.
0: Belki işte Amerika her zaman İsrail'in arkasını kollayan bir ülkeydi zaten. Yani bu bağlantı olmasaydı bile süreç böyle ilerleyecekti ama şey de düşünürsek hani bu İsrail meselesinde dünya kamuoyu sokaklara döküldü Gazze'ye destek için. Bunu görmezden gelen bir hükümetler silsilesi vardı. Şimdi oradaki ilk kırılma İspanya'dan gelmişti ve İtalya'da da bu ve diğer taraftan her iki ülkede de hani ulus devlet yapısına daha fazla yaklaşma hali var. Yani Avrupa Birliği'nin içerisindeler ama ulusal çıkarlar konusu gündeme geliyor. Çünkü bunun bir de bu olayların hani böyle hiçbir şey tek başına olmuyor. Rusya-Ukrayna savaşının hani zorla çıkarılmış olması bu da bir mesele. Avrupa'nın geri kalan açısından. Çünkü Polonya evet tehdit algılıyor. Almanya artık tehdit algılıyor. Ama bunlar Akdeniz ülkeleri. Biraz daha farklı bir noktadalar. Şimdi Fas'ın bu hamlesinin bir örneğini 2021'de görüyoruz. Orada da yine bu Cezayir'le ilgili hani oradan doğal gaz alıyor. Çünkü İspanya'nın enerjiyle ilgili daha çok Cezayir'le ilişkisi var ve bunu hayatta tutmak istiyor. Fas'a da bu sınır meseleleri nedeniyle ilişkisi var ve hani eski İspanya sömürgesi olmasından kaynaklanan bir ilişki var. Bunları dengede tutmaya çalışıyor. 2021'de de Batı Sahra'daki işte yine bağımsızlık mücadelesi veren Polisario cephesinin liderinin Covid-19'a yakalanması ve bunun tedavisinin İspanya'da yapılmasının kabul edilmesi üzerine Fas yine böyle Sebte sınırındaki denetimi kaldırmıştı. O zaman da yaklaşık böyle 8 bin 48 saat kadar bir süreci de 8-10 bin kadar göçmen yığılması olmuş. Şimdi bakın bize aslında birkaç şey gösteriyor bu. Yani birincisi evet hani Fas diyor ki Avrupa'nın güvenliği için benim sınır güvenliğimin de desteklenmesi lazım. Hani bir kere bunu görüyoruz. O tarihte olan bu. Diğer taraftan bir devlet olarak doğal olarak kendisine uygun gelmeyen noktada kullanabileceği bir şey var. Bunu kullanıyor. Yani olayın İsrail'in bu işteki katkısı ihtimali tabii ki mutlaka onu kenara koyuyoruz ama bunun haricinde Fas Sahra'dan gelen yoğun göçle mücadele ediyor ve bu göç akımını burada tutmakla Avrupa'yı koruyor ve bunun görülmesini istiyor. Bunun görülmesini istiyor. Diğer taraftan işte dünya bir bakın demin ne dedik? Yunanistan'da topraklar boşaldı. İnsan yok. Ama bir taraftan da hani Batı medeniyetine ulaşmaya çalışan insanlar var ve bunu şu anlama geliyor. Büyük kavimler göçü. Bu hani Fas konusu herhalde biraz daha ileriki dönemlerde konuşulacak ama ara ara Fas'ın bunu diplomatik araç olarak kullandığını biliyoruz.
1: Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz kıymetli
0: teşekkür ediyorum.
1: katkılarınız için. Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en etkileyici ve en çarpıcı açılış sahnelerinden birine sahip olan Hiroşima Sevgilim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Alain Resnais'in 1959 yapımı bu başyapıtı bir aşk hikayesi olmanın ötesinde savaşın, yıkımın ve unutmanın felsefesini yapan sarsıcı bir sinema örneğidir. Hikayemiz atom bombasının yaralarını sarmaya çalışan Hiroşima'da bir film çekimi için bulunan Fransız bir oyuncuyla Japon bir mimar arasında geçen 24 saatlik kısa ama çok sarsıcı ilişkiyi anlatır. "Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin" cümlesiyle başlayan o meşhur diyalog, geçmişin hayalleriyle bugünün gerçekliği arasında bir köprü kurar. Film, kadının İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman askeriyle yaşadığı aşkın acı dolu hatıralarını Hiroşima'nın toplumsal yıkımıyla harmanlayarak çok usta işi bir anlatımla beyaz perdeye taşır. Alain Resnais bu eserinde kişisel bir acının evrensel yıkımlarla nasıl iç içe geçtiğini de gösterir. Emmanuel Riva ve Eiji Okada'nın filmdeki performansları ise sevginin bazen sadece hatırlamak ve acıyı paylaşmak olduğunu bizlere yeniden düşündürür. Film ayrıca kimi aşkların, isimlerin ve şehirlerin sonsuza dek birlikte anılabileceği mesajını da verir. Filmin finalindeki o buruk veda ise hepimize unutmanın imkansızlığını ve geçmişin her an peşimizde olduğu gerçeğini hatırlatır. Hiroşima Sevgilim, modern sinemanın anlatım biçimini de değiştiren, duygusal derinliğiyle her dönemde etkisini koruyan, bugün de zihinlerde yaşayan, sizlere de kesinlikle önereceğimiz eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika.
3: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Bir dakika.
4: Türkiye'de saat 12.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseldi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan hava pilot albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneralliğe terfi ettirilen albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine erişen ilk kadın subay olarak tarihe geçti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Türk Tarih Kurumu'nda mobil uygulama. Türk Tarih Kurumu 10 bin maddeden oluşan ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü'nün mobil uygulamasının bugünden itibaren kullanıma açıldığını bildirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Bu arada Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde rakibinin geleceği eşleşmede Sparta Prag evindeki maçta Lyon'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor dünya futbolunun önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünyası Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36,

36, Bakü 34, Bern 31, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 32, Paris 29, Amsterdam 26, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Berlin 32, Kopenhag 28, Brüksel 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gün başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Burak Kararoğlu olacak. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bize aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, okuma bir boş zaman değerlendirme faaliyetinden öte beslenmek, uyumak gibi bir gereksinim ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bir beceri. Öğrenmenin yanı sıra farklı dünyaları keşfetmemizi, evrensel ve toplumsal değerlerin aktarılmasını, duygu ve düşüncelerimizin gelişmesini, estetik zevk ve sanat duyarlılığı kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca kitap okumanın psikolojik sağlığa etkisi de göz ardı edilemez. Bugün güzel bir günde okumanın bireysel yaşamımızdaki yerini ve okuyan bireylerden oluşan toplumun önemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor İbrahim Öztahtalı var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın Üstahtalı, okumakla başlayacağız. Okumak beyin yapısını ve hafızayı nasıl değiştiriyor? Buradan başlayalım. Ne dersiniz?
1: Bütün dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum hepimiz için. Tabii okuma kavramı aslında çok farklı bir kavram. Hele hele Türkçeyi düşündüğünüzde okuma sözcüğü sadece yazılı bir metni deşifre etmektedir.

0: okumak anlamında değil aslında Türkçe'de. Biliyorsunuz biz bazen bir insanı okumak olarak da kullanıyoruz kelimeyi. Bazen gökyüzünü okumak, bazen bir nehri okumak, bazen bir yolu okumak. Demek ki okumak kavramı çok farklı bir kavram aslında.
1: Sadece kelimeleri deşifre etmek değil, aslında biraz da anlamayı sanki anlamak
0: tabii,
1: üzerine.
0: Tabii, çok doğru. 19. yüzyıl kültür tarihi çalışırken özellikle o dönemin metinlerinde kitap okuma kavramının yerine kullanılan çok ilginç bir kavramla karşılaştım. Bir kitap okunmuyor o dönemde. Yazılı kaynaklarda, süreli yayınlarda bir kitap mütalaa ediliyor.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir kavram çünkü biz bugün sadece bir hukuk kavramı gibi düşünüyoruz mütalaa etmeyi. Ama o dönemde okuma kelimesinin yanında kullanılan bir sözcük. Bir kitabı mütalaa etmek. Düşündüğünüzde mütalaa kelimesinin içinde de aslında iki farklı kavram var. Bir, idrak. İdrak kelimesinin sözlük anlamına baktığınızda bir şeyi çok yönlü algılamak demek. Bir şeyi, bir durumu, bir olayı çok yönlü algılamak. Güzel. Peki okuma ifadesi mütalaa etmeyle birlikte sadece idrak etmekle bitiyor mu? Yani bugünkü karşılıklarını düşünecek olursak eğer, okumak sadece anlamak mıdır? Yani okuduğumuz bir şeyi anladığımızda okuma süreci biter mi? Hayır, bitmez. Neden?
1: Sanki öyleymiş gibi geliyor. Okuduğumuzu anladığımız
0: öyleymiş
1: aslında.
0: Öyleymiş gibi geliyor.
1: Evet, bitiyormuş
0: ama aslında
1: gibi.
0: Öyle değil. Çünkü mütalaa kelimesinin içindeki idrak sözcüğüyle birlikte kullanılan bir ifade daha var. Muhakeme. Demek ki aslında okuma kavramı mütalaa sözcüğünün içerisindeki iki temel kavramla birlikte gerçekleşir. Birincisi idrak etmek, yani anlamak. İkincisi muhakeme etmek, yani ilişkilendirmek. İşte burada o motor davranışa beyin çok önemli bir fonksiyonla giriyor. O yüzden okuma beyin yapısında çok ciddi değişiklikler yapıyor. Bir şeyi okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Peki anladım. Eğer bunu ilişkilendirmiyorsak o zaman okuduğumuz şeyin her neyse anlasak bile kalıcı bir maliki sahibi olamıyoruz. Çünkü anladığımız şey bir süre sonra
1: uçup gidiyor.
0: Uçup gidiyor. Ama eğer biz onu ilişkilendiriyorsak neyle? Mesela bir metni okudunuz, kendi içinde ilişkilendirebiliyorsanız. Çünkü o metnin içerisinde birçok yargı var. Bu yargıların birbirleriyle ilişkisi var ve bu yargılar bir araya gelip o metnin bize vermek istediği temel düşünceye bizi ulaştırıyor. Biz onları birbirleriyle ilişkilendirdiğimizde ona daha çabuk ulaşıyoruz ve daha kalıcı hale getiriyoruz. Öyleyse ilişkilendirme bağlamında önce metni kendi içinde ilişkilendirmemiz gerekiyor.
1: Aslında ilişkilendirmede sanırım yani mesela bir metni belki de 100 kişi okuyor ama aynı anlamı çıkaramıyor. İlişkilendirme sanırım burada devreye giriyor.
0: Çok doğru, çünkü
1: aynı şeyler yazıyor ama ilişkilendirdiğinde her birey farklı farklı ilişkilendirdiği için farklı sonuçlara ulaşıyor, değil mi?
0: Çok doğru, çünkü hepimizin biriktirdikleri birbirinden farklı. Yaşayışlarımız birbirinden farklı. Çok ilginç bir anekdot anlatayım size. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bir grup psikolog ve psikiyatır bir kurs açmış. Kursun adı zihinsel detoks. Yani zihnimizdeki kötü düşüncelerden kurtulmak için oluşturulmuş bir kurs programı. 3 günlük bir program.
1: Sıklıkla duyduğumuz son zamanlarda
0: Benim de ilgim olduğu için ben de katılmak istedim. Katıldık. 3 gün boyunca hocalar anlattı, biz dinledik. Hocalar anlattı, biz dinledik. Kurs bitti. Oturuyoruz 10 kişiyiz sınıfta. Hocalar soruyor. Bu kurs size ne kazandırdı? Nasıl geçti? Sıra bana geldi. Dedim ki hocam ben bu 3 günlük programı 2 kelimeyle ifade etmek istiyorum dedim. Buyurun dedi. Yalnız dedim biliyorsunuz benim kökenim edebiyat. Sanatlı bir ifade kullanmak istiyorum. Tevriyeli bir cümle kurmak istiyorum size. Tevriye nedir dedi. Bir ifadenin iki değişik anlama gelecek şekilde kullanılması. Buyurun dedi. Takılma, akıl dedim.
1: Takılma, akıl.
0: Nasıl yani dedi? Takılma, akıl dedim. Akıl tevriyeli. Çünkü zihinsel detoksun, zihnimizdeki sorunların önemli bir bölümünün temel nedeni bir yere takılıp kalmaktan kaynaklanıyor. Takılma, akıl ifadesindeki akıl bir, akla seslenilen bir ifadedir.

0: aklın takılmaması gerekir bir problemin üstesinden gelebilmek için. İkincisi de dedim, ben çok uzun yıllardır rafting sporuyla ilgileniyorum.
1: Ve orada bir fiilden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet. Ve biz dedim nehirde en çok neden korkarız biliyor musunuz dedim. Neden dedi? Rep olmaktan dedim. O nedir dedi. Rep olmak raftın yani botun bir kayaya takılıp kalmasıdır dedim. Oraya sıkışıp kalan bot eğer oradan kurtulamaz iseniz bir süre sonra akıntının baskısıyla sizi flip yapar. Yani ters çevirir ve bütün sporcularınızla birlikte siz de sulara gömülürsünüz. Hayatta böyle değil mi dedim. Tıpkı bir nehir gibi akan bir zaman var ve biz o zamanın içerisinde aslında sürükleniyoruz. Ve zihin bir yerde bir şeye takılıp kaldığında zaman duruyor mu? Hayır.
1: Zaman akıyor ama gidiyor. Biz orada duruyoruz.
0: Ama biz oraya takılıp kaldığımızda işte sorun yaşamaya başlıyoruz. Dedi ki ne harika bir cümle oldu bu. Takılma akıl. Biz de kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz dedim. Şimdi zihin bir şeyi ilişkilendirmeye başladığında bu ilişkilendirme herkesin kendi zihninin içinde biriktirdikleriyle gerçekleşir. Ben orada hali hazırda yaptığım bir sporda edindiğim bir tecrübeyi, orada edindiğim bir bilgiyi bambaşka bir yerde başka bir bilgiyle ilişkilendirerek ifade ettim. İşte okuma bizi bunu sağlayan en etkili ve hızlı yöntem olarak kucaklar. O yüzden insanların anladıkları ve anladıklarıyla birlikte ilişkilendirerek oluşturdukları sonuçlar birbirinden farklıdır. Belki de o yüzden okuduğumuz şeyleri başka başka noktalara taşıyoruz.
1: Evet. Peki hafızayı nasıl değiştiriyor okuma? Yani geliştiren bir şey
0: tabii,
1: midir?
0: Şöyle düşünün. Aslında her kitap bir dünyadır. Her kitap bir evrendir. Buna nereden ulaşıyoruz biliyor musunuz? Her insanın aslında bir evren olduğu gerçeğinden. Çünkü yeryüzünde yaşayan neredeyse 7 milyar insan var. Tam rakamını bilemiyoruz. Ama yeryüzünde bugün dolaşan 7 milyar evren var demektir. Çünkü her insan başlı başına bir evrendir. Bugün siz bir kitap aldığınızda, okumaya başladığınızda aslında o kişinin evrenini okumaya başlarsınız. Onun gözleriyle bakmaya başlarsınız. Onun kulaklarıyla duymaya başlarsınız. Onun hissettiklerini hissetmeye başlarsınız. İşte beyniniz yepyeni şeylerle karşılaşmaya başlar. Ve beyin karşılaştığı bu yeni şeylerle ilişkilendirme aşamasına geçtiğinde beyinde yeni sinir bağlantıları oluşturmaya başlar. Ve bu sinir bağlantıları nöroplastisi deniyor buna. Bambaşka kombinasyonlar oluşturmaya başlar. Sizin zihninizin çeperini, çapını büyütmeye başlar. Ve siz okudukça her kitapta yeni bir evren katarsınız zihninize.
1: Peki çok okuyan insanların gelecekte işte mesela Alzheimer gibi problemler de çok arttı. Daha az böyle zihinsel hastalıklara yakalandığını düşünüyor musunuz hocam sizde? Böyle araştırmalar da
0: aslında
1: var sanki
0: sadece ben
1: mi?
0: Düşünmüyorum. Birçok araştırma var bu konuda. Çünkü dediğim gibi okuyan insanlar sürekli bir veri akışına aslında maruz kalırlar. Şimdi şöyle düşünün, bu veri akışı da beyinde sürekli yeni bağlantılar oluşturmayı zorunlu kılar. Hani en basit haliyle kullanılmayan şeyler zayıflar biliyorsunuz. Evet. Beyin de öyle. Ama beynin şöyle bir özelliği var. Sınır yok. Beynin bir sınırı, bir çap genişliği sınırsız bir şekilde genişlemeye uygun halde. Dolayısıyla ne kadar çok alırsanız o kadar genişliyor. O kadar yeni bağlantılar kuruyor. O bağlantılar sizi bambaşka kapılara götürüyor. Hani şöyle düşünün, binlerce odası olan bir evdesiniz ve öğrendikçe yeni bir kapı açılıyor size. İçindekilerle birlikte yepyeni bir dünyaya giriyorsunuz. Bu odaların her birini bir kitap olarak düşünün. Her kitap size yepyeni bir dünyanın kapısını aralamış oluyor aslında.
1: Evet. Biraz da kurgu kitaplardan bahsedelim mi?
0: Tabii ki.
1: Kurgu kitaplar mesela okumak, bu kitapları okumak insanlardaki empati yeteneğini nasıl etkiliyor?
0: Şöyle düşünmenizi istiyorum. Hayatımız içinde her şeyi yaşamamız mümkün mü?
1: Mümkün değil tabii.
0: Mümkün değil. Hani empati dediğimizde aklımıza gelen şey ne? Hani birinin yaşadıklarına uzaktan bakarak, onun gibi düşünebilmeyi, onun gibi hissedebilmeyi istiyoruz aslında empati kurarken. Dolayısıyla da bunu yapmamız hayatımızın içinde birçok farklı şeyle karşılaşmamız mümkün ama her şeyle karşılaşmamız mümkün değil. Ama okurken kurgu kitaplarda karşılaşmamızın mümkün olmadığı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Karşılaştığımızda da onun yazarının hissettiğini hissedebiliyoruz. Onun kurduğu ilişkiyi, onun kurduğu bağlantıyı kurabiliyoruz. Gerçek hayatta bizim karşılaşmamızın mümkün olmadığı bir şeyi sanki biz karşılaşmışız gibi görüp algılayabiliyoruz. İşte o zaman bu bizim empati yeteneğimizi geliştirmeye başlıyor.
1: Her okuduğumuz kitapla aslında farklı hayatlar yaşıyoruz gibi oluyor demektir bu, değil mi?
0: Çok doğru. Çünkü yazarının biriktirdiklerine ortak oluyoruz aslında. Aslında ne kadar keyifli.
1: Çok.
0: Ve ne kadar kazançlıyız biliyor musunuz okurken? Çünkü hiç yaşayamayacağımız bir şeyi yaşamaya başlıyoruz. Hiç hissedemeyeceğimiz bir şeyi hissetmeye başlıyoruz. Ve biz yazarın bakış açısıyla dünyaya bakarak daha önce anlamlandıramadığımız şeyleri anlamlandırmaya başlıyoruz. Bu da empati duygumuzu inanılmaz bir şekilde geliştiriyor.
1: Son zamanlarda, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kitaplar da gelişti. Onlar da var artık hayatımızda. Basılı kitaptan okumakla dijital ekrandan okumak arasında anlama oranı bakımından nasıl bir ilişki var hocam?
0: Hani aslına bakarsanız her ikisinin de birbirine üstünlükleri var. Hani biz okuma düşkünleri ben biraz kitabı yeğleriz.
1: Ben de kitabı sanki o yeğleriz tabii, gibi sizden de bunu duyacağımı sandım ama diğerinin de üstünlükleri
0: hani
1: var.
0: Beynin metni fiziksel olarak haritalandırması somut kitaplarda daha kolay. Dolayısıyla anlama konusunda somut bir kitapta okuma yapmak daha avantajlı görünüyor. Ama bu diğerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dijital sistemlerde edinmek istediğiniz bir bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Çok hızlı eleme yapabiliyorsunuz. Hele hele yeni çağda yapay zeka, hatta yakında süper zeka birçok şeye saniyeler içerisinde bütün derinliğiyle ulaşmamızı sağlayabiliyor. Ama şurası da bir gerçek. Dijitalizm dikkatimizi çok dağıtan, çok fazla uyarana sahip bir alan. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda özellikle Z kuşağının dijitalizm konusunda zaman konusundaki bakış açısının çok değiştiği konuşuluyordu. İşte Z kuşağı şöyle, Z kuşağının dikkati inanılmaz derecede düşük vesaire derken ben de o arada bir köşe yazıyorum bir gazeteye. O köşede bir kavram kullandım. Zaman arafı. Sonra bu çok dikkat çeken bir kavram oldu ve Anadolu Ajansı aradı bir gün bölge müdürümüz Erdinç Bey, selamlarımı gönderiyorum. Dedi hocam ya böyle bir kavram kullanmışsınız. Bu çok konu oldu. Bu zaman arafı dediğiniz şey nedir acaba dedi.
1: Araf zaten arada kalmak.
0: Arada kalmak. Evet. Dedim ki isterseniz anlatayım size. Vallahi çok seviniriz dedi. Arkadaşları gönderiyorum bununla ilgili bir haber yapalım. Peki dedim, geldi arkadaşlar. Dediler ki hocam zaman arafı nedir? Dedim ki şöyle düşünelim. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar dijitalizm hayatımızın çok içinde olan bir kavram değildi. Ama Z kuşağı ile ilgili bakış açımız dijitalizmle eş zamanlı gelişmeye başladı. Çünkü dijitalizm sürekli akış sağlayan hız, haz dengesinde bir rotaya sahiptir. Evet. Hız ve haz. Şimdi dijitalizmin etkisinde büyüyen çocuklarımızın şöyle çok önemli bir sorunu var. Bizim sahip olduğumuz zaman algısından çok daha hızlı bir zaman algısına sahipler. Yani ciddi bir hız var. Bu hız neye bağlı olarak artıyor? Haza bağlı olarak artıyor. Dijitalizmin de böyle bir tarafı var. Bilgisayar oyunları, sosyal medya, bunlarda sürekli bir akış var. Ve bu akış bir süre sonra çocuklarımızın zaman algılarında hayatın olağan akışından 2-3 kat daha hızlı bir zaman algısı yaratıyor. Mesela şöyle düşün. Bugün bir ilkokula gitsek, bir sınıf öğretmenimize desek ki çocuklarınızdan duyduğunuz, çok sık duyduğunuz bize bir kelime söyler misiniz? Ne diyecek size biliyor musunuz? Sıkıldım.
1: Evet.
0: Çocukların en çok kullandıkları sözcüklerden birisi.
1: Benim çocuklarım da aynı şeyi
0: söylüyorlar. Peki bu çocuklar niçin sıkılıyorlar? Çünkü dijitalizm hayatlarında öyle bir yeni zaman algısı yarattı ki durak yok, durmak yok. Zamanın olağan akışından çok daha hızlı bir akış var. Ve onlar bir yerde bir duraksama

0: yavaşlama hissettiklerinde
1: sıkılıyorlar.
0: sıkılıyorlar. İşte bu sıkılganlığın getirdiği çok önemli dezavantajları da barındırıyorlar. Şöyle düşünün, ana dil becerisinin 4 temel davranışı var değil mi? Dinliyoruz,
1: evet,
0: okuyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz. Peki bu 4 temel başlığın 4'ü de hayatın olağan akışındaki hızla gerçekleşiyor değil mi? Bugün yaptığımız sohbette
1: evet.
0: olduğu gibi. Eğer çocuk bu zaman akışından daha hızlı bir zaman algısına sahipse bu 4 temel beceri de sıkılmaya başlıyor. Dinlerken de sıkılıyor,
1: evet.
0: Okurken de sıkılıyor, yazarken çok sıkılıyor, konuşurken de sıkılıyor. Çünkü zaman algısı çok hızlı. Muhabir dedi ki iyi de hocam ne yapacağız o zaman? Aslında çok basit bir reçetesi var. Reçete dışarıda. Doğa. Doğanın kendi zaman akışı hayatımızın olağan zaman akışıdır. O zaman onları sık sık doğaya çıkartmamız lazım. Bir rüzgarın esişini hissettirmemiz lazım.
1: Hı hı.
0: Bulutların havada süzülüşünü gözlemletmemiz lazım. Bir bitkinin çiçek açışını takip ettirmemiz lazım. O zaman çocuklara kazandırmamız gereken en önemli şey gerektiğinde o hızı kullanabilecek bir bilince sahip olmaları,
1: hı hı.
0: ama gerektiğinde de hayatı tatlı tatlı yaşayabilecekleri o olağan akışa geri dönebilmelerini sağlamak. Bunu öğretmemiz lazım çocuklara. Bunu öğrettiğimizde işte o zaman harafından kurtulmuş olacaklar.
1: Şu anda sizin bahsettiklerinizden de şunu çıkarıyorum. Çocuklarda şu anda son yüzyılda daha çok görülen hastalıklar arasında hiperaktivite, odaklanamama, geç konuşma gibi problemler var. Aslında hepsi aslında buna bağlıymış gibi görünüyor, değil mi?
0: Çok doğru. Çünkü biz çocuklarımızın hakikaten geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için bunu yapmak zorundayız.
1: Hı.
0: Çünkü bugün zaman algısı çok önemli bir kavram ve bizim bütün işlerimiz zamanın olağan akışında gerçekleşiyor. Şimdi okuma konusunda da dijital ortamlarda okumanın avantajları var. Dediğim gibi çok hızlıca bir bilgiye ulaşmak istiyorsak dijital okuyoruz. Ya da seçmek istiyorsak bir şeyleri, hızlıca bir şeylere ulaşmak istiyorsak dijital okuyabiliyoruz. Aynı anda yüzlerce kitaba ulaşabiliyoruz mesela.
1: Evet.
0: Ya da bir tarama yaparak dijital bir ortamda bir kavramı en derin anlamlarına kadar bulup görebiliyoruz. Şimdi burada yine dikkat edin bir hız var. Ve bu hız bizi bir süre sonra aslında gerçek dünyadan kopartmaya başlar. Hani şöyle düşünün, kurgu romanlarda bir karakterin derinlemesine yapılan karakter analizinde daha önce hiç karşılaşmadığımız bir karakterle karşılaşıyor. Onun baktığı gibi bakıyor. Onun dünyayı analiz ettiği biçimle analiz etmeye çalışıyoruz. İşte bir başkasının gözünden empatik bir bakış açısı oluşturduk.
1: Sanki dijital kitaplarda sizin bu programımıza ilk başladığınız zaman söylediğiniz şeyleri yakalamak biraz daha zor gibi geliyor. Mesela idrak etmek, onu daha sonrasında yorumlamak. Ben çok dijital kitapları okuyamıyorum. Yani çok bana illa böyle sayfaları çevirmek, o sayfanın kokusunu duymak, bunlar daha zevk veren şeylermiş gibi geliyor ama sanki bunları da yakalamak dijitalde zormuş gibi hocam. Ne dersiniz?
0: Zor, çünkü dijital dikkati inanılmaz derecede dağıtan bir ortama sahip. Düşünsenize şimdi telefonunuzdan bir şey okuyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Bip bip.
1: Evet.
0: Mesaj geldi.
1: Evet.
0: Şimdi odaklanmışsınız, bir şey okuyacaksınız. O arada bir mesaj geliyor. İnsan beyni otomatik olarak o yeni gelen mesaja ya dur bir bakayım deyip okuduğunuz şeyden uzaklaşıp mesaja bakıyorsunuz, sonra tekrar dönüyorsunuz. Ne oldu? Dikkatiniz paramparça oldu. Ama somut bir kitabı okurken böyle bir duruma maruz kalmazsınız. Dolayısıyla okuma yaparken özellikle hani dijitalizmi şöyle biraz dışarıda bırakıp mümkünse uzağa koyup cep telefonumuzu ve benzeri şeyleri okuduğumuz kitaba odaklanmamız daha kolaylaşıyor. Bu da dijitalizmin bize kazandırdığı o hız ve hazdan biraz uzaklaşıp hani dopamin miktarını daha belirli bir düzeyde ve okuduğumuz şeyleri gerçekten ilişkilendirerek ve gerçekten hissederek yaşamaya başlarız. Çünkü Türkçenin şöyle bir önemli özelliği var. Türkçede okuma hızı açısından sabit bir değer yok. Bu şu demektir. Hani okuma hızınız kaç kelime?
1: Hmm.
0: Diyelim ki bana dediniz ki 600 kelime. 800 kelime dediniz. Ama Orhan Pamuk'un bir kitabını açıp okurken bu 800 kelimelik hız üzgünüm hiçbir zaman ulaşamayacağınız bir

0: rakamdır. Ama Ahmet Ümit okurken ulaşabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Neden? Çünkü okuma hızımızı belirleyen etkenler var.
1: İçerik önemli değil mi hızda?
0: Çok önemli.
1: Çok çok önemli. Ben de kendimde kontrol ettiğim şeyler tabii. arasında bu var yani.
0: Amacınız önemli.
1: Evet, amaç
0: İçerik
1: önemli.
0: İçerik önemli. Hı-hı. Yazarın üslubu önemli. Daha Hı-hı. önce okuduğunuz o şeye olan ilginiz ve birikiminiz çok önemli. Hı-hı. Bunların hepsi okuma hızınızı değiştirir. Ama şurası bir gerçek. Amacınız okuduğunuz şeyde edebi bir zevk mi? Ha, o zaman bir cümle okursunuz. Düşünürsünüz, hayal edersiniz. Kendinizi okuduğunuz o kurgu romanın baş karakterinin yerine koyarsınız. Ben olsaydım orada bunu yapmazdım dersiniz belki. Ya da ne kadar iyi yaptı. Çok farklı bir bakış açısı. Ben olsam bunu düşünemezdim dersiniz belki de. İşte böylece hem beyniniz yepyeni şeylerle harmanlanmaya başlar, hem de o somut kitabı okumanın zevkini tatmaya devam edersiniz.
1: Hocam, okuyucunun karakterlerle özdeşleşmesi kendi kişiliğini veya ruh halini nasıl etkiliyor? Madem buradan örnek verdiniz.
0: Ya şimdi bu kişiye sorayım. Göre değişen bir şey gerçekten. Hmm. Ama şöyle bir şey de var. Kim ne derse desin, insanlar dış etkenlerden etkilenir. Okurken özdeşleştirdiğimiz bir karakter bizi gerçekten bambaşka bir dünyaya götürebilir. Siz şimdi bunu sorunca aklıma şu anekdot geldi. Bursa'da kitap fuarındayız. Benim de bir imza günüm var. Sabah kalkıp gideceğim. Gittim saat 10. Enver abi var, kulakları çınlasın. Standta. Dedi, kahve yapıyorum hocam. İçelim abi dedim. Kahve yaptı. Hocam bir şey anlatacağım sana dedi. Buyur Enver abi dedim. Ya dedi, senden önce dedi bir adam geldi standa. Erken vakit, daha yeni açıyoruz standı. Ama böyle dedi, beyaz gömlek, düğmeler yarıya kadar açık, siyah bir ceket, elinde bir tesbih. Giymemiş ceketi omzuna atmış. Yaklaştı standa, elinde tesbihle. Shakespeare var mı Shakespeare? Dedi. Anlamadım önce. Buyurun, ne istemiştiniz dedim. Shakespeare, Shakespeare dedi. Shakespeare mi istiyorsunuz dedim. Evet dedi, Shakespeare istiyorum. Emre abi demiş ki, hangi kitabını istiyorsunuz? Hmm. Cevaba bakar mısınız? Dayının okuduğu kitabı istiyorum. Ezel dizisinde dayı karakteri Shakespeare okuyor.
1: Ve onun okuduğu
0: ve o kültürlenme istiyorum. Düzeyine sahip birisi hı hı. gelip Shakespeare kitabı satın alıp okumak istiyor. İşte bu bir örnektir. Öyleyse insanlar örnekser her şeyi. Hı hı. Çünkü 100 milyarı aşan sayıda nöronumuz var. Ve bunların önemli bir bölümü ise ayna nöronlar. Peki ayna nöronlar ne yapar? Taklit ettirir. Sizin yaptıklarınızı ben taklit ederim. Hı hı. Benim yaptıklarımı uzun süre benimle birlikte kalırsanız taklit edersiniz. Konuşmamı, duruşumu, bakışımı. Neden? Çünkü nörolojik olarak ayna nöronlar hem zihinsel hem de fiziksel olarak başka şeyleri bize taklit ettirirler. Dolayısıyla bir romanı okurken siz oradaki bir karakterle kendinizi özdeşleştirdiğinizde ona benzemeye başlarsınız. Eğer orada gerçekten detaylı bir karakter analizi varsa, fiziksel olarak da düşünün bunu. Mesela orada karakterin yürüyüşünü tasvir ediyor. Nasıl yürüdüğünü canlandırıyorsunuz zihninizde. Eğer sizin için idol olabilecek, örnek teşkil edebilecek bir karakterse, ona benzemeyi istiyorsanız bir süre sonra yürüyüşünüzle zihninizde canlandırdığınız o yürüyüşe benzemeye başlar. Oturuşuyla, kalkışıyla, okuduğu kitaplarla onu taklit etmeye başlarsınız. O yüzden bir roman kahramanını kendinize bir idol olarak aldıysanız, özdeşleştirdiyseniz o kahramanı, sizi duygusal olarak da, zihinsel ve düşünsel olarak da etkiler ve kendine benzetir. Hani burada tabii sizin karakteriniz de çok önemli. Hani ne kadar benzersiniz, buna siz karar verirsiniz. Sizin biriktirdikleriniz karar verir. O rotayı siz çizersiniz.
1: Biraz da programımızın da sonuna yaklaşıyoruz hocam. Okuma alışkanlığından bahsedelim ve evet. okuyan toplumların nasıl daha iyi bir yere gelebileceği konusunda neler söylersiniz?
0: Aslında çok ciddi bir gerçek var ortada. O da şu, Türkçeyi doğru okumayı bilmiyoruz. Hmm. Bunu neden çok rahat ve gönül rahatlığıyla size dile getiriyorum? Çünkü Türkçe kompozisyonel bir okuma metodolojisiyle okunur. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji

0: geliştirme bölgesinde çok önemli bir araştırma projesini tamamladık. Bu araştırma projesi Türkçenin nasıl okunması gerektiğine dairdi. Şimdi ortalama okuma hızı Türkçede dakikada 150 kelime bugün. Peki 150 kelimelik bir hız nasıl bir hızdır biliyor musunuz? Benim konuşma hızım. Demek ki insanımız konuştuğu gibi okuyor. Halbuki nörolojik olarak 600 ila 800 kelime okuyabilecek ve bunları anlayıp ilişkilendirebilecek bir kapasiteye sahipken neden dakikada 150 kelime okuyoruz? Çünkü okuma davranışımız yanlış. Türkçe kompozisyonel bir okumayı esas alır. Burada esas olan şey ne? Şu. Mesela suyu ne yaptım şu an? Önüme çektim değil mi? Hı hı. Çekmek sözcüğünün temel anlamı. Değil mi? Peki başına telgraf getirirsem bambaşka bir şey oldu.
1: Evet.
0: Baş getirirsem bambaşka bir şey oldu. Fotoğraf getirirsem bambaşka bir şey oldu. Türk Dil Kurumu diyor ki tam 46 tane anlamı var. Öyleyse biz bir sözcüğü tek başına anlamsal bir analize tabi tutamayız. Yani sözcükleri tek tek görürken bunların bir araya gelerek oluşturdukları kompozisyonlardan koparız. Bu okuma hızımızı yavaşlattığı gibi okuduklarımızı anlama ve ilişkilendirme becerimizi de ortadan kaldırır. Bu araştırma projesi bize Türkçenin kompozisyonel bir okuma davranışıyla okunduğunda çok hızlı okunabileceğini, hı hı, ve bu okumanın sonunda iyi bir anlama kapasitesi ve iyi bir ilişkilendirme sonucu doğuracağını gösterdi. Biz okulumuzda, Uludağ Üniversitesi'nde 12 akademisyen bu metodolojiyi bir davranış biçimine dönüştürüp süper okuma sistemi adında bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem Türkçe'yi çok hızlı okutan, hı hı, çok iyi anlamamızı sağlayan ama hepsinin ötesinde Türkçe'yi doğru okumamızı sağlayan bir davranışa dönüştü. Süper okuma sistemi SOS Plus. Şu anda iki devlet üniversitesinde lisans dersi olarak okutuluyor.
1: Çok güzel.
0: Ve inanılmaz sonuçları var.
1: Hızlı okuma teknikleriyle ilgili, yani hızlı okuma kursları da var hocam.
0: Var,
1: bunlar,
0: evet.
1: Bunlarla benzer bir yöntem.
0: Şöyle söylemek gerekir. Biliyorsunuz hızlı okuma kavramı 1945'lerden beri dünyada konuşulan, 90'larda Türkiye'ye giren bir kavramdır. Hızlı okuma kavramı aslında Türkçe'yi doğru okuduğunuzda bir sonuç olarak karşınıza çıkar. Çünkü o kompozisyonel bakış açısını düşündüğünüzde sözcükler bir araya gelerek oluşturdukları gruplarla okunur süper okuma sisteminde. Dolayısıyla okuma hızınız zaten hızlı bir şekilde katlanmaya başlar.
1: Siz kompozisyonel okuma sisteminden şunu anlatıyorsunuz herhalde. Kelime kelime değil. Cümleyi tamamen görerek okumak.
0: Şöyle düşünün. Cümle büyük bir anlamsal birliktir. Hı hı. Ama iki kelimelik bir sıfat tamlaması da anlamsal birliktir, bir kompozisyondur. Bir öge de cümle içinde bir kompozisyondur, bir anlamsal birliktir, bir cümlede. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Durgun suya attığınız bir taşın çıkardığı halkalar gibi. Türkçe anlamsal olarak halkalar gibi genişler, anlamsal birlikler genişleye genişleye sizin becerinize ve kapasitenize göre okuma hızınızı inanılmaz derecede artırabilir. Ama burada esas olan şey şu, Türkçeyi Türkçenin kendi dinamiklerine göre okumak gerekir. Hızlı okuma teknikleri insanların göz fizyolojilerinde iyileştirme sağlar, görme hızını artırır. Ama hızlı okuma tekniklerinin çıkış noktası İngilizcedir. Ve İngilizce Türkçe gibi okunmaz.
1: Evet.
0: O yüzden sadece okumanın ilk aşamasında, yani görüntüleme aşamasında fizyolojik olarak yapılan egzersizler görme hızını artırır. Ama anlamlandırma ve ilişkilendirme her dilin kendi iç dinamiklerine göre yapılandırır. Çok basit bir örnek verip bağlıyorum.
1: Tabii ki.
0: Düşünün, demin ben bir bardak çay içtim. Elimde bir çay bardağı vardı. Muhteşem bir şeydi. Çünkü Paşabahçe yapmış benim için, üretmiş hazır bir mamul. Ben diyorum ki böyle içmek istemiyorum. Bırakıveriyorum bardağı, 15 parçaya ayrılıyor yerde. Sonra bulduğum kadarını topluyorum masanın üzerine, elime de bir yapıştırıcı alıyorum. Becerebildiğim kadar kırık parçaları tekrar yerlerine yapıştırıp tümlemeye çalışıyorum. Sonra bakıyorum oldu mu? Bana oldu gibi geldi diyorum. İçine çay dolduruyorum. Ben bir yudum alıncaya kadar çatlak patlak yerlerden çoktan içindeki çay süzülüp kaybolmuş oluyor. İşte bugünkü okuma davranışı maalesef böyle. İşte süper okuma sistemi SOS Plus bunun önüne geçen bir sistem metodolojisi.

0: Çünkü o bardağı zaten Türkçe bize hazır vermiş anlamsal birliklerle. Bize düşen şey sadece o kompozisyonel bakış açısını sağlamak ve Türkçeyi çok hızlı ve doğru okumak.
1: Süremizin sonuna geldik ama yine de son bir cümlenizi almak
0: Buyurun.
1: isterim. Dinleyicilerimize neler söylersiniz? Okuma alışkanlığı ile ilgili söyleyin isterim ben tabii ki.
0: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir ölçme değerlendirme devrimi yapıyor. Ve bu ölçme değerlendirme sisteminin de en önemli kavramı okuma, anlama ve ilişkilendirme kavramıdır. Çünkü bağlamını çözemediğiniz hiçbir şeyin içine giremezsiniz. Ve bağlam temelli soruları çözebilmenin bağlam temelli bir okuma metodolojisine ihtiyaç var. İşte bu metodoloji süper okuma sistemiyle insanların kolayca ulaşabilecekleri bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Okuma alışkanlığı kazanmanın çok basit bir yolu var. Japonlar buna 100 adım diyor biliyorsunuz. Küçük adımlarla başlayacağız. Azdan çoğa, kolaydan zora doğru ilerleyeceğiz. Ama her gün istikrarlı bir şekilde okuyacağız.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz bu güzel
0: teşekkür ediyorum.
1: sohbet için. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor İbrahim Öztahtalı'ydı. Bugün güzel bir günün sonuna geldik. Haftaya aynı gün mü aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

Öyle güzel ki şiir yazdırır, bir göz süzer ki dilin tutulur.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseldi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet

Kartal Kıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronot unvanını taşıyan hava pilot Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine erişen ilk kadın subay olarak tarihe geçti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek, uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Türk Tarih Kurumu'nda mobil uygulama. Türk Tarih Kurumu 10 bin maddeden oluşan ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü'nün mobil uygulamasının bugünden itibaren kullanıma açıldığını bildirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapabilecek. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Bu arada Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde rakibinin geleceği eşleşmede Sparta Prag evindeki maçta Lyon'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Mısırlı yıldızın bugün akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Bern 31, Viyana 39, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 32, Paris 29, Amsterdam 26, Saraybosna 30, Sofya 31 derece ve yağmurlu olmak üzere Berlin 32, Kopenhag 28, Brüksel ise 27 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Burak Hararoğlu ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine gece saatlerinde de kapılarını açıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği yapay zeka destekli sistemle yeni doğan bebeklerin tarama, tanı, tedavi ve izlem süreçleri dijital olarak takip ediliyor. Sistem kent genelindeki tüm hastanelerde uygulanıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de geleneksel yöntemlerle üzümden yapılan sirke, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Bu hafta sizleri ilk olarak Efes Antik Kenti'ne götüreceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği yoğun ilgi görüyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine gece saatlerinde de kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen uygulama kapsamında Antik Kent, 19-22 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediliyor. Ziyaretçilerden 23 itibariyle alanı boşaltmaları isteniyor. Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada Selsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor. Ayrıca Selsus Kütüphanesi cephesinde geçen yıl başlatılan Barkovizyon gösterimi bu sezonda devam ediyor. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar sürecek. Efes Müdesi Müdürü Murat Kaleağasoğlu, geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını söyledi. Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapıldığını aktaran Kaleağasoğlu, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam etmesinin planlandığını belirtti. Geçen sezon yoğun ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Kaleağasoğlu şöyle devam etti. Gündüz sıcak olduğu için ziyaretçilerimiz Efes'i gece gezmekten daha mutlu oluyorlar ve ışığın yansıttığı ambiyanstan çok mutlular. Daha farklı bir deneyim yaşıyorlar. Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeci

Çiliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız. Gece müzeciliğine katılan Melik Çiftçi de yurt dışından tatil için geldiğini belirterek, "İnternette gördüm burayı. Gece ambiyansı çok güzel, hoşuma gitti. Gayet güzel, muazzam bir yer, görülmesi gereken bir yer," dedi. Antik kenti gezen Gülşah Çetin ise çok beğendiğini ifade ederek, "Şirince'ye gelmiştik, giderken tesadüfen gördük. Ben daha önce Efes'e iki kez gelmiştim, ancak bu büyüleyici bir ortam. Gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir fark var. Sanki başka bir yere gelmiş gibiyim. Genel olarak gece müzeciliği devam ettirilmeli," ifadelerini kullandı.

Bu haftanın ikinci haberinde sıra sevgili dinleyicilerimiz, yeni doğan bebeklere yapay zeka takibi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği yapay zeka destekli sistemle yeni doğan bebeklerin tarama, tanı, tedavi ve izlem süreçleri dijital olarak takip ediliyor. Sistem kent genelindeki tüm hastanelerde uygulanıyor. Yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Hastalıkların erken teşhisinden tedavi planlamasına kadar pek çok aşamada hekimlere destek sunan bu teknolojiler artık yeni doğan bebeklerin sağlık takibinde de aktif rol üstleniyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile yeni doğan bebeklerin tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde yapay zeka devreye giriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından geliştirilen proje, İstanbul genelindeki tüm hastanelerde uygulanmaya alındı. Bu yenilikçi çalışmanın ayrıntılarını İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner'le İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Doktor Kemal Kural anlattı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, çalışmanın yalnızca yeni doğan bebeklerle sınırlı olmadığını vurguluyor. Projenin temel amacını ve sağlık hizmetleri içindeki yerini şu sözlerle anlatıyor. Biz mevcut birinci, ikinci, üçüncü, hatta rehabilitasyon dediğimiz dördüncü basamak sağlık hizmetinin arasındaki organizasyonu sağlamak için bir yapay zeka projesi geliştirdik. Bunun da ilk basamağını yeni doğanlarda yapıyoruz. İsteğimiz şu, doğumdan ölüme kadar hekimlerimiz, hemşirelerimiz, memurlarımız marifetiyle yürüttüğümüz koordinasyonu artık yapay zeka ile yürüteceğiz. Sistemin ilk uygulama alanı yeni doğanlar olsa da hedef kitle bununla sınırlı değil. Doçent Doktor Güner, sistemin hali hazırda farklı hasta grupları için kullanılabilecek altyapıya sahip olduğunu belirtiyor. Önceki uygulamalardan yola çıkılarak geliştirilen yeni sistemin teknolojik imkanlarla daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu şöyle ifade ediyor. Riskli bulduğumuz bir çocuğun randevusunu kendimiz alıyorduk. Artık teknoloji gelişti. Biz çocuklarımızın sevkini, otizm taramasında riskli çıkan çocuğumuzun çocuk psikiyatrisinin muayenesini, ondan sonraki rapor ve rehabilitasyon sürecini artık İstanbul Valiliğimiz, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bu projeyle yapıyoruz. Yapay zeka destekli sistemin sahadaki somut sonuçları da dikkat çekici. Erken teşhis ve doğru yönlendirme sayesinde binlerce hastanın sağlık hizmetlerine daha hızlı eriştiği belirtiliyor. Doçent Doktor Güner, sistemin farklı yaş gruplarında ve farklı sağlık alanlarında aktif olarak kullanıldığını söylüyor ve ekliyor. 3000 çocuğumuzda 18 ila 36 ay arasında otizm taramasını tamamlamış durumdayız. Bununla beraber yine 1000'den fazla kanser tanısını koyup erken teşhisle hayatlarını kurtarmaya vesile olduğumuz hastalarımız var. Bu erişkinde, çocukta, okul çağında ve yaşlılarda her türlü noktada kullandığımız bir program. İstanbul'un kendi yerelinde olan bu uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaşacağından eminiz. Hedefin sağlıkta dönüşüm projesinin temel yaklaşımıyla örtüştüğünü vurgulayan Doçent Doktor Güner, isteğimiz

Vatandaşımız bir kere sağlık sistemine başvurduğunda herhangi bir başka bir noktada herhangi bir başka başvuruya ihtiyaç duymasın diyor ve devam ediyor. Sağlıkta dönüşüm projesiyle beraber 2002'den itibaren isteğimiz doğumdan son nefesine kadar vatandaşımızın neye ihtiyacı oluyorsa devlet olarak çözüm bulmaktı. Vatandaşımıza daha hızlı, daha doğru tedavi uygulamak için elimizden geleni mesai kavramı olmaksızın yapmaya devam edeceğiz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dr. Kemal Kural da sistemin temel amacının birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan taramalar sonucunda riskli ya da şüpheli bulunan tüm vatandaşların tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinin entegre biçimde yönetilmesi olduğunu vurguluyor. Projenin çalışma prensibini ise örneklerle anlatıyor. Program kapsamında topuk kanı yardımıyla yeni doğan taraması gerçekleştiriliyor. Bu tarama sonucunda riskli bebeğimizin uzman hekime randevu sistematiğini oluşturuyoruz. Hastane aşamasındaki kesin tanılama süreçleri de bu sistem üzerinden planlanıyor. Doktor Kural süreci şöyle anlatıyor. Yeni doğanımızın randevusunu hastaneden yapay zeka desteğiyle oluşturmuş olduğumuz yazılım aracılığıyla ikametine en yakın ve en kısa süre zarfında planlıyoruz. Kesin tanıyı aldıktan sonra da tedavi protokolleri çerçevesinde yürütülen tedavi sistematiğini bu yazılım üzerinden takip ediyoruz. Burada esas amacımız hem iş yükünü azaltmak hem de yapay zekanın da katkısıyla tedavi protokollerini ileriye dönük olarak düzenlemek. Amacımız vatandaşlarımızın tarama sonrası sistematikte zaman kaybına uğramadan erken tanıyla hızlı bir şekilde ulaşmasını tesis etmek. Yeni doğanlarda konjenital metabolik hastalıklarla karşılaşılması durumunda erken tanının yanı sıra tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanması hayati öneme sahip. Yapay zeka destekli bu projenin yalnızca kritik klinik süreçler açısından değil, bilimsel araştırmalar açısından da önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulanıyor. Projenin bu yönüne dikkat çeken Dr. Kural, ortaya çıkacak veri altyapısının bilim dünyası içinde önemli olacağını ifade ediyor. Oluşacak devasa veri tabanı bütün bilim insanlarının, hocalarımızın, tıbbın, insanların hizmetine sunulacak. Burada aynı zamanda bilimsel bir gelişme de kat edilebilecek. Tedavi protokolünü izleyebilecek bir yapı kuruyoruz. Bunun bilimsel anlamda da Türkiye'ye çok büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz.

Bu haftanın son haberinde Safranbolu'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de geleneksel yöntemlerle üzümden yapılan sirke, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Safranbolu'nun köklü üretim kültürünü ve yöresel değerlerini yansıtan Safranbolu Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin coğrafi işaret tescili alması için teknik destek sağlandığı bildirildi. Başvurusu Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası adına gerçekleştirilen önemli sürecin başarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada böylece ürünümüz ilimizin 10. coğrafi işaretli ürünü olmuştur. Bu tescille yöresel üretim kültürümüzün korunması, katma değerinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli adım atılmıştır. Başta üreticilerimiz olmak üzere sürece katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz denildi. Üretici 49 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin coğrafi işaret tescili almasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayyıldız, "Bağcılıkla uğraşıyoruz. 5 kuşaktır sirkeciyim. Coğrafi işaret tescili sirkemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Sirkemizin pazarlanmasında faydası olacak. Bizim için veli nimet," dedi. Üreticilerden İzzet Karasu da köyün sirkesi, üzümü ve pekmezinin meşhur olduğunu dile getirdi. Karasu, birçok ile üzüm sirkesi pazarlandığını vurgulayarak, "Köyümüzün markası olmuş oldu, çok kıymetli.

Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Burak Hararoğlu ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugün yine köklerimize ufak bir seyahat edip derinlere ineceğiz. Bu sefer konuşacağımız konu dilimiz. Bugün hala daha kaç bin yıllık sözleri kullanarak duygularımızı, düşüncelerimizi, coşkumuzu ifade ediyoruz. Dil Türkçe için ne demek, Türkiye için, Türklük için ne demek, bunları konuşacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğum var ama öncesinde konuğumu nereden dinleyebilirsiniz? radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT'nin ile mobil uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Ataman.
1: Diller aslında kültürün bağlayıcısı, evet. Mayalayanı evet. Gibi, mayası gibi, evet. Taşıyıcısı. Ama tabii dilin de bir takım hem unsurları mı, araçları mı var? İşte destanlar var, masallar var, argo var.
2: Var, ninniler var. Tabii.
1: Bunların hangisi en çok etkilidir dilde veya Türk dilinde bunların en çok hangisi evet. Etkilidir?
2: Türkçe tabii destanlar çağından, yazıtlar çağından günümüze süzülerek gelmiş, binlerce yıllık tarihi olan bir dil. Tek bir kaynak değil aslında Türkçenin beslendiği kaynak. Bir yandan destanlar çağını görebiliyoruz, masallar, efsaneler çağını, ondan sonra yazının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yazı dilinin o olgunluğunu, gelişmişliğini görebiliyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe dönemler içerisinde birbirinden farklı özellikler de gösteren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki köklülük açısından en eski dillerden biridir diyebilir miyiz hocam?
2: Tabii yani bugün yeryüzünde konuşulmakta olan dillere baktığımızda Türkçe kadar eski olan diller Arapça gibi, Farsça gibi diller, Latince, eski Yunanca, ölü diller olarak, diğer tarafta doğuda Çince, köklü diller olarak görüyoruz. Türkçenin tarihi bu yönüyle baktığımızda yazı dilinin de çok gerisine giden bir derinliğe sahip olduğunu görüyoruz Türkçenin. Tabii kaç yüzyıl diye soracak olursanız yazının bulunuşu bildiğiniz gibi 5000-5500 yıllık bir dönem. Ama onun öncesinde de yazı dili öncesinde de konuşma dilinin varlığını bütün diller için bunu biliyoruz. Türkçe için baktığımızda son yıllarda yapılmış bir önemli bir çalışma var. Bir kazıya dayalı çalışma Çin'in güneybatısında.
1: Evet. Şu anda

0: Türkiye'de herhalde ilk defa bu konuyu
1: Evet,
0: açıklıyorsunuz, değil mi
1: gerçi
0: hocam?
1: gündeme geldi ama
0: Hı.
1: radyoda bir kitle
0: Evet.
1: iletişim araçlarında
0: Ne
1: ilk
0: güzel.
1: kez dile
0: Hı.
1: getiriliyor. Çin'de Batı Liao Nehri kıyısında bir yerleşim alanı belirlendi. Burada yapılan kazılar sonucunda günümüzden 9000 yıl önce
0: Hı.
1: tıpkı işte Anadolu'daki Göbekli Tepe gibi
0: Hı.
1: orada da bir yerleşim alanı belirlendi ve burada mısır tarımı ile pirinç tarımı yapıldığı, bu tarımı yapanların Türklerin, Moğolların, Mançuların, Tunguzların, Japonların ve Korelilerin ataları olduğu
0: Hı
1: ortaya konuldu.
0: hı.
1: Altay dillerinden de öte bir, daha derine giden bir dil akrabalığı, dil yakınlığı söz konusu. Burada hemen şunu belirteyim, kimi dil bilimciler bu ilişkiyi bir köken ilişkisinin yanı sıra, belki de ondan da öte, komşuluk ilişkisi olarak açıklıyorlar. Ama 300 kadar bir sözcük belirlendi orada buluntulardan, bu buluntuların bu dillerdeki karşılığı olan sözcüklerden yola çıkarak 9000 yıl önce Türklerin atalarının, kadim atalarının o coğrafyada bulunduğu ve mısır tarımı yaptığı, pirinç tarımı yaptığı ortaya konuldu. Tabii yazı dili olarak baktığımızda Türklerin yazıyı kullanışı, Göktürk yazısı dediğimiz Orhun yazıtlarında kullanılan alfabe. Bu tabii 8. yüzyıla dayanıyor. Tonyukuk 720 yılında dikilmiş yazıt ama onun öncesinde bu alfabenin, bu yazının kullanıldığı başka buluntular var. İşte Esik Kurganı var mesela.
0: Hocam orada zaten uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Yani Orhun yazıtları aslında çağ için çok olgun bir dil. Belli ki bunun bir evveliyatı var gibi.
1: Tabii. İşte zaten 9000 yıl en azından bir
0: Hı.
1: geriye giden dönemi olduğu ortada.
0: Hı.
1: O yazıtlarda kullanılan dil aslında bir gelişmiş dil olarak, son derece soyut kavramların da
0: Hı.
1: ortaya çıktığı bir anlatım dili
0: Hı.
1: olarak karşımızda. Örneğin hemen
0: Lütfen
1: burada bir
0: hocam.
1: örnek vereyim.
0: Hı.
1: Bugün biz sözümü kırmadı diyoruz. İşte bir arkadaşımızdan bir ricada bulunuyoruz. Sözümü kırmadı, sağ olsun
0: İkiletmedi
1: geldi,
0: veya.
1: ikiletmedi diye. Şimdi bakın, kırmak somut bir hareket. Yani işte cam kırılır, efendim
0: Hı.
1: dal kırılır ama
0: Kalp kırılır.
1: kalp kırılır, kalbin
0: Soyut.
1: kırılması soyut bir anlam.
0: Hı.
1: Çünkü somut nesneler daha kolay
0: Kırılır.
1: ortaya çıkan bir kavram. Ama sözümü kırmadı ifadesi aynen Orhun yazıtlarında sabımın sımadı diye geçiyor. Yani sab, bugünkü sav sözü, sımak da kırmak, halk arasında sınıkçı denir biliyorsunuz, kırık çıkık işleriyle uğraşan, sözümü kırmadı diye. Şimdi böyle bir ifadenin ortaya çıkabilmesi için bin yılların geçmesi
0: Değil mi?
1: gerekiyor. Yani
0: Arkada
1: soyut
0: bir
1: bir kavram. İşte bu yönüyle baktığımızda Türkçenin tarihi yazı dili olarak 1300 yılı aşkın bir döneme sahip. Şimdi programımız kadim kökler ve Anadolu'da kadim köklerimiz, Türkçenin kadim kökleri diye o açıdan yaklaştığımızda da Türkçenin tabii Anadolu'da yazı dili oluşu çok daha yeni. Yunus Emre çağıyla başlayan bir dönem, Aşık Paşa'nın Garipnamesiyle, Mantıkut Tahir gibi önemli eserlerle, ama Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 ile de başlamıyor. Malazgirt Zaferi hep akıllara o geliyor. Sanki 1071'den itibaren Türkler Anadolu'ya geldi
0: Halbuki onun
1: gibi.
0: öncesinde başka
1: Evet.
0: bir isim Ani'nin şu anda olduğu
1: Tabii.
0: yerde bir bölümü alıyor, değil mi?
1: Tabii.
0: Ani'yi
1: Evet.
0: fethediyor aslında ki
1: Tabii.
0: Ani için diyorlar ki fethedilemeyen fetih.
1: Evet. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişleri baktığımızda milattan önceki çağlarda, tabii Türklükleri kesin kanıtlanamamış Kimmerler ve İskitler var 8. yüzyıl, milattan önce 7. yüzyıl. Ama Avrupa Hunlarının Anadolu'ya gelişleri 300'lü yıllarda, milattan sonra 385 yılı sanıyorum. O dönemde Türkler Anadolu'ya geliyor. Tabii insanlar bir ülkeden bir başka ülkeye göç etmeyi, gitmeyi bugünkü gibi düşünüyorlar. Hani pasaportumuzu aldık, yola çıktık
0: Evet.
1: gibi geç.

0: geçmişte böyle bir
1: Plan
0: şey yok.
1: yaptık.
0: Geçmişte böyle bir şey yok. Topluluklar çeşitli nedenlerle işte göç etme, savaşma, yerleşme bu şekilde yerleşiyor. Bir de Anadolu'da baktığımızda Hunlardan sonra önemli bir topluluk Peçenekler ve Uzlar var. Bunlar da doğudan değil batıdan Balkanlardan gelenler. Çünkü daha önce Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya
1: Göçmüşler.
0: giden Türk toplulukları bunlar Peçenekler ve Uzlar. Doğu Roma ordusunun savaşçı askerleri. Bunlar Türkçe konuşuyorlar.
1: Ama sonra Türkleri
0: Evet
1: görüyorlar ve dil
0: ve
1: birleştiriyor,
0: dil
1: değil mi burada?
0: birleştiriyor işte 1071 yılında Doğu Roma ordusundaki Peçenekler
1: Saf değiştiriyor.
0: savaştıkları Selçuklu askerlerine bakıyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. Onun üzerine saf değiştiriyorlar. Neden dili bir olan insanlarla savaşıyoruz diye.
1: Başka bir soru soracaktım ama
0: Tabii.
1: aklıma şu geldi. Şu Türk tarihi içerisinde düşündüğünüzde ya Selçuklu veya başka bir devlet Türkçe'ye çok önem verdi. En çok
0: Evet.
1: onun katkısı vardır Türk dilinin yaşamasına, olgunlaşmasına. Hangisini
0: Ya
1: seçersiniz?
0: bence Göktürkler. Çünkü yazıtlarını
1: Çünkü altın tasın
0: evet
1: üzerinde
0: tabii
1: yazdılar. Daha ne
0: yazdılar
1: olsun, değil
0: daha ne
1: mi?
0: olsun yani Esik Kurganı'nda bulunan yani bence Göktürkler ve kullandıkları alfabe milli alfabemiz olarak kabul ettiğimiz Runik Türk yazısı deniyor. Bakınız bu alfabeyle işte Kazakistan'da Esik Kurganı'nda bulunan o altın çanakta altın elbiseli adam kalıntılarının bulunduğu bölgede yapılan kazılar orada ilk kullanılmış. Bu milattan önce 4. yüzyıla denk geliyor. Tabii tam bir okunuşu bu yazıtın yok ama baktığımızda bu yazının çok eski dönemlerden itibaren kullanıldığını görüyoruz.
1: Geçtiğimiz günlerde bir makale yayınlandı ve orada diyor ki aslında dilin gelişmesini sağlayan devlet yapısıdır. Çünkü
0: Evet.
1: diyor devlet dili sahiplendi, dille beraber diyor vergiyi topladı. Vergi topladıkça devlet güçlendi ve devlet bu yazma çizme işlerini önemsedi. Yani düşündüğümüz gibi
0: Evet.
1: diyor aslında dil böyle hikaye, masal anlatmak, şiir yazmak, romantik duygularımızı ifade etmek için çok da daha çok devlet güçlendirdi diyor. Orhun
0: Şöyle,
1: yazıtlarını da
0: evet.
1: düşünürsek, Göktürkleri de
0: Tabii.
1: düşünürsek, Türk dili için de böyle bir şey söylenebilir
0: Tabii,
1: mi?
0: elbette ama
1: Türklerin o devlet
0: bunu
1: geleneği.
0: şöyle açıklamak gerekiyor. Yazı dili

0: Türkçesi dediğimiz dil şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bu sınırların dışında da başka soydaşlarımızın kullandığı bu dilin ortaya çıkışı baktığımızda Oğuzların Anadolu'da kalıcı bir devlet halinde, ki burada başta işte Osmanoğulları, ondan önce Karamanlıların ortaya çıkışı, Germiyanoğulları gibi devletler, bunlar yazı dili haline getirdiler. Konuşma dili olarak Oğuzca, Orhon yazıtlarında da adları geçen bir Türk topluluğu. Bilge Kağan Költigin seslenirken Türk Oğuz beyleri Bodun işitin diye sesleniyor. Ama Oğuzların o dönemde yazı dili yok. Yabgu devleti, daha sonra batıya doğru göç ediyorlar. Yabgu devletinde bugüne kadar elimize ulaşmış yazılı belge yok. Oğuzca konuşma dili olarak kullanılıyor. Bunun en güzel örneği Oğuznameler. Şimdi Oğuzname dediğimiz üç önemli kaynak var. Bir tanesi atasözleri. Oğuzname adıyla çeşitli atasözü yazmaları var. Bunlar Oğuz topluluklarının binlerce yıllık geleneğini sözlü bir biçimde yaşatan adeta yasa, kurallar dizisi olarak geliyor. İkinci Oğuzname Dede Korkut kitabı.
1: Oranın hemen da, evet, ona gelecektim.
0: Evet, onun da başlangıcında atasözleri var orada. Ve bir de Oğuz Kağan Destanı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ne zaman Oğuzca yazı dili oldu? İşte devletin kurulmasıyla, Osmanoğulları'nın devleti Söğüt'te kuruldu ve ondan sonra Oğuzca, en önemli Türkçenin bir kolu olarak Batı Türkçesi, Anadolu'da yazı dili olarak gelişmeye başladı. Bunda devlet egemenliği elbette söz konusu. Bir açıklama da yapayım. Şimdi genellikle Osmanlıca deyince sanki başka bir dil varmış gibi anlaşılıyor. Yazıda kastediliyor bununla. Ama Osmanoğullarının dili Osmanlı Türkçesi dediğimiz Türkçenin bir koluydu. Batı Türkçesiydi ve Oğuzca temeline dayanıyordu.
1: Yani bugünkü Osmanlıca dediğimiz, evet, dil, hani hep diyoruz ya Farsça, Arapça karışık,
0: evet,
1: bir şeydi.
0: Evet, yani o dönemde elbette Arapça ve Farsçanın da yoğun etkisi var. Ama sonuçta cümle yapısı, yüklem,
1: Oğuzca,
0: bunlar Türkçe, tanrısı. Oğuzca'ya dayalı. Şimdi Oğuzname çok yakında yayımladık. Petersburg yazması diye adlandırılan yazma eser Oğuzname. Burada atasözleri yer alıyor. Bu atasözleri Türklerin binlerce yıllık geleneği, inançları, iş ilişkileri, aile hayatı hepsi var. Bakın, sağlıkla ilgili olanlar da var. Hemen şöyle örnek vereyim. Eyüden yaramazlık gelmez diyor. Yani iyi olandan kötülük gelmez diye binlerce yıllık, işte bu sözlü gelenekte yaşamış ama yazı diline geçmesi bu Oğuznamenin 1600 yılı başlarında. Alımla borç ödenmez diyor. Yani borcu borç alarak kapatamazsınız diyor. Bakın bu atasözü açık.
1: Bayağı ağız. Da kurumsal özgürler,
0: evet,
1: aslında değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet. Eski düşman dost olmaz, eski dost düşman olmaz diye. Yine eşe gün berk bağla, andan sonra Tanrı'ya ısmarla diyor.
1: Türk dili çok doğacı mıdır? Dilde böyle çok doğanın yansımaları her dildeki
0: elbette
1: kadar mıdır, yoksa biraz fazla mıdır bozkır sebebiyle?
0: Şöyle, bozkır sebebiyle fazla. Renk adlarımıza baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Renk adlarımızda en küçük ayrıntıyı doğadan aldığımız o örneklerle adlandırmışız. Yani güvercin boynu diye renk adı bile karşımıza çıkıyor bu yönüyle.
1: Bir de mesela zamanlar, evet, mesela hasat zamanı, ekin zamanı,
0: tabii,
1: koç katımı,
0: evet,
1: bağ bozumu, yani
0: tabii,
1: bütün zamanları neyse,
0: evet,
1: takvimi.
0: Tabii, söz varlığı bununla ilgili doğadan kaynaklanıyor zaten.
1: Peki hocam, bir şey soracağım. Şimdi
0: buyurun.
1: Dede Korkut ve Orhun abideleri var. Şimdi bir tarafta bir de Gılgamış var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar biraz böyle hani benzer şeyler,
0: benzer
1: gibi sanki.
0: Benzer ögeler karşımıza
1: çıkıyor. Şimdi Gılgamış
0: çıkıyor,
1: biraz daha hani yazılı gibi sanki o dönemde.
0: Evet.
1: Dede Korkut biraz daha hafızayla ilgili bir şey gibi.

0: Şöyle az önce söylediğim, yani bunlar aslında sözlü gelenekte yaşıyor. Hem Dede Korkut hikayeleri, hem işte atasözleri, ninniler, masallar, efsaneler ve destanlar sözlü gelenekte elbette insanlığın yaşadığı ortak bir takım geçmiş değerler var, olaylar var. Bunlar karşımıza hem Gılgamış Destanı'nda hem de Dede Korkut'ta benzer ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Bizde bunun yazıya geçmesi, yani Dede Korkut hikayelerinde anlatılan olayların tarihine baktığımızda milattan önceki olaylar bile orada karşımıza çıkıyor. Ama yazıya geçirilmesi ne yazık ki geç dönemde.
1: Peki hocam, orada bir de hani dedik ya programın başında da, mesela bazı diller yaz dilidir. Türkçe için ne düşünürsünüz siz? Ne dilidir sizce?
0: Yani bence Türkçe hem doğa dili hem insan anlayışı olarak baktığımızda insan ilişkilerini ortaya koyan güzel bir dil, köklü bir dil, söz varlığı açısından baktığımızda da Türk'ün bütün değer yargılarını ortaya koyan bir dil olarak görüyoruz ve en önemlisi de müzikalitesi, yani Türkçenin.
1: Değerlerini ortaya koyuyor dediniz ya, mesela aklıma şu geldi. Gılgamış'taki kahraman ölümsüzlüğün peşinde koşuyor. Halbuki Dede Korkut'un kahramanı bir kahraman gibi ölmeyi istiyor. Bir kahramanlık, bir
0: Tabii,
1: beceri. Onun üzerinden mesela varlığını anlamlandırıyor. Bu da
0: Şimdi
1: etkisi olabilir mi?
0: bakın, Deli Dumrul'u anlatırken hep işte bir köprü kurdu. Geçenden bir akçe, geçmeyenden döve döve beş akçe alır diye. Ama bunun sebebi şu: soygunculuk yapmak, eşkıyalık yapmak değil. Acaba benden yiğit bir kişi çıkacak mı karşıma? Yani buna itiraz eden, hayır ben hem geçiyorum hem para da vermiyorum diye böyle bir yiğit çıkacak mı? Onu denemek için Deli Dumrul
1: Bir
0: böyle bir,
1: nüktedanlık da
0: evet,
1: aslında, yani
0: müktedanlık var yani orada,
1: Nasrettin Hoca ile
0: yiğitlik,
1: bir bağ.
0: evet, yiğitliğini göstermek, kanıtlamak için bunu yapıyor Deli Dumrul.
1: Peki şu andaki Türk Cumhuriyetleri arasında Türk dilin kökünü, köklerini en çok yaşatan, ona değer katan şöyle objektif kim dersiniz? Türkiye mi? Azerbaycan mı?
0: Yani buna şöyle yanıt vermek gerekiyor. Elbette her ülke kendi diline değer veriyor, önem veriyor. Hatta kendi dilini daha köklü dil olarak göstermeye çalışıyor. Biz mesela Orhon yazıtlarını, Göktürk Kağanlığından kalan eserleri kendi dilimizin kaynakları olarak görürken, Kazaklar da, Kırgızlar da aynı bakış açısıyla sahipleniyorlar. Bu yönden baktığımızda her Türk Cumhuriyeti kendi diline önem veriyor, değer veriyor ve sahip çıkıyor.
1: Peki masallar içerisindeki şu masal Türk dilini çok iyi anlatır dediğiniz veya efsanelerden var mı böyle aklınıza gelen?
0: Yani bu konuda ben Dede Korkut hikayelerini öne çıkarmak istiyorum. O Dede Korkut hikayeleri baktığımızda Türklerin binlerce yıl önceki yaşayışlarını, değer yargılarını, akrabalık ilişkilerini, kahramanlığı, bütün bunları ortaya koyuyor. Hikaye olarak geçiyor
1: Bir
0: ama
1: kültür kitabı değil
0: baktığımızda
1: mi?
0: tabii,
1: Yani bir milletin
0: elbette,
1: aslında yapı
0: tabii,
1: taşı.
0: evet, yani bütün değerlerimizi orada görebiliyoruz. Bu yönüyle Dede Korkut hikayeleri bence Türk edebiyatının en önemli eseri ve
1: Peki daha
0: kaynağı.
1: sonraki dönemlerde işte Nasrettin Hoca,

0: Yani dildeki sevgi
1: Evet.
0: milletleri daha mı dil kanadıyla bağlar ve daha
1: Şimdi
0: uzun
1: bakın
0: yıllar hayatta tutar?
1: şöyle, bizim insan ilişkilerimiz, insana bakışımız, insan sevgimiz dile de yansımış. Bazı sözlerimizin başka dillerde birebir karşılığı yok. Bunlardan biri kolay gelsin. Şimdi hiçbir dilde, bir Farsça'da örneğinin olduğunu duydum. Bu hiç tanımadığımız bir kişi, yolda giderken bir bakıyoruz, kanter içinde çalışıyor. Belki işte yol yapıyor, telefon hattıyla uğraşıyor, elektrik hattıyla uğraşıyor. Kanter içinde çalışırken, yanından geçerken hiç tanımasak bile kolay gelsin diyoruz. O da sağ ol diyor, kolaysa başına gelsin diyor. Böyle güzel ifadeler. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe gerçekten de sevgi dili, insana değer veren, emeğe saygı duyan bir dil olarak Türkçeyi
0: Sevgi dili
1: görüyoruz.
0: denilebilir.
1: Evet.
0: Peki Anadolu'da veya başka coğrafyada Türk dilini yaşatmak için maniler, atma
1: Evet.
0: türküler,
1: Tabii.
0: aşıklar
1: Tabii.
0: bu da desteklemiştir değil mi hocam
1: Elbette.
0: yaşatırken?
1: Tabii. Elbette. Yani aşıklık geleneği Türkçenin yaygınlaşması için, varlığını sürdürmesi için türkülerimiz zaten yazılı edebiyat, divan edebiyatı olarak gelişirken bir medeniyet, Arapça, Farsça etkisiyle yoğun bir biçimde Osmanlı Türkçesiyle gelişirken türküler halk arasında nefesler, deyişler, bunlar Türkçenin de o yönünü, sözlü edebiyatı yaşatan ögeler olarak karşımıza
0: Peki
1: çıkıyor.
0: Türk dili şu dilleri etkilemiştir, şuradan da çok etkilenmiştir diyebileceğimiz.
1: Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Bunu ilk yapan rahmetli Günay Karaağaç oldu. Hazırlamış olduğu Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Başkanlığım sırasında onu yayımlamıştık. En fazla Sırpçaya Türkçenin sözcükler verdiğini,
0: Sırpçaya.
1: Sırpça.
0: Aa,
1: Evet.
0: Balkanlardaki Türk varlığı
1: Evet,
0: üzerinde.
1: tabii. Yani tabii geçmişte yapılmış çalışmalarda Sırpça'da, Sırp yazı dilinde 9.000'e yakın Türkçe sözcük olduğu ortaya konulmuştu.
0: Bayağı çokmuş.
1: Şu anda tabii bunların bir bölümü unutuldu belki ama 3.000'den fazla sözcük. Mesela biz işte Farsçadan Türkçe'ye çok sözcük geçti diye biliyoruz ama Farsça'da Türkçeden geçme sözcük daha fazla. Ünlü Alman türkolog Gerhard Dörfer 4 ciltlik bir eser yayımladı. Yeni Farsça'da Türkçe ve Moğolca unsurlar diye 4 ciltlik eserin 3 cildi Türkçeden Farsça'ya geçen kelimeler.
0: Hiç bunu
1: Evet,
0: konuşmuyoruz.
1: bakınız size canlı bir örnek vereyim. İşte yıllar önce İran'a gittiğimde Tahran Kitap Fuarı için havaalanında indim. Çıkarken bizde işte sensörlü kapı deniyor, işte açılan kapı deniyor. Orada Farsça açılan der yazıyordu. Camın üzerine yazmışlar açılan der, hani cam çok temiz olursa insanlar çarpmasın diye. Şimdi der Farsça'da kapı demek ama açılan Türkçe. Yani
0: Evet.
1: orada açılan der, yaklaştığında kapı açılıyor. İşte Farsça'da ördek sözünün, kaşık sözünün Farsça'da kullanıldığını
0: Ben Hint
1: biliyorum.
0: dizilerinde de mesela hakikati görmüştüm.
1: Evet, hakikat tabii Arapça kaynaklı ama
0: Evet, demek ki
1: ortak söz
0: ortak
1: varlığından,
0: etkilenmişiz.
1: tabii ortak söz varlığı da var. Mesela Balkan dillerinde Türkçe kökenli sözcük çok diyoruz. Aynı zamanda Türkçe aracılığıyla Balkan dillerine geçen Arapça, Farsça sözcükler de var.
0: O
1: Yani
0: zaman
1: onlar
0: biz
1: da
0: bayağı köprü gibi
1: evet
0: hem
1: köprü dil
0: kendimiz gitmişiz
1: olarak
0: hem
1: tabii
0: sırtımızda
1: evet
0: başka kültürleri de
1: zaten çok
0: taşımışız.
1: ilginç köprü dil olarak adlandırılıyor bu şekilde başka dillerden alıntıyı verdiğimiz zaman.
0: Vakti bitti ama hani Türkiye'de şu anda şu iller, şu il Türkçenin en eskisine çok daha yakındır dediğiniz
1: Yani
0: var mı
1: bu
0: bir yer?
1: her ilimiz aynı, yani çok politik bir cevap gibi
0: Vermeyin, politik
1: görmeyin
0: cevap vermeyin.
1: ama o
0: Mesela ben
1: yönüyle
0: Rize
1: baktığımızda
0: Hemşinliyim hocam.
1: evet
0: Durumumuz nasıl?
1: şöyle baktığımızda kitle iletişim araçlarının az kullanıldığı, işte doğal hayatın yaşandığı yerlerde saklı kalmış söz varlığı ögelerimizi o bölgelerde daha çok görüyoruz.
0: Evet. Hocam söz ne güçlü bir şey değil mi? İçinde böyle coşkular barındırıyor, yas tutuyor aslında. Tabii. Söz üzerine.

0: Yasımızı
1: Evet.
0: tutuyoruz. Belki intikamımızı bir
1: Tabii.
0: kelime üzerinden
1: Evet.
0: yıllarca içimizde,
1: Duygularımızı,
0: değil
1: düşüncelerimizi
0: mi?
1: anlatan
0: Evet. Daha güçlü ne olabilir
1: evet.
0: bilmiyorum. Gerçekten de tadı damağımızda kaldı ama bugün dilin peşinden köklerimize doğru bir
1: Evet.
0: yolculuk yaptık. Orta Asya'ya kadar gittik. Türkiye'ye geldik. Çeşitli dönemlerde böyle kuş uçuşu bir
1: Evet.
0: düşünce senfonisi gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben de sizlere teşekkür ederim
0: Evet.
1: Sayın Hanım.
0: Bugün Kadim Kökler programında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akal'ın bizimle beraberdi. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı ve sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ben sunucunuz Mine Ataman bu sohbete sadece eşlik ettim. Elbette bir dahaki Kadim Kökler'de başka bir kökün peşinden yine başka başka zamanlara ve coğrafyalara gideceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Kadim Kökler.

0: 1 dakika.
1: Yerküremizi şeffaf bir örtü gibi sararak atmosferi oluşturan gaz katmanları, yer çekiminin etkisiyle farklı sıcaklık ve yoğunluktadır. Atmosferin yeryüzüyle temas eden en alt katmanı troposferdir. Sadece bu katmanda olan su buharı, her türlü meteorolojik olayın burada gerçekleşmesini sağlar. Hemen üstündeki stratosferde yer alan canlıların koruyucu tabakası ozon, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutarak dünyamızın aşırı ısınıp soğumasını önler. Yıldız kayması sandığımız küçük meteor taşları ise mezosferde buharlaşarak yok olur. Termosfer, atmosferle uzay arasındaki geçiş alanıdır. Bu katmanda iyonlaşan gazlar, haberleşme sinyallerinin ve radyo dalgalarının iletilmesini sağlar. Soluduğumuz havadan bulutlarla taşınan yağmura, sesimizin duyulmasından kuşların uçmasına kadar sayısız yaşam faaliyetini borçlu olduğumuz atmosfer, dünyamızın görünmez koruyucusudur.
0: Bir dakika.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli, imza sonrası yaptığı açıklamada, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının İlk adımı da atılmıştır.

Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır, dedi. Teklif gün içi de meclis başkanlığına sunulacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa onları çok sert vuracağız, sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olduklarını vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanlığı olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralova'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Ve hava durumu: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris'i 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinleyin.

Türkiye'den Tartelinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir yaz mevsiminde başkent Ankara'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demir Ezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri ve şairleri tanıttığımız Türk Elinden Tart Elinden programımızda bugün yine çok değerli bir sanatçıyı, besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'un hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir

0: yere sahip olan Karabağ şarkısını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk elinden, tar telinden güzel bir müzikle başlıyor. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu değerli icraları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ Abdullah abi. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, sağ olasın.
0: Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Siz bir tatile çıktınız, geldiniz. Çok güzel, değişik yerler gördünüz.
1: Evet, evet. Biraz geldik Avrupa'ya, dolaştık, geldik. Güzel oldu, biraz havamızı değiştirdik.
0: Ruha iyi geliyor değil mi, seyahat etmek?
1: Ruha iyi geliyor, biraz dinlendik diyebilirim.
0: Evet, evet. Çok güzel.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri, şairleri ve müzik insanlarını tanıttığımız Türkeli'nden, Tarteli'nden programında bugün yine çok değerli bir sanatçıyı konuşacağız. Besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesiboğlu, onun sanat hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahip olan Karabağ şarkısını ele alacağız. Evet. Abdullah Hocam, neler söylersiniz?
1: Evet, ben öncelikle buradan Azerbaycan'ı ve bizi dinleyen herkesi selamlıyorum. Ben de bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamladıktan sonra bugün benim için de çok özel bir sanatçıyı anlatacağız.
0: Evet.
1: Behram Nesiboğlu yalnızca önemli bir besteci değil, aynı zamanda benim yakından da tanıdığım, değer verdiğim bir sanatçı ve dostumdu.
0: O halde öncelikle Behram Nesiboğlu sizden dinleyelim. Kısaca tanıtır mısınız bize? Kimdir Behram Nesiboğlu?
1: Evet. Behram Nesiboğlu 1942 yılda dünyaya gelmiş. Azerbaycan müzik kültürüne çok sayıda eser kazandırmış. Çok yönlü bir sanatçıdır. Onu yalnızca besteci olarak tanımlamak yeterli değildir. Çünkü aynı zamanda şair, tar ve gitar icatçısı, ansambul yöneticisi ve hiciv yazarıdır. 1962 yılında dönemin sanat eğitim kurumlarından birinde tanınmış besteci Şefika Akındoğlu'dan ders aldığı belirtilmektedir. Fakat Behram Nesiboğlu'nun asıl okulu Azerbaycan halk müziği, muğam geleneği ve hayatın kendisi olmuştur. Onun melodilerinde halkın sevinci, hüznü, sevgisi, hasreti ve vatan duygusu vardır.

0: Kendisiyle de yakından tanışıyorum.
1: Evet, siz Behram Nesibov'u şahsen tanıyorsunuz. Kendisini nasıl bir sanatçı olarak hatırlarsınız?
0: Behram Nesibov çok samimi, yürekten ve yetenekli bir insandı. Sanatında gösterişten ziyade içtenlik vardır Behram Nesibov'da. Ben onu Türkiye'deki müzisyen dostlarımla da tanıtırken bazen şöyle söylüyordum. O zaman Türkiye'de gelmişti. 91 senesinde.
1: Evet.
0: Kendi orkestrasıyla beraber buradaydılar. Allah rahmet eylesin, Sakavet Mehmetov vardı. Benim sınıf yoldaşımdı o da. Ses sanatçısıydı. Beraber gelmişler. Ben Türkiye'de onu tanıtırken arkadaşlara diyordum, Türkiye'de Kayahan nasıl kendi bestelerini yapar, sözlerini yazar ve eserleriyle halkın sevgisini kazanmıştır. Hı hı. Behram Nesibov da Azerbaycan'da öyle bir sanatçımızdır. Öyle bir besteleri var. Kendi çok güzel eserler bestelemiş. Hı hı. Ve onu ben böyle tanıtıyordum. Elbette ki iki sanatçının müzik tarzları aynı değildir. Kayahan'la Behram'ı mukayese etmek olmaz. O farklı, bu farklıdır. Ben bu benzetmeyi onun hem besteci hem söz yazarı olması ve eserlerinin halk tarafından da sevilmesi bakımından öyle tanıtmıştım. Behram Nesibov'un en önemli özelliklerinden biri eserlerini halkın anlayabileceği bir dille yazmasıydı. Onun besteleri Azerbaycan makamlarından, halk müziğinden ve güçlü bir melodik düşünceden besleniyordu.
1: Evet. Şimdi siz her iki sanatçıdan bahsettiniz de ben de şöyle geçmişe baktığımda o sanatçılarda bir kalite görüyorum. Hakikaten.
0: Evet, evet,
1: çok
0: evet.
1: Eski zamanlarda o duruşlarında, kimliklerinde bir kalite olduğu gibi çıkarılan eserlerde de bir kalite vardı.
0: Evet.
1: Çok kıymetliydi. Hala dinliyoruz ve dinlenilmeye devam edilecek.
0: Evet.
1: Siz Behram Nesimov denildiğinde akla ilk gelen eserlerden biri kuşkusuz hocam Karabağ şarkısı.
0: Evet, evet.
1: Yani bu eserin ortaya çıkışı ve önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Karabağ, Behram Nesimov'un en tanınmış ve en güçlü eserlerinden biridir. Bu eser Karabağ'ın yalnızca coğrafi güzelliğini anlatan bir şarkı değildir. Karabağ sevgisini, vatan hasretini, hı hı, ve insanların doğup büyüdükleri topraklara duydukları bağlılığı dile getiren bir eserdir. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldığı dönemde bu şarkı çok daha derin bir anlam kazandı, hı hı, Azerbaycan'da. İnsanlar Karabağ şarkısını dinlerken kaybettikleri yurtlarını, Şuşa'yı, Ağdam'ı ve diğer bölgeleri hatırladılar. İkinci Karabağ Savaşı sırasında da askerlerimizin dilinde bu eser ezber olmuştu. Ezberden söylüyorlardı, hep vardı. Askerlerin cephede Karabağ şarkısını söyledikleri, zafer sevincini bu eserle paylaştıklarını da biliyoruz. Hı hı. Şuşa'nın kurtarılmasından sonra da askerlerimizin orada söyledikleri ilk Azerbaycan şarkılarından birinin de Karabağ olması esere çok özel bir tarihi anlam kazandırmıştır.
1: Evet, hakikaten çok özel, çok güzel bir eser. Yani bu şarkı yıllar içinde yalnız bir sanat eseri olmaktan çıkarak adeta bir milli sembole dönüşmüş, evet, diyebiliriz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynen, aynen diyebiliriz. Kesinlikle öyledir. Ben şimdi burada isterseniz bir esere geçelim, bir şey çalalım. Sakine Hanım'da bir şey okusun.
1: Evet, Sakine Hanım'ın o güzel sesinden bir eser dinleyelim sizden.
0: Evet,
1: buyurunuz.
0: Bir eser dinleyeceğiz. Ben şunu da söyleyeyim. Biz açılış eserimizi yine Behram Mansurov'un, özür dilerim, Behram Nesibov'un,
1: evet,
0: eseriyle başladık. Elbette o sözlü bir eserdi. Geceler Manası çok bilinen bir eserdi Azerbaycan'da. Sözü Bahtiyar Bahapsadi'ye aitti. Yani bestesi de Behram Nesimov'undu. Gene ona bağlı olarak biz enstrümantal çaldık. Gene o da sözlü bir eserdi. Gadam Menalım mahnısını seslendirdik. Onu da söyleyelim dinleyicilerimize.
1: O halde buyurunuz. Keyifle sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Sağ olun
0: olunuz,
1: efendim.
0: var olunuz.
1: Sağ
0: Ellerinize,
1: olun.
0: gönüllerinize sağlık. Sizin de sesinize
1: Nasılsın?
0: sağlık
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler. Sağ olun. Güzel bir lirik eser dedi.
0: Evet,
1: Biraz
0: bizi
1: böyle
0: alıp
1: lirik hayat,
0: götürdünüz.
1: evet.
0: Çok hoş
1: Lirik
0: bir
1: bir eser
0: eser.
1: çalalım dedik. Küsüp gitti.
0: Evet.
1: Sözleri Aslan Aslan oldu. Müziği de Andrei Babaev'di. Güzel bir lirik
0: Abdullah Hocam,
1: eserimizdi.
0: Behram Nesibov'un çok güzel, çok anlamlı bir sözü var. Şarkılarımı bestelediğim sürece benimdir, icra edildikten sonra ise halkımındır diyor.
1: Doğrudur.
0: Bu söz aslında onun sanat anlayışını bize çok güzel anlatıyor. Zaten o Karabağ eseri fevkalade, insan dinledikçe dinliyor, göğsümüzü kabartıyor. Siz başka neler söylemek istersiniz?
1: Nesibov sanatıyla da kişiliğiyle de gerçekten çok değerli bir sanatçımızdı. Bu Karabağ Savaşı yıllarında da askerlere moral veren, yurtlarından uzak yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getiren, zaferden sonra da sevincin sembolü olan bir öyle bir eserler yazdı ki, mesela bunların başında Karabağ geliyor. Behram Nesibov'un ünü Azerbaycan'ın dışında da çıkmış. Yani dünyada da tanıyor. Azerbaycan dışında yaşayan soydaşlarımız da Türkiye'de de ve başka ülkelerdeki müzik topluluklar da bu Behram Nesibov'un Karabağ manısını çok severek seslendiriyorlar. Biz de burada devlet korosunda bu mahnıyı çok çaldık, çok seslendirdik. Sizin dediğiniz için bence bir besteci için bundan yani onun şarkısının meşhur olması, tanınması bundan büyük bir mutluluk olamaz. Yazdığı eser artık kendisine ait olmaktan çıktı, çıkıyor.
0: Evet.
1: Halkın ortak duygusu haline gelir.
0: Artık hepimizin.
1: Evet, artık hepimizin doğru şarkı. Behram Nesibov'un da çok anlamlı bir sözü vardır. Sizlerin de söylediğiniz şarkıların bestelediğim sürece benimdir diyor. İcra edildikten sonra ise halkımındır. Bu söz onun sanat anlayışını çok güzel özetliyor.
0: Peki, sizin bu eseri seslendirdiğiniz bir kayıt var değil mi?
1: Evet. Bizim.
0: Acaba hep birlikte onu dinlesek mi?
1: Evet olabilir. Behram Nesibov'un unutulmaz eseri Karabağ'ı biz 13 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla orkestrasıyla değil de o orkestra salonunda adı Ankara Konser Salonu'nda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserde repertuarımızı aldık ve büyük bir gururla seslendirdik. Bu eseri biz dinleyicilerimize paylaşalım. Ama biraz şuna inanıyoruz ki eserin taşıdığı duygu ve heyecan insanlarda fazlasıyla onu hissettirecek. Çünkü biz onu canlı çalmışız orada. Biraz kayıt yani stüdyoda çalmıştan farklıdır. Bu duyguyu inşallah ki bu güzel duygu onlar da alırlar orada
0: Efendim, o
1: dinlerler.
0: halde hep birlikte dinliyoruz.

0: Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Behram Nesiboğlu konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Karabağ gerçekten de ilk notalarından itibaren insanı etkileyen ve Karabağ gözlerimizin önünde canlandıran bir eser. Biraz önce de sizin icra ettiğiniz o konser salonundaki eseri dinledik. Behram Nesiboğlu'nun başka hangi tanınmış şarkılarından söz edebiliriz? Karabağ'dan başka?
1: Çok eseri var. Behram Nesiboğlu'nun 600'e yakın bestelediği eserler var.
0: Bir hayli fazlaymış.
1: Çok eserler var. Halk tarafından sevilen bu eserlerinden Kal Sene Kurban mesela çok Türkiye'de de meşhurdu, bilinen bir eserdi. Naçar Gider, Geceler, Deyin Hardadır, Şehnaz Teslifi de olarak da biliniyor bu eser. Hı hı. Seni Gemli Görende, Var Gülüşünde, Eşkimin Baharı ve Hatırla Beni diye bunlardan bazılarıdır. Bu eserlerin bir kısmının sözlerini tanınmış Azerbaycan şairlerine bir kısmının sözlerini de doğrudan kendisi yazmış. Hem müziğini hem sözlerini. Hı hı. Onun şarkılarını Ebulfet Aliyev, Azerbaycan'ın çok ünlü sanatçılardı. Süleyman Abdullayev, Teret Kasımov, Kadir Rüstemov, Tükezman İsmailova, Elmira Rehimova ve Sara Kadimova gibi Azerbaycan'ın önemli ses sanatçıları tarafından icra edilmiştir. İsterseniz şimdi yine biz Behram Nesiboğlu'nun bir eserini seslendirelim.
0: Hangi eser o?
1: Seni Gemli Görende, Boran Olar Kar Olar diye bir eser var. Sözü ve müziği Behram Nesiboğlu'na aitti.
0: Yine bizi uzaklara götüreceksiniz. Duygudan duyguya. Hadi bakalım. İnşallah. Birlikte dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Efendim şahanesiniz, var olunuz, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden programına dinliyorsunuz. Bugün Behram Nesibov'u konuşuyoruz, sanat hayatını ele alıyoruz. Abdullah Hocam, Behram Nesibov eserlerini yalnız aşk ve sevgi konularında mı yazmış?
1: Hayır, tam tersine onun konu dünyası son derece geniştir. Aşk, sevgi, ayrılık ve haset şarkılarının yanında vatan, Karabağ, Azerbaycan'ın şehirleri ve bölgeleri, doğa, dağlar, nehirler, bayrak, çocuklar, gençler, öğretmenler ve emekçiler üzerinde çok eserler yazmıştır.
0: Geniş bir yelpaze.
1: Evet, geniş bir yelpazesi var. 20 Ocak, Hocalı, Nevruz, Yeni Yıl, Güney Azerbaycan Hasreti ve Türk Dünyası gibi konularda da onun eserlerinde yer vardır. O çok eser yazmıştır onlardan. Birçokları da burada Türkiye'de de bilinen eserlerdi. Askerlere moral veren marşlar da yazmıştır. Çocuklar için eğitici şarkılar yazmıştır. Toplumun farklı kesimlerine ithaf edilen eserler yazmıştır. Onun hayatının hem her alanda müzikte dokunmak istediğini göstermek istiyor. Hayatın her alanında onun emeği var.
0: Sohbetimizin
1: var.
0: Başlarında Behram Besimov'un yaklaşık 600 eser bestelediğini ifade etmiştiniz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bana göre bu sayı çok. Ama bir sanatçıya göre ömrü boyunca bu az mı çok mu sizce?
1: Vallahi üretken sanatçı için çok değil. Yani Behram Nesibov gibi bir sanatçı için ben çok görmüyorum. Çünkü o sürekli yazıyordu, sürekli. Yani bütün size şöyle söyleyeyim, sanatçılar mesela İslam Rızaev en başta çok ünlü bir sanatçımızdı. Hep bir şey, yeni eser isteyende Behram Nesibov'a giderdi. Ona eserler ısmarlardı. Birçok mesela Ehsen Dadaşoğlu'nun renkleri var. Geçen de biz konuşmuştuk Ehsen benimle burada. Onun renklerine mesela sigar rengine peyman ettik eserini. İslam Rızaev'in isteğiyle Behram Nesibov sözlerini yazmıştı. Yani bir üretken sanatçı için bence çok değil. Yazabilirdi. Yani hayatta olsaydı belki daha da eserler verebilirdi.
0: Abdullah Hocam, Behram Nesibov gibi

0: sanatçıların hayatlarına baktığımızda çok disiplinli bir hayatları olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani boş zamanları yok.
1: Evet.
0: Hangi saat, hangi iş yapacakları belli.
1: Evet.
0: Bir programları var ve o programlarına titizlikle dikkat ediyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi bunun gibi sanatçılara sorma imkanı bulsak, acaba ömrünüz boyunca pişman olduğunuz bir şey var mıydı diye, ben inanıyorum ki daha fazla eser çıkaramadım diye bir pişmanlıkta bulunduklarını
1: evet,
0: göreceğiz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Değil mi?
1: Doğru söylüyorsunuz. Behram Nesim öyle bir bestekardı. Hep çalışkandı. Hep hem tar, hem gitar, hem piyano, bütün enstrümanları da yani çalabiliyordu. Onları da icra edebiliyordu.
0: Hı hı.
1: Yani dediğiniz gibi o daha çok eserler yazmak isterdi. Yeni eserler vermek isterdi.
0: İcracılık yönünü de konuşalım. Behram Nesibov yalnızca beste yapan bir sanatçı mıydı, yoksa başka icraatları da var mıydı?
1: Vardır, vardır. Kendisi aynı zamanda iyi bir icracıydı. Demin de söyledim, tar ve gitar çalıyordu. Kurduğu orkestra vardı, Şahnaz ansambuluyla çok sayıda konserler vermişti. Bu ansambul işçiler içinde, yatılı okullarda, yani halka açık alanlarda, huzur evlerinde ve televizyon programlarında çok sahne almıştı. Birinci Karabağ Savaşı döneminde ise ansambulun adını Vatan, yani Vatan olarak değiştirmiş ve cephe bölgelerinde de konserler vermişti bu orkestrayla. Burada çok önemli bir sanatçı sorumluluğunu göstermişti Behram Nesibov. Behram Nesibov yalnızca bir odada beste yapan bir insan gibi görmemek lazım onu. O gerektiğinde sazını, gitarını alıp askerlerin karşısına da çıkıyordu. Onlara moral veriyordu. Ve vatanı için üzerine düşen görevi sanat yoluyla yerine getiriyordu. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: İsterseniz Behram Nesibov bir eser dinleyelim ondan,
1: evet,
0: ya da ona ait bir eser,
1: evet,
0: dinleyelim.
1: Ona ait bir eser dinleyelim.
0: Bakalım arkadaşlar ne hazırlamışlar?
1: Yok, biz canlı çalacağız.
0: Canlı mı çalacaksınız?
1: Canlı çalacağız. Evet.
0: Tamam efendim, o zaman.
1: Gel sene kurban.
2: Gal sene kurban.
1: Kal sene
0: kurban. Kal sene kurban dinleyeceğiz.
1: Özür dilerim. Kal sene kurban. Söz müzik Behram Nesibov'undu. Ona da gene bir hareketli parça bağlayacağız. Fikret Emiroğlu'nun Reyhan Mahnısı'nı bağlayacağız. Onun da sözlerini Telat Eyüboğlu yazmış.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne kadar güzel eserler bunlar. O evet. İlk eser hele Gal Sene Kurban. Derin evet. Bir özlem, sadakat ve aşk barındıran köklü bir Azerbaycan halk müziği eseri. Evet. Hakikaten beni alıp böyle uzaklara götürdü. Evet. Dinleyicilerimizi de öyle olsa gerek.
1: Çok güzel bir eserdi. Evet.
0: Zaman hızla akıp geçiyor evet. Ve programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. İsterseniz Behram Nesibov'un Azerbaycan müzik tarihindeki yerini konuşalım kıymetli hocam.
1: Evet. Onu da konuşalım da ben buradan Azerbaycan'da bizi şu anda dinliyorlar da Behram Nesibov'un değerli oğlu Adil Nesibov onun hakkında da bir kaç kelime söylemek istiyorum. Yani babasının eserlerini bir kitap halinde bir araya topladı. Ve neredeyse bir üç çiftlik bir eser mi? Öyle bir şey olması lazım.
0: Evet.
1: Yani Behram Nesibov hem halkın duygularını yüzü melodilerle anlatabilen çok yönlü bir üretken bir sanatçıdır. Ve bunları da bir kitap şeklinde bütün eserlerini oğlu Adil emek verdi. Yani bu eserler yani kitap şeklinde yazıldı. Burada Adil Nesibov'un emeği çok büyüktü. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. Ne iyi ki bu işleri yapmış, bu böyle bir güzel eserleri toplamış, bir araya getirmiş ve hepsini de çoğunun da notalarını yazmışlar, notaya dökmüşler ve ayrı ayrı da üzerinde tahliller yapılmış. Ben kendisini bir daha buradan Adil Bey'i selamlıyorum. Kendisine teşekkürlerimi bildiririm ki böyle bir güzel bir eserleri ortaya koymuştur.
0: Evet. Değerli besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'u bir kez daha rahmetle anıyoruz. Değerli sanatçımız Abdullah Kurbani'ye verdiği kıymetli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz kıymetli hocam.
1: Sağ olun, sağ olun. Ben buradan Behram Nesibov'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlık ediyorum. Ve bütün bizi dinleyenlere, Türkistan'a selam gönderiyorum. Hı hı.
0: Sakine Hanım, siz de çok güzel eserler seslendirdiniz. Bizimle olduğunuz çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizleri böyle buluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağolunuz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda Türk dünyasının ortak kültür ve müzik hazinesinden yeni bir sanatçı ve yeni bir eserle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseltildi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli, imza sonrası yaptığı açıklamada, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projenin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır, dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel LNG taşımacılığında maliyetleri tarihi seviyelere taşıdı. Gemi kiralama, yakıt ve savaş riski sigortası giderleri 2022 enerji krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Günlük spot kiralama bedeni 235 bin dolara, deniz yakıtı fiyatı ise ton başına

Ona 800 doların üzerine çıktı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini sanıyor. İran tarafı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı, Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turu eleme ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32. Güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32 ve çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı sizlerle paylaşalım. +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kuzey Makedonya'da Türk toplumunu yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah, devlet bakanı olarak hükümette görev üstlendi. Bu görev yalnızca Türk toplumu açısından değil, Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü yapısı bakımından da dikkat çekiyor. Bugün Sayın Zeynullah ile hem yeni görevini hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini konuşacağız. Kendisi hattımızda. Hoş geldiniz programımıza Sayın Zeynullah.
1: Selin Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun diyoruz. Devlet Bakanı olarak atanmanızın sizin için anlamını da sizden dinlemek isteriz.
1: Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve buradan programınız vesilesiyle ana vatanımız Türkiye, aziz milletimize ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm soydaşlarımıza, bizi dinleyen dinleyicilerimizi Kuzey Makedonya'dan en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum en başta. Evet, Kuzey Makedonya'da uzun yıllar sonra bir yeni bir gelişme hükümette oldu. Devlet bakanı olarak tekrardan bir görev elde

0: Tabii bu uzun yıllar, yaklaşık 10 yıl sonra, 10 yıl aradan sonra Türk toplumunu yeniden bakanlar kurulunda bir Türk olarak temsil ediliyor olması tabii ki bizler için büyük bir, önemli bir adımdı. Türk toplumu için bir moraldi, bir umuttu. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Ve böyle bir önemli bir adıma vesile olduk parti olarak da. Buradan bu görev sadece kişisel bir görev değil. Elbette ki bu topraklarda, özellikle Balkanlarda ve Makedonya'da asırlardır kimliğimizi, dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak için Türk toplumunun temsilcisi olarak Bakanlar Kurulu'nda bir bakan olarak görev üstlenmek tabii ki de bir güzel bir adım oldu. Bu başta Makedonya devletimiz için, soydaşımız için ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını biliyoruz.
1: Peki bu görevi Türk Demokratik Partisi adına nasıl bir sorumluluk olarak değerlendiriyorsunuz Sayın Zeynullah?

0: Demokratik Partisi adına nasıl bir sorumluluk olarak değerlendiriyorsunuz Sayın Zeynullah?
1: Şimdi şöyle, Türk Demokratik Partisi 34 yıldır Kuzey Makedonya'da siyaset yapan köklü bir partidir. Kuzey Makedonya Türklerinin sesi olmuş, haklarını savunmuş olan bir partidir. Ancak bugün üstlendiğimiz bu görev, partimizin yıllardır verdiği mücadelenin ve halkımızın da bize duyduğu güvenin bir sonucu oldu ki bu en büyük adımlardan biri daha geçtiğimiz yıl biz bir yerel seçimler atlatmış olduk ve o yerel seçimlerde 34 yıl sonra Makedonya'da Türk toplumu olarak bir Türk partisi ilk defa yerel seçimlere tek başına ve sadece yerel seçimlere değil bir seçimlere tek başımıza katılmış olduk. Orada halkımızdan almış olduğumuz güven oylarıyla biz de varız demiş olduk. Tabii bu bizim için büyük bir onurdu, büyük bir gururdu. Ondan sonraki süreçte tabii hükümetin kurucusu başbakan tarafından tabii davet edilerek, çünkü uzun yıllar dediğim gibi bakanlar kuruluna bir söz yoktu ve bizim partimize uygun görüldü. Tabii dediğim gibi Türk Demokratik Partisi 34 yıldır, uzun yıllar Kuzey Makedonya Türk siyasi sahnesinde var olan köklü bir partidir. Elbette ki atmış olduğumuz siyasi adımlar biz genelde sağlam adımlar atmaya gayret gösteririz. Çünkü sonuçta Türk toplumunu temsil eden bir partidir. Ve partimiz adına da çok iyi bir durum oldu. Dediğim gibi hayırlara vesile olur inşallah. Bu bizim için önemli bir adım.
0: Evet, hükümette yer almanız Kuzey Makedonya Türkleri açısından hangi yeni fırsatları beraberinde getirecek sizce?
1: Şimdi Tülin Hanım, bizde maalesef Balkanlarda bildiğimiz üzere uzun yıllara dayanan ve hala devam eden bir sürü sıkıntılarımız mevcuttur. Bu sadece Türk toplumu ile ilgili olan bir mesele değil.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: diğer etnik toplulukların karşı karşıya kalmış olduğu bir sürü sıkıntılar mevcuttur. Ancak biz Türk toplumu olarak burada dediğim gibi elbette ki 35 yıldır Makedonya'nın kuruluşundan bu yana var olan sıkıntılarımız mevcut ki onların başta biri eğitim sıkıntısından başlayarak kültürel sıkıntılar vesaire. Biz Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler olarak elbette ilk atmamız gereken adımlardan biri de eğitim alanında yeni gelişmeler yapılması ve özellikle şu an devlet kurumlarında eksik olan bazı kurumlarda eksik olan Türklerin istihdam sağlanabilmesi ve maalesef son yıllarda dünyanın her yerinde ve özellikle Balkanlarda bir çok ciddi manada bir göz kaçırması var. Özellikle genç kardeşlerimizin her gün göç ettiklerine şahit oluyoruz. Elbette göç meselesi bir devletin özellikle genç yaşta göç eden çok fazla olduğunda bir devletin gerçekten en büyük kayıplarından biri olur. Bizim birinci önceliğimiz burada yaşayan Türk toplumu olarak zaten azınlıkta olan bir toplum. Yani Makedonya'da 2 milyon bir devlette şu an 83 bin resmi rakamlara göre Türk mevcuttur. Ancak bunu da elimizde var olan gençlerimizi de yurt dışına gönderilmesine göz yumarsak önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen tehlikeleri önceden görüyoruz ve hissediyoruz. Dolayısıyla bu tür tehlikeleri ve önümüzde yaşayabileceğimiz sıkıntıları önlemek için özellikle genç kadroların burada kalması için istihdam sağlanması konusunda ciddi adımlar atılacaktır. Bakanlık tarafından elbette ki diğer bütün kurumlarla şu an dediğim gibi yani bir sürü kaliteli kadromuz mevcuttur Türk toplumunda. Çok ciddi manada kendini, eğitimini geliştirmiş genç kardeşlerimiz mevcuttur. Bunların iş sağlanması, istihdam sağlanması

0: de eğitim konusu olacaktır.
1: Eğitim demişken, eğitim Türkçe öğretimi ve kültürel haklar konusunda Sayın Zeynullah, hükümet nezdinde hangi adımları atmayı planlıyorsunuz peki?
0: Şimdi şöyle, Kuzey Makedonya'da uzun yıllardır anayasal bir hak olan Türkçe eğitim anayasal hakkımızdır. Birinci sınıftan başlayarak işte lise, ortaokul ve üniversiteye kadar ana dilimizde Türkçe eğitim alma fırsatımız mümkündür, mevcuttur da. Fakat şu an hali hazırda hükümette ve parlamentonun önünde duran çok ciddi bir yüksek öğretim yasası mevcut. Bu yasanın geçmemesi için şu an biz uzun zamandır, birkaç aydır zaten hem başbakanla hem hükümet partileriyle görüşmelerimiz oldu. Bu yasa şu an mevcut oylanması bekletilen yasa bizler için gerçekten uygun değil. En başta eğitim fırsatlarımızı ve var olan anayasal haklarımızın kısıtlanmaması için bir defa bu yasada değiştirgeler, önergeler parlamentoya sunarak en azından bizler için de uygun olacak bir konjonktür oluşursa ondan sonra bu yasanın oylanması bizler için uygun olur diye düşünüyorduk. Tabii eğitim demişken bu yasayla elbette bir sürü mevcut olan anayasal hakkımızı kaybetmiş olacağız. Umarız en başta birinci görevimiz bu yasanın oylanmamasıdır. Bu yasa şu an parlamento önünde olan, milletvekilleri önünde olan bu yasanın bir şekilde engellenmesi. Tabii ki gereken girişimler başlatıldı. Hem parti olarak hem şu an bakanlık olarak hem başbakanla hem diğer eğitim bakanı ile görüşmelerimiz devam etmekte. Ancak bunun dışında bizim Makedonya'da Türkler şu an Makedonlardan sonra bütün coğrafyada yaşayan ikinci milletiz. Makedonya'nın dört bir yanındaki bazı yerlerimizde şu an 17 Türk bazı şehirlerimizde yaşamakta. Bazı yerlerimizde 9 Türk yaşamakta. Herkese ulaşmak lazım. Herkese elimizi uzatmak lazım. Herkesin derdini dinlemek lazım. Tabii ki bir sürü köyümüzde şu an yeteri eğitim koşulları mevcut değil. En başta köylerimizde yaşayan çocuklarımıza yani eğitim koşullarını sağlayabilmek. Yani daha iyi eğitim alabilmeleri için böyle modern bir dünyada artık bugün bile okunacak bir sınıf olmayan çocuklarımızın olması bu bizler için çok üzücü bir durumdur. Ancak önümüzdeki günlerde ümit ediyoruz el birliğiyle her yere el uzatıp en azından ilk başta sağlam ve güzel bir eğitim almaları için gereken şartlar oluşacaktır.
1: Evet, Sayın Zeynullah, dinleyicilerimize özellikle de Balkan Türklerine iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı? Son olarak bu mesajı almak isteriz sizden.
0: Tabii ki. Bizler öncelikle bütün soydaş

0: Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursunuz, soydaşlarına ve gönül coğrafyamıza gösterdiği yakın ilgi ve desteği için şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizler de Kuzey Makedonya'da devletimize, milletimize ve Türk dünyasına yakışır bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Programınıza davet ettiğiniz için de ayrıyeten teşekkür etmek
1: biz
0: istiyorum.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Zeynula, programımıza katıldığınız için, çalışmalarınızda.
0: Türkiye'nin dört yanında yaşayan Balkanlardan gelen vatandaşlarımızı da en kalbi duygularımla selamlamak istiyorum.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler.
0: Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Kuzey Makedonya Devlet Bakanı, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Batı Trakyalı Türk genci Hasan Hasan'ın başarı haberiyle devam ediyoruz programımıza. Hasan Hasan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Rodop ili Kozlukebir Belediyesi'ne bağlı Payamdere köyünde doğan Hasan Hasan'ın eğitim hayatı başarılarla dolu. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Hasan, öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Bize biraz kendinizden, Payamdere'deki ve Gümülcine'deki çocukluk yıllarınızdan söz etmenizi istesek neler anlatırsınız acaba?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve tebriğiniz için. Çocukluk yıllarıma gelecek olursak, yani doğayla iç içe büyüdüm hep. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, yani dağ, orman, bayır, deretepe hep gezdim. Çok eğlenceliydi. Bu bugüne gelmemde de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum hep. Çünkü doğanın içinde bulunurken her zaman da nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini merak ettim.
0: Fizik okumaya da bu şekilde mi karar verdiniz acaba? Bununla ilişkili olabilir mi bu alana ilginiz?
1: Evet, kesinlikle bu alana ilgili. Ama direkt olarak tam olarak farklı şeyler de var biraz tabii. Tam olarak bağlantılı değil. Yani araştırdım doğayı nasıl daha iyi öğrenebilirim diye. Yani fizik birçok şey sunuyordu bana bu konuda. Ama ona da başlamam ortaokul ve liseye geçince oldu biraz.
0: İlk öğreniminizi Payamdere'de okudunuz değil mi? Türk Azınlık İlkokulu'nda tamamladınız.
1: Evet.
0: Gümülcine'de de Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesini birincilikle bitirdiniz. Bu da çok çok önemli bir başarı.
1: Evet.
0: Daha sonra da ODTÜ gibi güzel, güçlü bir akademik ortamda eğitiminize devam etmek istediniz sanırım.
1: Evet, kesinlikle. Bizi seçerken de en önemli etkenlerden biri lisedeki hocalarımdan biri oldu. ODTÜ'ye gitmemdeki en önemli etken. Yani bazı hocalar şey derken, yani fizik okunur mu, mühendis ol gibi şeyler söylerken, hocam yani bana destek oldu. Eğer fizik okumak istiyorsan ODTÜ'ye başvur dedi. İşte o zaman ben dedim, ben ODTÜ'de fizik okuyacağım dedim ben o zaman.
0: Başarınızda ailenizin, Batı Trakya'da devam ettiğiniz okulların, öğretmenlerinizin büyük katkısı olmuştur.
1: Evet, kesinlikle. Bugüne gelmemdeki en büyük

0: sebep ailem. Onlar her zaman destek oldular. Yani fiziği seçerken de arkamda durdular. Yani iş imkanları genel olarak fizikte her zaman tartışılır. Onlar bunları hiç düşünmedi. Bunu sevdiğim bildikleri için her zaman arkamda durdular ve destek çıktılar. Aynı zamanda dediğim gibi bana fiziği sevdiren hocalarım, ortaokul ve lisedeki fizik hocalarım, bana okuya git diyen kimya hocam, onların da çok büyük katkıları oldu.
1: Şu anda üniversite tercih döneminde olan gençlerimize bölümünüzü önerir misiniz peki? Ne dersiniz?
0: Eğer gerçekten fiziği seviyorlarsa öneririm. Yani dışarıdan bakıldığı gibi çok kapalı bir alan değil. Eğer gerçekten çalışıp bir şeyin üzerine yoğunlaşmak isterlerse gidilebilecek çok fazla alan var fizikte.
1: Sayın Hasan, fizik eğitimi size yalnızca akademik değil, aynı zamanda hayata bakış açısından da çok önemli şeyler katmıştır, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani her şeyi sorgulamayı öğretti bana. Yani dışarıdan görünce çünkü bir şeyi doğada göründüğü gibi olmayabiliyor. O araştırma yetisini, araştırma hissini, duygusunu kazandırdı bana.
1: Batı Trakya Türk toplumundan gelen bir genç olarak bu başarıyı elde etmek sizin için ne ifade ediyor desek, neler söylersiniz bize?
0: Batı Trakya Türk toplumundan gelen biri olarak bilimle ilgilenmek bence çok güzel, değerli, kıymetli bir şey. Çünkü toplumumuza baktığımda sosyal bilimlerde önde gelen birçok isimler görebiliyoruz. Politikada, siyasette, diğer birçok alanda çok iyi doktorlarımız var mesela. Ama bilim alanında çok ilerleyen görmedim. Yani çok daha spesifik bir alan ve umarım Batı Trakyalı gençlerimiz de bu alandan, böyle alanlardan ilerlemeye devam eder ve bilim camiasında güzel konumlara gelir ve bizim oraları güzel bir şekilde temsil ederler.
1: Sayın Hasan, şu anda siz Almanya'da bulunuyorsunuz. Almanya'da bundan sonraki hedefleriniz arasında neler var peki? Yalnız Almanya'da değil, Türkiye'de de tabii ki.
0: Şu an Almanya'ya master için geldim. Abbe School of Photonics'te bir fotonik master programına kabul aldım. Ekim ayında ona başlayacağım. Onun dışında da şu an bir şirkette optik tasarım alanında çalışmaktayım. Bundan sonra da yüksek lisansımı burada bitirip daha nereye gidebilirim ona bakacağım. Ona bir karar kılamadım henüz.
1: Eğitiminiz bittikten sonra karar vereceksiniz sanırım. Peki bugün sizi dinleyen gençlere başarı yolunda en önemli tavsiyeleriniz neler olur?
0: Kesinlikle vazgeçmemek derim. Çünkü insan aklına ilk gelen şey vazgeçmek olur ilk zorlandığı anda. Bunu Türkiye'ye gittiğimde yaşamıştım. Bizim oraya 900 kilometre uzaklıkta 12 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Ankara'ya vardım. İlk gece yurda gittim. Orada yattım ama uyuyamadım. Yani ağlayarak şunu düşünüyordum. Neden buraya geldim? Evde kalamaz mıydım? Sonra dersler başladı. İşler daha da zorlaştı. Vazgeçsem mi diye yine düşündüm. Yok, ben yine devam edeceğim dedim. Tabii bunlar anlatırken şu an çok kolay da o an çok zordu hepsi.
1: Eminim, yaşamak zordur.
0: Burada bile aynı hissi yaşadım yani gelince. Benim Almanya'da ne işim var diye sordum kendime. Sonra olanları hatırlayınca tabii yine vazgeçmemeye karar verdim.
1: Vazgeçmemek, devam etmek çok çok önemli. Gençlerimize de örnek olsun sizin başarı hikayeniz. Programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun diyoruz.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Batı Trakyalı başarılı Türk genci Hasan Hasan vardı.

0: Balkanların önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Demir Baba Tekkesi'ni konuşacağız programımızın bu bölümünde. Yüzyıllardır Bulgaristan'daki Deli Orman bölgesinde ayakta duran bu tekke yalnızca bir ziyaretgah değil, aynı zamanda Balkanlarda Türk-İslam kültürünün, Bektaşilik geleneğinin ve ortak hafızanın önemli simgelerinden biri. Demir Baba'yı, tekkesinin tarihini, günümüzdeki önemini ve bu mirasın geleceğini konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Fatma Ahsen Turan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Turan, Balkanların fethinde veli kişilerin yeri ve rolüyle başlayalım. Ne dersiniz
1: Evet,
0: sohbetimize?
1: çok iyi olur. Balkanların fethini sadece savaşlarla, kılıç kuvvetiyle açıklamak çok zordur. Balkanların fethedilmesinde ve orada Osmanlı idaresinin uzun süre devam etmesinde tasavvuf erbabının, yani diğer bir adıyla Horasan erenlerin oynadığı rolü göz ardı etmemek gerekir. Balkanlara İslam kimliğiyle nüfuz etmede en önemli isim şüphesiz ki Sarı Saltuk'tur, hepimizin bildiği. 13. yüzyılda Sarı Saltuk'la başlayan Horasan erenlerinin Balkan faaliyetleri 15. yüzyılda sırayla Otman Baba, Kademli Baba, 16. yüzyılda Akyazılı Baba ve Demir Baba ile devam etmiştir. Horasan erenleri veya Ahmet Yesevi takipçileri dediğimiz bu mutasavvıf kişiler Anadolu'nun siyasi ve askeri hareketliliğinin yoğun olduğu uç bölgelerine gitmişler ve İslam'ın yayılmasına gönülleri fethederek katkıda bulunmuşlar. Onlar gönülleri kazanmışlar. Onlar savaşla değil, onlar kılıçla değil, gönülleri fethederek, halkın eğitiminde fevkalade rol oynayarak Balkanları fethetmişler. İşte bugün konuşacağımız Demir Baba da bu şahıslardan bir tanesi. Elbette ki Demir Baba ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler de çok çok fazla.
0: Çok çok önemlidir.
1: Evet.
0: Demir Baba kimdir? Bunu sizden dinlemek isteriz. Tarihi kaynaklar bize onun hakkında neler söylüyor, neler anlatırsınız?
1: Evet, Osmanlı fetihleriyle Rumeli'de meskun olan ve efsaneleşen isimlerden biri de Demir Baba'dır. Kaynaklarda Timur Baba olarak geçiyor. Timur Ata, Kara Timur, Hasan Demir Baba, hatta Pehlivan Baba olarak da geçiyor. Demir Baba, Otman Baba geleneğine sahip olan veli bir kişi. Demir Baba'nın hayatı hakkında çok fazla bilgimiz yok. Doğum tarihi veya nasıl yaşadığı, nerede yaşadığıyla ilgili. Bütün bu bilgiler menkıbelere dayanmakta. Biz menkıbelerden, Demir Baba'nın fiziki özelliklerinden, onun şahsı, yaptıkları ile ilgili pek çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmiyor demiştim ama 16. yüzyılda yaşadığını tahmin ediyoruz. Babası Akyazılı Sultan Dervişlerinden Hacı Dede. Annesi ise yine bu yöredeki tekke şeyhlerinden Turan Halife'nin kızı Zahide Dürdane Hatun. Babası Otman Baba'nın halifesi olan Akyazı Sultan'a intisap etmiş. Daha sonraki dönemlerde Demir Baba'nın da Akyazı Sultan'a intisap edeceğini göreceğiz. Onunla ilgili en önemli kaynak, yani elimizde Demir Baba ile ilgili istifade ettiğimiz, merakımızı giderdiğimiz

0: En önemli kaynak Derviş Mehmet tarafından 1824'te hazırlanan, kaleme alınan velayetname. Bütün bilgileri biz velayetnameye dayanarak öğreniyoruz. Velayetname tabii ki Demir Baba'nın adını taşıyor. Burada öncelikle biz Demir Baba'nın soy zincirini öğreniyoruz. Demir Baba'nın soy zinciri İmam Zeynel Abidin oğlu Ali Asgar vasıtasıyla Hazreti Ali'ye, oradan da Hazreti Muhammed'e ve onun ecdadına dayanmakta. Babasının intisap ettiği Akyazılı Sultan'dan bahsetmiştim. Akyazılı Sultan Demir Baba'yı hiç yanından ayırmıyor. Onu yetiştiriyor. Maddi ve manevi manada yetişmesine vesile oluyor. Ayrıca Akyazılı Sultan artık ölüm vakti geldiğini hissettiği anda, artık ahirete intikal edeceği dönemde postunu Demir Baba'ya teslim ediyor. Ve onun başını, sırtını sıvazlayarak Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Halk bu durumu şöyle telakki ediyor, şöyle çözümlüyor. Diyor ki büyük veli kişi o esnada bütün güçlerini Demir Baba'ya devretti. Onun sırtını sıvazlayarak, başını sıvazlayarak Akyazılı Sultan'a ait olan bütün güçlerin Demir Baba'da olduğuna inanılıyor. Yani halk tarafından böyle bir inanış söz konusu. Zaten halk arasında hem ritüellerde hem inanışlarda oldukça geniş bilgiye ulaşabiliyoruz. Biraz sonra
1: Onları da
0: konuşacağız.
1: dinleyeceğiz.
0: Vilayetname'de Demir Baba'nın çok uzun boylu olduğundan bahsediliyor. Çok kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Bilek gücünün çok iyi olduğu ve bir pehlivan olduğundan, zaten Pehlivan Baba adıyla da tanınıyor. Deli Orman bölgesi aslında pehlivanlarıyla ünlü bir bölge. Osmanlı güreşçilik tarihinde de çok önemli bir mevkiydi. Yörede çok sayıda pehlivan yetişmiş. Aslında böyle bir programda konumuz Demir Baba ama ben Koca Yusuf'u anmadan
1: Tabii
0: geçmek
1: ki.
0: istemiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivanı, Hergeleci İbrahim'i, Katrancı Mehmet Pehlivanı, Filiz Nurullah'ı, Kel Ali Ço'yu. Bunlar güreş tarihi açısından büyük pehlivanlar ve çok önemli kişiler. Demir Baba hilafet aldıktan sonra tekkesini kuruyor. Hatta şu bilgilere de ulaşıyoruz biz velayetnameden. Kanuni Sultan Süleyman zamanında dervişleriyle birlikte Rumeli serhatlerinde kazalara katılıyor. Hatta Budi'nin fethinde bulunduğu da söyleniyor. Halk tarafından çok sayılıp sevilen ve kerametlerine de inanılan bir kişi. Tabii ki biz kerametleri de bu arada konuşmamız
1: Evet, neler var
0: gerekiyor.
1: kerametler arasında acaba?
0: Oldukça önemli bilgilere biz yine velayetnameden ulaşıyoruz. Bunlardan ben birkaçını aktarmak isterim. Demir Baba bir gün Karakoç köyü yakında otururken bir taşın ortasını genişçe bir şekilde oyuyor ve yanında taşıdığı kabaktan. Buradaki kabak su kabı manasına geliyor. Su kabından bu oyduğu kısma su aktarıyor. Elindeki kabaktaki suyu olduğu gibi bu çukur kısma döküyor ve orada bulunanlara diyor ki hadi için. Herkes su içmeye başlıyor ve tabii bu arada şunu da düşünüyorlar. Bu su bize yeter mi? Ama su gittikçe artıyor. Herkes su ihtiyacını karşılıyor ve suyun bitmediğine dair inanışlar söz konusu. Yine buna benzer bir başka kerameti var. Ormanda gezinirken yanına bir şahıs geliyor. Diyor ki ya Dede Sultan ne olaydı? Bir soğuk suyun olaydı. Bunun üzerine Demir Baba asasının bir ucunu yere, diğer ucunu da göğsüne dayıyor ve asasını toprağa batırıyor. Oradan çıkan suyu da misafirlerine ikram ediyor. Evet, bu bizim menkıbelerimizde, Anadolu'da yaşayan velilerde, Orta Asya'da yaşayan velilerde, Kuzey Afrika'da yaşayanlarda hepsinde benzeri kerametlerin var olduğunu da görmekteyiz. Yine Demir Baba Tursun Baba'nın yanında ateşçibaşı olarak da çalışıyor. Bir gün yanında arkadaşları, dostlarıyla birlikte odun kesmeye gidiyorlar ve çok yoruluyorlar. Diyor ki biraz odun kesin, sonra dinlenin, görelim Allah bize ne gösterir. Çünkü hepsi çok yoruluyor. Dinlenirken çok kuvvetli bir rüzgar çıkıyor ve kuru dalların hepsi kopuyor. Onlara yakacak odun temini rüzgar vesilesiyle, rüzgar vasıtasıyla gerçekleşiyor ve o odunları toplayıp götürüyorlar. Bu da onun kerametlerinden bir tanesi. Demir Baba'nın kerametleri arasında çok çok önemli hayvanlarla konuşabilme özelliği var, onları anlama özelliği var. Tabii ki biz bu kerametleri daha çok anlatabiliriz ama Önemli olan tekke ve ritüeller, onun kurduğu tekke ve tekke etrafındaki ritüelleri de konuşmamız gerekiyor.
1: Evet, ritüellere değinelim mi? Onun öncesinde tekkeyi mi anlatırız?
0: Biraz tekkeden bahsedelim.
1: Evet.
0: Çünkü yeri o kadar ilginç ki ben gittiğimde çok şaşırdım. Dedim ki bu tekkeye nasıl ulaşacağız acaba? Bu kadar merdiveni inmek bir şey değil. Nasıl geri çıkacağız? Onun için tekkenin yerinden, coğrafyasından, birkaç özelliğinden bahsetmek
1: Evet, tabii
0: isterim.
1: ki, buyurun.
0: Demir Baba Tekkesi Deli Orman diye anılan yerde Kemaller veya diğer adıyla İsperih ilçesinde bulunan bir tekke. Bu Deli Orman için birkaç kelimeyi orada söylenilen, halk tarafından söylenilen birkaç kelimeyi de aktarmak istiyorum. Bilmiyorum kaynaklarda yer alıyor mu? Deli Orman'a ağaç denizi diyorlar veya divane orman.
1: O kadar çok mu ağaç var?
0: Çok ağaç var ve isimlendirme çok hoş. Ağaç denizi,
1: Ağaç
0: divane
1: denizi.
0: orman. Benim çok hoşuma
1: Çok güzel
0: gitmişti.
1: gerçekten.
0: Hemen notlarımı aldım. Onu da şimdi özellikle kullanmak istedim. Tekke dağlık ve ormanlık bir alanda, sarp kayaların arasındaki bir vadide bulunuyor. Tekkeye çok sayıda merdivenle iniyorsunuz. Ben saymayı denedim ama sayamadım
1: O
0: inerken.
1: kadar çok merdiven var.
0: Biraz sonra ritüellerde o merdivenlerin sağlı sollu iki tarafında da bulunan ağaçlardan bahsedeceğim ama önce biraz tekkeden
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: buyurun.
0: Tekkenin coğrafi konumu biraz önce bahsettiğim gibi oldukça ilgi çekici. Bu vadi oluşturulan kayalıklar yer yer 50 metre yükseklikte. Yani 50 metre yükseklikte olan kayalıkların arasındaki bir vadi. Burada çeşitli jeolojik oluşumlar var, mağaralar var, akan suların oluşturduğu oyuklar var. Ve verimlilik açısından da baktığınızda Bulgaristan'ın en verimli toprağı olduğu söyleniyor bu bölgenin. Sanat tarihçileri de mimari özelliklerine baktıklarında tekkenin 16. yüzyılın ikinci yarısında ikinci çeyreğinde yapılmış olduğunu söylüyorlar. Türbenin dışında kalan ve türbeye göre daha az itina edilmiş olan bölümler de var. Bunların daha sonraki yüzyıllarda eklenmiş olduğunu düşünüyoruz. Mimari açıdan da son derece ilginç bir türbe. 8 köşeli, 8 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde bir yapı. Dışta üzerinde La Feta İlla Ale yazan, yani Ali'den başka yiğit yoktur yazısı olan bir kapı yer almakta. Demir Baba'nın sandukası diğer veli kişilerin sandukası gibi çok büyük, çok uzunca bir sanduka. Burada da pek çok veli mezarına gittiğinizde sandukalarının normal boyutlardan çok daha büyük olduğunu görürsünüz.
1: Aynı zamanda ama uzun olduğundan bahsetmiştiniz. Belki ondan da
0: Evet,
1: olabilir.
0: ayrıca çok uzun boylu olduğu da söyleniyor. Demir Baba'nın sandukası etrafında Çera adı verilen 12 şamdan bulunmakta. Bu 12 şamdan 12 imamı temsil eder. Ve onun haricinde de 12 kollu şamdan Taht-ı Muhammed adı verilen 3 basamak üzerinde olan başka çeralar da mevcut türbe içinde. Demir Baba'ya ait olan türbe etrafında bir kuşatma duvarı var, mihman evi var, su pınarı var ve birkaç mezar taşı. İşte şu anda bizim elimize kalanlar bunlar. Yoksa orijinalinde çok daha kompleks bir yapı olduğu kanaatindeyiz. Elbette bir kalan kısımda bir sürü ritüel yapılmakta, bir sürü etrafında inanışlar oluşmuş ve oradaki Alevi Bektaşileri değil, sadece Alevi Bektaşileri değil, aynı zamanda Bulgar halkını da, gelen turistleri de çeken bir cazibe merkezi olarak düşünüyorum. Sanki Demir Baba'nın bir daveti var, buyurun gelin beni ziyaret edin der gibi. Bu davete icabet eden herkes o merdivenleri hiç düşünmeden, hiç düşünmeden inmek kolay ama çıkması çok
1: Çok
0: zor.
1: zor.
0: O
1: Buna
0: merdivenlerden
1: rağmen iniyor
0: inip, evet,
1: insanlar,
0: buna
1: değil
0: rağmen çok
1: mi?
0: kalabalık. Özellikle Hıdrellez'de, Nevruz'da ve Ağustos ayında çok kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Benim gittiğimde Hıdrellez'de ve yukarıda çok büyük eğlenceler yapılıyordu. Herkes piknik yapıyordu. Daha sonra da aşağıya inip Demir Baba Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra bir takım biraz sonra bahsedeceğim ritüelleri
1: Ritüeller.
0: gerçekleştiriyordu. Akın akın ziyaretçilerin geldiğini söylemem mümkün. Bu ritüellerden de bahsedecek
1: Evet,
0: olursak
1: ritüelleri
0: vaktimiz
1: geçelim.
0: varsa,
1: Evet,
0: evet.
1: tabii ki buyurun.
0: Demir Baba Tekkesi'ne inen merdivenlerin sağında ve solunda rengarenk kumaş parçalarıyla süslenmiş olan adak ağaçları bulunmakta. Halk ağaçlara sadece kumaş bağlamamış, bebek patikleri, elbiseleri, atkılar, yelekler, mendiller, aklınıza ne geliyorsa bu ağaçlara bağlanmış ve tabii ki dilek dileyerek bağlanmışlar. Deliorman yöresindeki Bektaşilerin ve Alevilerin Demir Baba Tekkesi'ne bağlılıkları çok çok fazla. O yüzden de çoluk, çocuk, bütün aile akın akın buraya geliyorlar.
1: Bektaşilik geleneği içinde önemli bir yere sahip tekke,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet, evet.
1: Hmm.
0: Ve yeni doğan çocukların kıyafetleri Demir Baba'nın sandukasının üzerine konuyor. Ve ondan sonra bebeğe giydiriliyor. Yani bebekleri olan aileler bebek kıyafetlerini getiriyorlar. Sandukanın üzerine koyduktan sonra bir müddet orada bekliyor. Bunu giyen bebeğin sağlıklı olacağına, uzun ömürlü olacağına inanılıyor. Yine gelin, gelinler. Gelinler gelinliklerini giymeden önce sandıkanın üzerine seriliyor ve o evliliğin uzun ömürlü olacağını, çok mutlu, ağızlarının tatlı, evlerinin bereketli, gönüllerinin muhabbetli olacağına inanılıyor. Bunun haricinde de çok ilginç olan başka hususlar da var. Tekke'de özellikle şifalı su kaynağının bulunduğu bir alan var. Bu alanda ağaç, su ve atalar kültüne ait bir takım semboller var ve ritüeller gerçekleştiriliyor. Ben özellikle buradaki bir taş kültünden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Bizdeki türbelerde de vardır ama delikli taş dediğimiz Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde delikli taşı görürüz. Adeta bir imtihan yeridir bu taşlar. Buradan geçebilen günahsızdır, geçemeyen günahkardır şeklinde bir değerlendirme yapılır. Kadınlar başörtülerini çıkarırlar ve tekkenin bahçesinde bulunan bu delikli taşın deliğinden geçirirler ki baş ağrıları geçsin. Eğer bu başörtü delikli taşın deliğinden geçirilirse baş ağrısının geçeceğine inanılır. Aynı zamanda ziyaretçiler bu taşın içinden mendil de geçirirler. Bu mendil geçirilirken çeşitli dileklerde bulunur. Mesela neler? Ev, araba almak, evlenmek, mutlu bir yuva kurmak, hastalıklardan kurtulmak, şifa ummak, borçlardan kurtulmak, huzur içinde yaşamak gibi. Bu başka bir uygulama daha vardır. Bu taşın içinden yüzük geçirirler. Eğer yüzük taşın içinden geçip yere düşerse siz günahsızsınız demektir. Yok efendim, eğer yüzük taşın içinde kalırsa günahlarınız var ve affedilmemişsiniz manasına gelir. Ve bunun haricinde de yüzük yere düşerse bütün dileklerinizin olacağına dair bir kanaati halk arasında son derece yaygındır. Genel olarak bu delikli taşlar, ben daha önce de söyledim, bütün Anadolu genelinde delikli taşlar ve bunlarla ilgili inanışlar, ritüeller mevcut. Yeniden doğuşu, verimliliği, ayrıca döl yatağını temsil etmektedir. Bunların sembolik çözümlemelerini yaptığımızda ortaya çıkan sonuçlar bunlardır. Hasta olan kişiler de buradan geçirildiğinde annesinden yeni doğmuş kabul edilir. Evet, görüldüğü gibi son derece renkli ritüellerin gerçekleştiği, uygulandığı bir mekan. Yine bir de mağaraların bulunduğu yerde bir dikili taş vardır ki
1: Ne
0: o
1: aynı bölgede?
0: gene aynı
1: Aynı bölgede.
0: bölgede, o tekke kompleksi içinde. Bu taşın deliğine girmekten insanlar çok korkar. Çünkü eğer bir günahkar bu taşın deliğinden geçmeye kalkar ve başarılı olmazsa arkası 4 metre yüksekliğinde bir uçurumdur. Aşağıya düşer ve çok kötü bir son olur. Onun için günahkar olduğuna, suçu olduğuna inanan kişiler bu işlemi asla yer

ummayacaksınız. Bunun haricinde Demir Baba Tekkesi'nde bahçe girişinde sol tarafta kutsal olduğuna inanılan bir su mevcut. Demir Baba sağ elinin beş parmağını bir kayaya vuruyor ve orada beş göz halinde bir berrak su kaynağı meydana geliyor.

0: Bu suya beş parmak adı veriliyor ve bu suyun da kutsal olduğuna inanılıyor. Bu ritüelleri sanırım süremiz de bitmek üzere.
1: Bitti, evet, maalesef bitti bile aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Demir Baba Türbesi ile ilgili anlatılacaklar çok
0: Çok
1: fazla.
0: fazla. Ben
1: Başka bir programda belki devam
0: inşallah
1: edeceğiz.
0: son bir şey söyleyeyim. Demir Baba Tekkesi 1927'de Bulgaristan'da tarihi eser ilan ediliyor. Elbette ki bu durum mekanın manevi kutsal boyutuyla alakalı değil. Daha çok politik ve turistik amaçlarla ilgili. Demir Baba Türbesi'nin girişinde de muazzam bir levha yapılmış ve bütün bu ritüeller orada yer alıyor. İnşallah başka bir programda daha detaylı konuşuruz.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: de çok
1: size.
0: teşekkür
1: Çok sağ olun
0: ediyorum.
1: programımıza
0: Sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: için. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Fatma Ahsen Turan'dı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseltildi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır," dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel LNG taşımacılığındaki maliyetleri tarihi seviyelere taşıdı. Gemi kiralama, yakıt ve savaş riski sigortası giderleri 2022 enerji krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Günlük spot kiralama bedeli 235 bin dolara, deniz yakıtı fiyatı ise ton başına 800 doların üzerine çıktı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağı sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'ın temas halinde olduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği işçileri bakanları da olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şehrinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan

bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğa uğurlandı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32. Güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28, parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32 ve çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik masada Merih Demirezer ile çalışıyoruz ve mikrofon başında spikeriniz ben Orhan Yaşar yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan kodu ile 463 34 19 ve 463 34 21. Toprağın altı tarih, üstü hüzün ama hep direnç. Mezopotamya'nın sert rüzgarları arasında adını adeta bir türkü gibi yakan kadim bir Türkmen diyarı Tel Afer. Kimi zaman acının, kimi zaman gözyaşının ama en çok da koparılamayan bir kökün, silinemeyen bir kimliğin adıdır orası. Irak'ın kuzeybatısında, Musul'un gölgesinde, Türkmen kardeşlerimizin yüreğinin tam ortasında duran bir Türkmen kalesi. Sokaklarında Türkçe fısıldayan kireç duvarlı evlere, dillere destan mertliği, acılarını elleriyle sıvazlayıp yine de türkü söylemekten vazgeçmeyen Tel Afer'in ruhuna misafir oluyoruz. Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Tel Afer'e hasret başlıyor.

0: Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir de konuğumuz var sevgili dinleyenlerimiz. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli de stüdyomuzda. Sayın Himmetli, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam, Irak'ın kuzeybatısında yer alan Tel Afer'in Türk tarihindeki yeriyle başlayalım dilerseniz. Neler söylersiniz bu kadim Türk yurdu hakkında?
1: Öncelikle Tel Afer'in coğrafi olarak çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak söze başlamak isterim. Musul'a 70 kilometre, Türkiye sınırına aşağı yukarı yine 60-70 kilometre, Suriye sınırına da bir o kadar mesafede çok önemli bir stratejik mevkide olan bir Tel Afer şehri. Türkmenlerin Anadolu'ya en yakın olduğu şehirdir diyebiliriz. Köklü bir tarihi var. İslam'dan öncesine kadar dayanır. İslam döneminde de Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Hamdani boyu, Emevilerin bir boyu orada.

0: hüküm sürmüş. Ancak Türk tarihi içerisinde baktığımız zaman 13. 14. yüzyılda Türklerin orada varlığı hissediliyor. Yani Osmanlı'dan daha önce. İlhanlılar orada varlık göstermiş ki Türkleşmiş Oğuz boylarıdır. Celayirleri orada görebiliyoruz. Ondan sonra Karakoyunlular, Akkoyunlular nitekim yerleşim bölgeleri de şu anda bu atla kaim. Yani Musul'la Tel Afer arasında Karakoyun diye bir şeyimiz de var, yerleşim bölgemiz de var. Dolayısıyla burası Safavilere kadar hep böyle Türkmen boylarıyla varlığını hissettirmiş. Ve çok da enteresandır, Osmanlı dönemine gelene kadar burası sürekli bir göç noktası olarak görülmüş. Onun için yer yer Kıpçak Türkçesine rastlıyorsunuz, yer yer Çağatay Türkçesine rastlıyorsunuz ve halbuki bunlar Oğuz Türkleridir diyebiliyoruz bugün. Çünkü Osmanlılar zamanında da hem Anadolu'dan hem de başka yerlerden Bayatların mesela gelip buraya yerleştiklerini biliyoruz. Osmanlı kayıtlarına baktığımız zaman Osmanlı kayıtları sırasında önce Sincar'a bağlanıyor. Fakat sonra müstakil bir yerleşim bölgesi olarak kabul ediliyor. Osmanlı kayıtlarında Tel Afer şehri görünüyor. Hakkında da bilgiler toplanmış. Özellikle 1907 salinamesinde Tel Afer'den uzun uzun bahsedilir. Türkmen kimliğini ta baştan muhafaza etmiş bir şehirdir. Başka bir Arap yerleşmeleri ancak civar köylerdeki olan Bedevi Araplar dediğimiz yani göçebe Araplarla meskun.
1: Çok heterojen bir yapı yok hocam o zaman burada.
0: Şehrin içinde yok. Evet. Ama şehrin dışında var, yer yer var. Ama Kürt nüfusun daha ziyade daha şeyde doğuda yer aldıklarını görüyoruz. Orada Kürt nüfusu yok. Sünni Arap'la Türkmenler var.
1: Evet.
0: Bunların altını çizmemiz lazım. Osmanlı döneminin sonuna kadar huzur içerisinde, sükunet içerisinde yaşamış bir şehirdir. Kültürüyle yoğrulmuş, edebiyatıyla yoğrulmuş, işte ne bileyim şiirliğiyle yoğrulmuş. Gelene görenekler çok kendini hissettiren bir şey. Fakat şeye geldiğimiz zaman, Osmanlı'nın çekilip İngilizlerin girmesi noktasına geldiğimiz zaman ki bu 1918'dir. Irak'ın en büyük direnişini, ilk direnişini Tel Afer'de görüyoruz İngilizlere karşı. Evet, Kerkük'te plebisit yapıldığı zaman İngilizlere Türkmenler Kerkük'te oy vermemişler. Ama Tel Afer'de bunu da ötesine geçerek silaha sarılmışlar. Ve aşağı yukarı 2 yıldan da fazla silahlı direnişte bulunmuşlar. İngiliz tarafından ölenler olmuş, ondan sonra hapsedilenler olmuş, yakalananlar olmuş ve çok şehit vermişler. Bunun acısını Tel Afer, bunun adını da bir destanlaştırmışlar. Kaça kaç destanıyla adı geçilir. Geçer tarih kitaplarında evet. Mevcuttur bu. Adeta bir tarihe not düşmüşler. Ama gelin görün ki bunlar ancak Türk tarihi içerisinde yer alabiliyor. Irak tarihinde İngilizler mümkün mertebe bunu dışlamışlar, göstermemeye çalışmışlar. Halbuki şerefli bir direniştir. Yani emperyalizme karşı bir başkaldırıştır, bir isyandır. O bakımdan bunu burada da kaydederek geçmek istiyorum. Demek ki Tel Afer tarih yönünden dediğimiz zaman şanlı bir tarihi vardır. Ondan sonra Türk tarihinin bir parçasıdır. Farklı farklı boyların gelip burada yerleştiğini biliyoruz. Bunlara da temas edeceğiz. O yönüyle bu Türkmen tarihinin Irak'taki olan bir damgasıdır diyebiliriz.
1: Evet. Hüseyin Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Irak'ta monarşinin son bulduğu ve cumhuriyetin kurulduğu 1958 yılı ve yine Irak'ta kalıcı Baas rejiminin 1968-2003 yılları arasında Tel Afer'in etnik ve sosyokültürel yapısının yanında genel durumuyla ilgili de neler söylersiniz?
2: Şimdi hocamın bıraktığı yerden ben başlamak istiyorum. Tel Afer'ler 1920 yılında İngilizlere karşı en büyük direnişi başlatmıştır. Irak'ın geneline de yayınlanarak ve bu direnişte başka milletlere mensup edilse de ama ayaklanması Tel Afer'den, kıvılcımı Tel Afer'den yakılmıştır. Şimdi 1920 yılında Osmanlı'dan koparıldıktan sonra Tel Afer İngilizlere karşı hocamın dediği gibi en büyük direnişi başlattılar. Bundan dolayı da Tel Afer'de isyan başlamış. Tel Afer merkezinde 4 tane Orta Doğu'dan sorumlu büyük komutanı etkisiz hale getirmişler. Onun ardından da kaçarak etrafa

0: Orta Doğu'dan sorumlu o dört komutan
1: İngiliz
0: İngilizlerin, evet.
1: komutanlarından bahsediyorum. Onlar etkisiz hale getirdikten sonra telafer burada uçaklarla saldırarak ve bertaraf etmişlerdir isyanı. Ama bundan ziyade diğer milletler, Arap milletleri de şey yaptılar, bu ayaklanmaya karşı iştirak ettiler ve Terafer'e ile birlikte hareket ettiler ve Irak'ta 1920'de isyanı başlamıştır. Bundan ötürü şimdi Terafer'de Osmanlı'nın bir uzantısı olarak görüyorlardı. İngiliz mandasının altına geçtikten sonra ve Teraferleri orada bastırmaya çalışıyorlardı. Dilini, kültürünü, edebiyatını, işte geleneksel Türk adetlerini yok etmek için bir adeta asimilasyon, Araplaştırma politikası başladı orada. Dolayısıyla da burada Teraferin 1958 yılında krallığın
0: Yıkıldıktan sonra.
1: yıkıldıktan sonra Baz rejimi dönemine geçti. Ve bu dönemde de daha da belirgin bir hale geldi. Türkmenlere Araplaştırma politikası uygulamaya başladı ve Arap milliyetçiliği ortaya çıktı ve bu Arap milliyetçiliği de ortaya çıkınca da Türkmenlerin hem dilini hem kültürünü siyasi olarak baskılamaya başladılar. Dolayısıyla da telafer içine kapalı bir yapı haline geldi ve Türkmen kimliğini orada muhafaza etmeye çalıştı. 1980'li yıllarında telaferin il statüsüne talebinde bulunduğunda Saddam rejimi Teraferin talebini reddediyor ve orada üstüne şöyle bir ibaret yazıyor. İkinci bir kergeye ihtiyacımız yoktur.
2: Yani bir bela
1: Bir
2: istemiyoruz
1: bela,
2: demek
1: aynen.
2: istiyor zaten.
1: İkinci bir kerkeğe ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla yani burada hem Teraferin Türkmen şehri olduğunu hem de aynı zamanda da Kerkük'ün bir Türkmen şehri olduğunu
0: Kayıtlara geçiyor
1: kayıtlara
0: böyle
1: geçiyor
0: diyorsunuz.
1: böylece.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla da Araplaştırma politikası işte Türkmenlerin yaşadığı bölgelere Arap aşiretler getiriyor. Şimdi Teraferin etrafında
0: Evet.
1: köyler var. Az
0: Evet.
1: önce de hocamla da bahsediyorduk. Arap
0: Evet.
1: kabilelerini getiriyorlardı ve Teraferin demografi yapısını değiştirmeye çalışıyorlardı ve başaramadılar. Terafer içine kapandı. Evet, kamu kurumlarında müracaat etmeleri, Arap ismini kullanmazsan orada şey yapamazdın, geçip bir işlem yapamazdın. Dolayısıyla da Terafer bu şekilde kimliğini muhafaza edebilmiş durumda.
0: Hocam güzel bir telafer türküsü dinleyelim mi? Ne dersiniz?
2: Evet.
0: Efendim sırada Fazıl Kenne'den alınan bir telafer türküsü var. Bir yanı bahça, bir yanı bağlar. Bir yanı kale, bir yanı dağlar. Dört köşesinde yanar çırağlar. Mehtap ışığı, şirin telafer. Ömer Türkmenoğlu sizler için seslendiriyor.

0: Hocam, telafer kültürel özellikleri dışarıdan neredeyse hiç göç almaması ve coğrafi yapısı nedeniyle geleneksel Türkmen kimliğini en saf haliyle korumayı başarmış bir Türkmen yurdu. Bu pencereden baktığımızda oymakların ve aşiretlerin yapısı, kültürel ve dil özellikleri bölgedeki diğer Türkmenlerden ne ölçüde ayrılıyor? Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Profesör Doktor Süphi Saatçi'nin Türkmen Oymakları isimli kitabında ki Arapça ve Türkçe yayınlandı, harikulade bir tespiti var. Sizin de buyurduğunuz gibi telaferin bütün boyları, oymakları Türkmenlerden oluşuyor. Oğuz boyu olmalarına Oğuz boyudur ama Oğuz boyuna mensup olmayan boylar da var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla muhtemelen az önce de söylediğim gibi içlerinde Kıpçak ve şeyde Çağatay Türkleri yani Karluk Türklerinden de olma ihtimali var. Tarihçi olmadığım için kesin bir şey söylemiyorum. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. Bunların hepsi bugün yaşıyor mu? O ayrı bir şey. Ama bunların başında mesela bakın isimlere bakın. Bayat, Döger. Döverler Türkiye'de de meşhurdur.
0: Evet.
1: Evet. Avşar. Türkiye'de
0: Türkiye'de de
1: zaten
0: meşhur,
1: demeye
0: evet.
1: meşhurdur. Evet. Halaybek. Himmetliler işte Himmetli bir tane
0: Hüseyin
1: misafirimiz
0: Himmetli,
1: bizim orada.
0: evet.
1: Karakoyunlular. Bu Karakoyunlular ha işte malum mutlak Karakoyunlu varsa Akkoyunlu da arkasında vardır. Mavullular. Muratlılar. Muratlılar Bektaşi'dir. Çok enteresan. İlhanlılar mesela büyük bir ihtimalle Moğol'dur. Moğol boyudur. Kasaplılar var, deveciler var. Bunlar tamam mesleki olabilirler. Ben işte 10 tanesini saydım burada. Yani demek istiyorum ki bu soy bilimi olarak baktığınız zaman burada yerleşmelerin net bir şekilde Türk boyları tarafından yerleştirildiğini göstermektedir. Diğer Türkmen şehirlerinde bu netlik yoktur. Mesela Kerkük'te oymak yoktur. Kerkük'te şey vardır, aşiret vardır. Pardon, aile vardır. Mesela işte ne bileyim Alçılar ailesi vardır. İşte Kırdarlar ailesi vardır. Aile var. Erbil'de de aynıdır. Yani aileler, Doğramacı ailesi vardır. Fakat kabile, aşiret, boy, oymak filan bu tabirler sadece ve sadece telaferde yaşıyor.
0: Evet.
1: O yönüyle telafer çok otantik bir şeydir yani yerleşim bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Hüseyin Himmet'le sizinle devam edelim. Telafer 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte en büyük bedeli ödeyen Türkmen coğrafyası. İlk yıllarda Amerikan ordusunun ağır operasyonlarına maruz kalan kent, ardından El-Kaide terörü ve yapay olarak körüklenen mezhep çatışmalarıyla da sarsıldı. 2014 yılında ise DAEŞ işgaliyle birlikte katliamlar, kayıplar ve kitlesel göçlerle adeta demografik bir yıkım yaşandı. 2003'ten bu yana telaferin atlattığı badireleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: 2003 yılında Saddam Hüseyin'in rejiminin devrilmesiyle birlikte telafer uzun yıllar süre Baas yönetiminin ardından yeni bir siyasi ve toplumsal döneme girmiş. Rejiminin sona ermesiyle Türkmen kimliği üzerinde devlet baskısının azalması ve etnik kimliklerin daha gönül hale gelmesi

0: beklenirken ancak 2003 sonrası ABD'nin işgaliyle beraber Irak'a ve güvenlik ortamının istikrarsızlığıyla da birlikte maalesef bu mümkün olmamıştır. 2003 sonrası da telafer 2004, 2005, 2006, 2007 yıllar arasında maalesef bir mezhepsel çatışmaya maruz kalmış ve bu mezhepsel çatışmanın nedeniyle de telaferin gelişimiyle işte siyasi yani de kendini temsil etme hakkını elde etmeye çalışırken maalesef bu savaştan dolayı, mezhepsel çatışmadan dolayı daha doğrusu maalesef gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla da telafer bu konuda ağır darbe almış. Ağır darbe almış. 2008-2014 yılları arasında da sürekli telafer üzerinde bir mezhepsel üzerinden komploler kuruluyordu ve telaferi üzerinde ağır yani ağır
1: Oyunlar.
0: oyunlar üzerinde maruz kalmışlardı ve bununla birlikte de telaferin iç yapısını bu sefer işte maalesef ki ikiye bölünme durumunda kalmıştı ve mezhepsel kimlik üzerinde sürekli pazarlıklar yapılıyordu. Telaferin bu durum telaferi daha da geriye çekmiştir. Maalesef 2014 yılında DAEŞ balasıyla birlikte telafer içinde Türkmenlere yönelik işte devletin bürokrasisinde yer alan kişileri katlettiler. Çok sayıda kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. İran farklı illerine Erbil

0: Bunun yanı sıra başta olmak üzere de çok sayıda Türkiye'ye de göç etmek durumunda kaldılar. Türkiye'deki telaferlerin sayısı o dönemde 120 bin kişinin üzerinde olduğu tahmin ediliyordu ve söyleniyordu. Şimdi 2018'den sonra azat edildikten sonra da DAEŞ belasından bir kısmı telafere döndü. Ve bunların telafere merkezine birçoğu dönmedi. Çünkü telafer ağır bir yıkıma uğradı.
1: Evet.
0: Ve bu ağır yıkım nedeniyle de telafer merkezinde şu anda ne ticaret yapılıyor doğru düzgün, ne de altyapı
1: Evet, hizmetler.
0: hizmetleri var. Dolayısıyla da bunlar Musul'a yerleşmek zorunda kalıyorlar. Ve bu da telaferin merkezinde şimdi başka milletler üzerinden işte telaferin yeniden bir demografi değişikliğine gitmeye çalışır ama onlar ki anladılar ki baktılar işte telafer üzerinde bunu yapmak artık mümkün değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu sefer şimdi telaferin bütçesini doğru düzgün gitmiyor. Bu bütçe gittiği zaman da altyapılar neden yapılmıyor? DAEŞ belasının ağır tahribatından biri olarak da şehrin altyapısını yıkması. Mesela Telafer Kalesi'nin patlatıldığı gün. O günü hatırlıyorum. İşte biz de o dönemde Telafer'in o videosunu paylaştılar. Kalesinin patladığında da yıktılar kalamızı,
1: Evet.
0: sürdüler
1: Sürdüler
0: belamızı.
1: belamızı. Evet. Meşhur türkü değil mi?
0: Meşhur
1: Evet,
0: türkü.
1: evet, evet, evet.
0: Dolayısıyla da telafer ondan sonra şimdi yeniden küllerinden toplanıyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
1: Kalkınma yolu projesi de inşallah buna güzel bir destek olur. Zaten ilerleyen dakikalarda da konuşacağız onu.
0: Tabii ki de hocam.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, Yasin Yahyaoğlu'ndan alınan güzel bir Musul türküsü var sırada. Aşk elinden yandı canım. Hep birlikte dinliyoruz efendim.

0: acayip bir haldeyim. Başıma alasım var. Her nerede değilsem, orada olasım var. Başım göklerden uzak, ayağım yerden bırak. İçim dışım muallak, bir kalıp olasım var. Aşkın tatlı günahım, öptüm kanlı silahım. Kalbim yiyen timsahın, gözyaşın silesim var. Tuhaf bir işe daldım, gövdeye taşa daldım. Tatlı bir düşe daldım, uyurken ölesim var. Hafta oldu, ay oldu, ömür gitti, zay oldu. Kimler, kimler bay oldu, saçıma yolasım var. Genç bir telaferli şair Ali Çolakoğlu'nun duygu dolu dizeleriyle seslendik sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Hocam, son yıllarda yapılan derlemeler ve dijital yayınlar sayesinde telafer türkülerini ve şiirlerini, hoyratlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Telafer müzik kültürünün ve halk türkülerinin melodik ve makamsal yapısı ve icra tarzı itibariyle bölgedeki diğer Türkmen edebi müzikal mirasından ne ölçüde ayrışıyor, ne gibi farklı özellikleri var?
1: Öncelikle itiraf etmemiz lazım. Biz Irak Türkleri olarak telaferi çok sonraları keşfettik Orhan Bey.
0: Evet.
1: Yani şiir edebiyat denilince aklımıza hep Kerkük şairleri gelirdi, Erbil şairleri gelirdi, hoyratlar gelirdi, Kerkük türküleri gelirdi. Oranın sanatçıları gelirdi. Yani biz Irak'ta da işte yılda bir defa Bağdat'ta bir Türkmen gecesi yapılırdı, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda. Her ne hikmetse telaferden ses sanatçıları katılmaz, sadece şairler katılırdı ve gelip orada şiir okurlardı. Bunların başında da Feleköğlu gelirdi. Çok ünlü bir şair, Bektaşi bir şairdi. Zaten tırnak içerisinde söyleyeyim, şairlerin en başarılısı telaferler içerisinde Bektaşilerdir.
0: Evet.
1: Bunu kabul etmek lazım. Yani aruzla şiir yazmışlar, heceyle şiir yazmışlar. Yani yazmışlar da yazmışlar. İşte bu çocuğumuz, yazan bu çocuğumuz bir Bektaşi torunudur. Ve hiç tahsil görmemiştir Ali. Babasının siyasi sebebinden dolayı hiç okula gitmemiş. Arapçayı ve Türkçeyi el yordamıyla öğrenmiş. Dolayısıyla adeta şiir söylemek telaferli insanın damarında var. O yönüyle farklı bir kültür desem yanlış olur. Farklı bir duruş desem yanlış olur. Yani Türkmen edebiyatının, Türkmen musikisinin bir farklı versiyonu şeklinde değerlendirmek mümkün. Mesela türkülerine bakıyorsunuz, 7-8'lik aynı Kerkük türküleri gibidir. Ama çeşni farklı. Yani bir özellik var, dinletiyor kendini.
0: Evet.
1: Evet. Ve Kerkük türküsü olmadığını da çıkarabiliyorsun. Mesela ben bir türkünün Urfa türküsü mü yoksa Rize türküsü mü, ben hemen çıkarırım değil mi? Hepimiz
0: tabii,
1: çıkarırız.
0: Evet.
1: Ama burada da aynı durum söz konusudur. Edebiyata geldiğimiz zaman o şairlerin üslubunda bir farklılığı hemen hissedersiniz. Çok enteresandır. Kıyafetlerine bakıyorsun, telaferli Arap kıyafeti giyiyor. Türkçe konuşmasına bakıyorsun, çok bol sayıda Arapça kelime var. Ama şiir yazdığı zaman halis muhlis Türkçe'yi söylüyor. Bu çok garip bir vasıftır. Yani çok kayda değer bir şeydir. Feleköğlu mesela en iyi bilinen Bektaşi şairlerinden birisidir. Rıza Çolak yine önemli bir şair olarak karşımıza çıkar. Kendisi de hayattadır. Feleköğlu vefat etmiş. Bu arada Feleköğlu'nun divanını Türksoy yayınladı. Bu Türk Cumhuriyetlerinden evet. oluşan kültür merkezi. Türksoy yayınladı. O büyük bir hizmet oldu. Sadık Kaddoş bir başka şairimizdir. Telaferli şairimizdir. Miktat Havdi çok önemli bir şairimizdir. Dolayısıyla çok farklı bir şeyleri vardır. Aklımızda şu soru geçebilir. Peki Kerkük'te hoyratlar, Erbil'de hoyratlar varken telaferde yok mu? Var ama şiirin gölgesinde kalmış. Yani hoyratlar çok ön planda değil. Mesela uzun havalar yok. Telaferlerde çok uzun hava yoktur. Türkü vardır. Ve türkülerin büyük bir kısmı da nefes tarzındadır. Çünkü buradaki olan Bektaşiler büyük bir ihtimalle, yine tırnak içerisinde söylüyorum, Anadolu'dan, Sivas civarlarından göç etmiş olan Bektaşilerdir. Yakın tarihe kadar, 50'li yıllara kadar Bektaşi tekkesi mevcuttu. Ama işte maalesef az önce Hüseyin kardeşimizin de söylediği gibi bu mezhep çatışmaları vesaireleri ister istemez Bektaşi olanların büyük bir kısmının Şii tarafına yazılmaları, ki onlar da müstanidirler. Asla böyle bir, yani bir Bektaşi'ye sorsan sen Şii olmak ister misin? Ben yok, ben Bektaşiyim der yani, şimdi Türkiye'de de öyle değil mi yani? Bektaşilik ayrı bir, Balkanlarda mesela, Balkanlarda da öyledir. Ya ben Bektaşiyim diyor ya adam, yani bu bir kimliktir onun için. Onun için bu kimlik maalesef şeyde, telaferde de bu anlamıyla kaybolmuştur. Muratlı ailesi bu yönüyle şeyde, telaferde bu geleneği yaşatmaya çalışan bir ailedir. Onu da burada vurgulamakta yarar var. Evet, yani artık yavaş yavaş kulağımız telafer türkülerine aşina olacak. Bu türküleri dinleyeceğiz. Ömer Öztürkmen kardeşimiz, kendisi de soy olarak yani veya mekan olarak telaferlidir. Onun albümü var bu konuda yaptığı. Zaten sesinden de belli, çok güzel bir müzik eğitimi görmüş. Bilkent Konservatuvarı mezunudur. O bakımdan yavaş yavaş Türkiye'deki olan insanların kulakları telafer türkülerine de aşina olacak.
0: Evet hocam. Sayın Himmetli, geçtiğimiz hafta malumunuz Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin ülkemize ziyareti söz konusuydu. Bu ziyaret sırasında gerek Irak gerekse Türkiye için stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu projesi Ankara'da atılan imzalarla birlikte projenin mutabakat zaptı resmiyet kazandı. Proje kapsamındaki tren yolu güzergahının telafere bağlı köy ve kasabalardan geçmesi, telaferin sosyoekonomik durumunu ve telaferin geleceğini ne ölçüde etkiler?
2: Mevcut açıklanan güzergah, Fau Limanı'ndan Bağdat, Musul üzerinden...
0: Basra'da
2: Fau Limanı olarak geçiyor. Musul, Türkiye hattını hedeflemektedir. Teleferin 30 kilometre şehir dışından yani geçiyor. Oradan da Ova Köyü kapısından Türkiye güzergahı üzerine ilerlemekte. Şimdi bu Kalkınma Yolu projesinin en önemli faydalarından sağlayabilecek ciddi faydalardan, ekonomik faydalardan birkaç tane başlık var. Şimdi az önce bahsettik, telaferin merkezinde DAEŞ işgalinden dolayı merkezde altyapı tahribatı, işte yanı sıra işsizlik oranı çok ciddi bir şekilde yüksek. Dolayısıyla Kalkınma Yol Projesi o bölgeden geçerse, telafer üzerinden geçerse, şimdi telaferin dışından da bile geçse, yani ben bunun telaferin içinden geçmesini isterim ama yani bu hattın telafer üzerinden cırgan geçmesi daha mantıklı. Çünkü bir bölgeden, yani neden Türkmenler yine bypass olsun bu projeden? Az önce de yine de konuşuyorduk. Belli kesimlerin üzerinden geçiyor, daha sonra da Türkmenler üzerinden. Çünkü telaferin içinden geçmemenin sebebi, yine tarihe döneceğim, eski tarihe döneceğim. 1920 yılında telafer ayaklanması nedeniyle İngilizleri baya bir ağır darbe almıştı. Dolayısıyla o sırada da İngilizler telafer içinde herhangi bir kalkınma projeleri, telaferin içinde üniversitenin kurulmaması yönünde birçok maddeler yazmışlardı ve telafer adeta bir harabe köy halinde kalsın istemişlerdi. Ama bunu başaramayacaklarından adım gibi eminim. Telafere sağlayabileceği başlıklardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Teleferin ticari merkez haline gelebilecek potansiyelini taşımaktadır. Lojistik taşımacılık sektörü orada genişleyebilir. Sanayi bölgeleri, sanayi şeyler orada kurulabilir. Telaferin orada, yani ellere amarattır bu konuda. Biliyorsunuzdur hoca. Türkiye'de Gaziantep bölgesinde bu göç sırasında bayağı fabrikalar kurdu telafer Türkmenler. İstihdam oluşturabilir. İşte telaferin işsizlik oranını bayağı ciddi bir şekilde düşürür. Telaferin yeniden imarına katkı sağlayabilir. Tarım üzerinde pazarın ulaşımını kolaylaştırabilir. Çünkü telaferin zaten toprakları verimli topraklardır ve buğday ve arpa üzerinde. Yanı sıra da incir ve narıyla meşhur. Dolayısıyla da dış ticarete bağlanması daha da etkili hale getirebilir şehrin merkezini. Dolayısıyla da telafiden kalkınma yol projenin geçmesi Türkmen şehrinin yeniden ayağa kalkmaz demektir. Bunun olması için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
3: Evet, zaten iki ülkenin de bu konuda gayretleri var.
2: Evet.
0: Sayın hocam, Telafer Türkmenlerinin DH zulmünden kaçış süreçleriyle uğradıkları büyük dramı gözler önüne seren biyografik bir öykü kitabınız var. Sayın hocam, sizi Telaferli ailelerin bu acı hatıralarını dinlemeye ve bunları Muhacir Kuşlar adıyla kitaplaştırmaya iten ilk kırılma noktası neydi?
1: Ah ah, büyük bir derdimizi kaşıdınız diyelim. Şimdi dediğim gibi ben şahsen telaferleri Türkiye'de keşfettim. Yani Kerkük'te doğdum, büyümüş bir insanım. Bağdat'ta lise okumuş bir insanım. Ama telaferi ben Türkiye'de gördüm. 70'li yıllarda telaferden öğrenci dostlarımız vardı. Ama onlar hiçbir zaman dertlerini pek bize anlatmazlardı. Yani bizle beraber hemhal olurlardı. Fakat az önce Hüseyin kardeşimizin anlattığı gibi 2014-2017 yıllar arasında bu DAEŞ'ten kaçan Türkmen ailelerinin büyük bir kısmı Suriye üzerinden Türkiye'ye geldi. Yine büyük bir kısmı Erbil üzerinden Kerkük'ten ta Necef Kerbela'ya kadar indi. Dolayısıyla toplum ikiye bölündü. Türkiye'de bizler kolları sıvadık. Bizim vakıflarımız var, derneklerimiz var, ailelerimiz var, insanlarımız var. Çok şükür ki bir tek telaferli dahi elini açıp dilenmedi. Trafik ışıklarında asla bir telaferliye rastlamadınız. Evet. Bu buradaki olan insanların gayretiyle oldu. Bir, ikincisi telaferli kardeşlerimizin gururlu ve izzet nefisli oluşlarına bağlıydı. Çünkü bunlar hepsi işte Sobacılar Çarşısı'nda, sanayilerde, fabrikalarda çalıştılar. Ve en basit işten tut, kağıt toplamadan tutun fabrika kurmaya kadar gayret gösterdiler ve varlıklarını ispatlamaya çalıştılar. Eşimle beraber biz kendi çapımızda yardım dağıtırken her bir aile bir dramdı. Ve maşallah da çok çocuklu bir toplum. Yani Kerkükler gibi değil. Kerkük'te en çok 2-3 çocuk görürsünüz. Ama burada 7-8 çocuk olabilir. Ama tek eşliler bu arada, onu da söyleyeyim. Yani. Nadiren çift eşli telaferliye rastlarsınız. Maalesef tırnak içinde söylüyorum, çok akraba evlilikleri var. Dolayısıyla sakat çocukların doğma şeyleri çok yüksek, oranı çok yüksek. Ama 7-8 kişi, hatta 20-25 kişilik bir aile mesela telaferden çıkıyor. Bir yıl içerisinde ancak Türkiye'ye gelebiliyor Suriye üzerinden. Sayıları 21'e düşmüş, 18'e düşmüş, 19'a düşmüş. Yolda ölenleri, yolda kalanları, yolda kaybolanları bir dram olarak karşıma çıktı. Ben de dedim ki ya bunların hikayesini niye yazmayayım ben? Ondan sonra yazmaya karar verdim. Bir hikaye yazdım. Ben malum akademisyen bir adamım. Uzman bir edebiyatçıya okuttum. Bana dedi ki hocam çok güzel bir akademik hikaye olmuş. Akademik hikaye tabii çok komik bir ifade. Bunun üzerine biraz alındım. Gittim o pandemi sırasında hikaye kursu gördüm. 6 ay kurs gördüm. Sonra bu kitabı yazmak nasip oldu. O aile, 52 tane aileyi dinledim. Gözyaşları içerisinde dinledim. Edebi olarak ifade etmeye çalıştım. Özellikle birkaç tane hikayesi çok şeydir yani, ağlamadan geçilmez.
3: Evet.
1: O yönüyle tabii ki daha da genişletilebilir. Nice aileler vardır. Ya bizi niye yazmadın? Bizi niye yazmadın? Bak mesela Hüseyin de diyor, beni niye yazmadın diyor. Onları da ilave etmek mümkündür. Üçüncü baskısını yaptı. İnşallah daha da genişletmeye
3: bizi de
1: çalışırız.
3: Ağlatmak isterseniz o hikayelerden bir tanesini dinlemek isteriz hocam.
1: Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Birinci hikaye askıdaki bebek mi? Öyle bir şey. Orada bir aile hem de eğitilmiş bir aile.
3: Evet.
1: Karı koca işte anne babalarıyla birlikte çocuklarıyla çıkıyorlar. 3-4 tane kızı var. Kadın hamile fakat demiyor hamile olduğunu. Ne eşine söylüyor ne de anne babasına söylüyor. Büyük bir macerayla ta geliyorlar sınır kapısına. Aylarca geçiyor zaman. İşte o maceraları anlatıyorum ama en dramatik tarafı evet. Şudur. Tabii çok kaçakçılar giriyor araya. Arabalarını satıyorlar. Kaçakçıya para veriyorlar. Bazı kaçakçılar sahtekar çıkıyor. Ondan sonra Çobanbeyli diye bir Türk köyünde kalıyorlar. Suriye'de de Türkmenler var malum.
3: Evet.
1: Onlar yardım ediyorlar. Orada bir imam yardımcı oluyor kendilerine. Ondan sonra bir kaçakçı bunları Türkiye'ye kilise getirecek. Kilise köylerine kadar getirecek. Yağmurlu bir günde yola çıkarıyor aileyi. Bir dağın tepesine geliyorlar. Yarın sabah inecekler, şeye gidecekler. Türkiye sınırına girecekler ama kaçak girecekler. Bu arada terör örgütlerinin şeylerine maruz kalabilirler saldırısına. Suriye ordusunun saldırısına maruz kalabilirler. Amerikalıların saldırısına maruz kalabilirler. Yani çok tehlikeli o tepeyi inip Türkiye'ye girecekler. Kadının doğum gelir.
3: Evet.
1: Evet. Ve o yağmur altında gecenin yarısında ikisinde kayınvalidesi şeyi doğurtur.
3: Gelini.
1: Evet. Gelini doğurtur fakat gel gör ki kaçakçı diyor ki biz bu çocukla giremeyiz Türkiye'ye. Çünkü bu çocuk yolda ağlar. Ağlarsa bizi şey yaparlar. Kurşuna dizerler. Ve o anne kundağı ile birlikte asılı kundak. Hikayenin aklı şimdi diyor. Kundağı yere de koymak istemez. Çocuğu orada bırakır. Gelirler. Geçerler sınırı. Sınırı geçtikten sonra aylar sonra kocası eşine sorar. Çocuğa ne yaptın der. Annesi der ki şey yaptım. Onu bir ağacın dalına astım. Hazreti Yusuf'u nasıl, Yunus'u nasıl şeyde karnında şey beslediyse balina. Allah da onu öyle korur diye.
3: Evet.
1: Evet. Ve o herhalde.
3: Sığındığımız tek liman değil mi hocam?
1: Evet.
3: Hocam güzel yüreğinize ve kaleminize sağlık.
1: Rica ederim.
3: Efendim Telafere Hasret bölümünün sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Yine Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli bu bölüm konuğumuzdu. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim bir Irak'tan yakın Türkmeni'nin daha sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik Masa'da Merih Demirezer sesimizi sizlerle buluşturdu. Ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiği terör sorununda sona gelindi. Terörsüz Türkiye ile yalnızca güvenlikte değil, ekonomide de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Uzmanlara göre yeni dönemde Türkiye, yatırımlar için cazibe merkezi haline gelecek, ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projeleri çok daha güvenli biçimde hayata geçirilebilecek. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada, "Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır," dedi. Teklif dün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel LNG taşımacılığında maliyetleri tarihi seviyelere taşıdı. Gemi kiralama, yakıt ve savaş riski sigortası giderleri 2022 enerji krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Günlük spot kiralama bedeli 235 bin dolara, deniz yakıtı fiyatı ise ton başına 800 doların üzerine çıktı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız" sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadığı kaza riski yaşandı. Trump'ın golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kayda alan bir kişi gözaltına alındı. Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda gece saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Apron'da Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında üzerinde fünye bulunan şüpheli düzenek taşıyan bir drone tespit edildi. Uçuşlar durduruldu. Avrupa yine aşırı sıcak ve kurak hava dalgasının etkisinde. Almanya, Macaristan,

0: Yunanistan ve İtalya'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Ren ve Tuna nehirleri yer yer kurudu. Asya kıtasında ise Güney Kore'de rekor sıcaklıklar yaşanıyor. Hindistan ve Pakistan'da ise şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri geride yıkım bıraktı. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32. Güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22. derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola vakti.
8: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, mola vaktine hoş geldiniz diyoruz. İşte bizler yine söz verdiğimiz üzere bu hafta da buradayız.
9: Mola vaktine hoş geldiniz. Hemen bir soruyla başlayacağım. Nilgün,
8: sor. Geceli... Hep ben sorardım ama sen sor bu sefer.
9: Sorayım ya, biraz hakkım olsun.
8: Peki.
9: 4 yıldan sonra.
8: Peki.
9: Nilgün, geceleri hemen uykuya dalabilir misin?
8: Hayır, çok zor uyurum. Hatta bazen ilaç kullanmak zorunda da kaldım.
9: Şaşıracaksın ama o zaman sen zengin değilsin.
8: Ben değilim zaten. Beni zengin gösteren zenginsin diyen sensin. Benim
9: ama zenginsin.
8: Böyle bir iddiam olmadı. Peki ama ben anlamadım şimdi. Zenginlikle uykuya dalmanın ne alakası var?
9: Oho, çok var. İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Küçük de olsa tasarruf yapanların, bir kenara para koyanların kendilerini daha rahat hissederek gelecekle ilgili iyimser duygulara sahip olarak uykuya çok çabuk daldıklarını tespit etmişler.
8: İyi de bunun benimle ne alakası var?
9: Sen zenginsin ya. Konu zorlamış.
8: Peki.
9: Kenara para koymayı bırak, çil çil altınlar biriktirdiğine göre rahatça hemen uykuya dalman gerekiyor. Oysa ki uyuyamıyorsun. Üstelik ben bu fakru zaruret içinde yastığa 3 santim kala ikinci rüyamı görmeye başlarken neden uyuyamıyorsun?
8: Neden? Bak araştırmada ne deniyor? Küçük de olsa tasarruf edenler, yani parası az olanlardan ve o az paradan tasarruf edenlerden bahsediliyor. Ben öyle miyim?
9: Biraz önce zengin olmadığını ifade ediyordu, şimdi zengin
8: olmadığını. Hayır, sana göre, sana göre diyorum.
9: Değilsin tabii ki, sen çok multimilyonersin.
8: Evet, evet, ben multimilyar derim.
9: Abi,
8: milyoner
9: pardon.
8: De değil,
9: aa,
8: yani milyar derim. Tamam. Küçük tasarruf sahipleri, kenara 3-5 kuruş koydum, geleceğimi güvence altına aldım deyip huzurla uyuyabilir. Ama ben uyuyamam.
9: Neden?
8: Onca parayla ne yapsam, nasıl bir yatırım yapsam da milyarlarıma milyarlar katsam.

0: yapsam diye düşünmekten nasıl uyuyayım ki? Paran mı var, derdin var Abdullah'cığım. Mesela sen bence hemen uyuyorsundur
1: Dedim ya yani benim için hiç problem olmuyor.
0: geceleri.
1: Yasta hadi 3 santim olmasın 10 santim kala uyuyorum
0: O
1: diyelim.
0: kadar diyorsun. Bak gördün mü? Hemen uyuyorum dedin ya, maaşını aldın, kenara 200 dolar attın, hemen oh kızım için bu ayda 200 dolar attım bir kenara deyip mutlu olup iyimserleşip huzurla uykuya dalıyorsundur. Ama ben öyle miyim?
1: Değil misin?
0: Değilim tabii ki. Benim durumum çok zor, çok.
1: Pardon da ne gibi zor bir durumun var? Çok merak ettim.
0: Bak, fakirin tek derdi vardır, parasızlık ve parasının hiçbir şeye yetmemesi. Zenginler öyle mi?
1: Anladığım kadarıyla değil.
0: Değil tabii ki. Fakir olduğun için anlamakta zorlanabilirsin. Şimdi çok parası olan için ıstırap dolu sorunlar çıkıyor ortaya.
1: Neyin derdini çekiyorsun mesela?
0: Bunca parayla ne yapsam, emlağa mı yatırım yapsam, arsa mı alsam, kripto para içine mi girsem, hisse senedine mi yatırsam diye acılara, kaygılara gark oluyorsun.
1: Sen ondan mı uyuyamıyorsun? Yani çok
0: Hayır.
1: paran var ve bu kadar hesap yapman gerektiği için mi?
0: Hayır, ben geleneksel baktığım için para işine, altına yatırıyorum paramı. Hapla da olsa uyuyabiliyorum. Zenginler için hayat çok zor. Emin ol, çok zor.
1: Çok üzüldüm. Gerçekten kıyamıyorum ya. Vay be, dünyada ne dermansız dertler varmış ve biz de iyi ki fakirmişiz diyorum. Yani
0: Şükrediyorsun
1: şükretmiyor geldi
0: yani.
1: içimden gerçekten.
0: Tabii ki şükret. Çok parası olanın derdi de çok. Bunun yanlış yatırımı var, hırsızı var, dolandırıcısı var. Mesela Banker Castelli'ye yatırdın paranı. 3 ayda 5 katını almak için adam aldı paraları, kaçtı gitti. Ne yapacaksın? Fas fakir kaldın mı ortada?
1: Çok merak ediyorum. Dinleyicilerimizin yarısı da bilmiyordur. Banker Castelli mi kaldı? O kim?
0: Günümüzün Banker Castellileri yok mu? Kripto paraları alıp kaçanlar var şimdi de. Çiftlik bank kurup milletin parasını iç edenler var.
1: Yalnız şu ayrıntıyı söyleyeyim. Onlara para kaptıranlar zenginler değil Nilgün.
0: Zengin olmak isteyenler mi
1: Yine bizim
0: diyorsun?
1: gibi fakru zaruret içinde olup kısa sürede zengin olmak veya da bunun için hevesli olmak gerekiyor oraya
0: Bak.
1: para aktarmak için.
0: Bak şimdi gördün mü? Zengin olmaya heveslenmek bile hemen derin ıstıraplar getiriyor. Bir de gerçekten çok zengin olanları düşün.
1: Şimdi oturup çok zenginlere mi üzüleceğiz, ne dertleri var diye soracağım sana. Yani çok dertlenemeyeceğim.
0: Tez zamanda aynı ıstıraplara gark olursun inşallah Abdullah. Ne diyeyim? Belki beni o zaman anlayabilirsin.
1: Ya param olsun da bakayım ondan sonra durumu. Amin diyeyim bari ne diyeyim. Zengin olayım böyle ıstıraplarım olsun. Herkes bana üzülerek baksın. Benim param züğürtlerin çenesini yorsun. Amin.
0: Amin, amin. Şaka bir yana da dinleyenler benim gerçekten çok zengin, çok şımarık olduğumu zannedecekler. İçlerinden bana çok da kızacaklardır belki bu söylediklerimi.
1: Kızmazlar da ben sorayım sen gerçekten zengin değil misin?
0: Değilim tabii ki. Tam aksine emekliyim ben. Fakir de değilim ama geceleri uykumu kaçıracak kadar param da yok.
1: Peki programlar boyunca neden çok zengin olduğunu anlatıyorsun?
0: Ben anlatmıyorum, sen söylüyorsun. Yok, altın seversin, sen zenginsin. Evet, altın severim ama bu bir zenginlik göstergesi mi
1: Bu arada bu
0: bilemem.
1: tutarlılıkların da beni benden alıyor.
0: Ben de program konsepti içinde zenginmişim gibi davranıyorum. Hani sen öyle dedikçe. Senin fakirmişsin gibi davranman gibi.
1: Herkes yakışanı yapıyor diyeyim ben. Çünkü sana yakışan bu. Özel zevklerin var. Gurme yönün var. Seçkin tavrın var. Bunları
0: Ay çok
1: birleştirince
0: teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: zenginde olması gereken tüm özellikler sende. Bende ne var? Her şeyin asgarisi var. Doğal olarak ne oluyor? Ben fakir, sen zengin oluyorsun.
0: Ve böyle olunca da tabii iştahla o zengin rolümü oynuyorum. Çünkü manifest yapıyorum ben.
1: Nasıl yani?
0: Hani diyorlar ya, ne dilersen önce duygusuna gir, gerçekleşmiş gibi hisset diye. Ben de her zengin rolü yaptığımda role girip manifestliyorum. Bu program bitmeden uykularım kaçacak kadar zengin olacağım inşallah.
1: Zaten uyuyamıyorsun. Hap
0: O
1: almasan mümkün değil.
0: zenginlikten değil, emeklilikten. Bu maaşla nasıl geçineceğim diye düşünmekten.
1: Yani yine abarttığını söyleyebiliriz. Ya çok zenginsin ya da çok fakir oluyorsun bir anda. Ortan yok maalesef senin.
0: Hayır, ben programı uçlarda sunmayı
1: Onu
0: seviyorum.
1: fark ettik. Söyle o zaman uçlarda sunmayı sevdiğin programın bugünkü konusunu ilgin.
0: Para, para, para.

0: Para da para para, varlığı bir dert, yokluğu yara.
1: Zenginlerin bir başka yönü daha var.
0: Ne var?
1: Çok özgüvenli oluyorlar.
0: Diyorsun
1: Mesela
0: yani
1: rahat
0: sesin.
1: rahat şarkı söyleyebiliyorlar.
0: Sesin güzel olmasa da
1: Esasında
0: söylüyorsun
1: sesin de
0: diyorsun
1: güzel,
0: yani.
1: kendin de güzelsin ama özgüvenlisin aynı zamanda. O zaman devam edeyim ben.
0: Et
1: Konumuz
0: bakalım.
1: madem para. Parayı Lidyalılar bulmuş, olmuş, bitmiş. Peki neyin konusunu konuşacağız bugün?
0: Parayı nasıl bulduklarından başlayabiliriz mesela.
1: Eyvah, yine geliyor Bay Hönk ve Bayan Nauma.
0: Yok
1: Yine
0: artık.
1: başlıyor mağara anıları. Yine başlıyor nasıl uydurulabilir yakışıklı.

0: Niye mağara devrine gideyim ki?
1: Sen de o potansiyel olduğu için pahalıya
0: Hayır, bu defa Lidyalılar dönemine gidiyorum.
1: Hadi git bakalım.
0: Milattan önce 7. yüzyıla gidiyoruz. Lidyalılar var. Bugünkü Manisa ve yöresinde yaşıyorlar.
1: Salihli civarında.
0: Evet. Bunlar Manisalılar ama tam bir Kayserili ruhuna ve ticari zekasına sahipler. Başkentleri Sardes ve o dönemde ticaretin kalbi sayılıyor. Ticaret çok gelişmiş ama sorunlar da çok.
1: Ne gibi sorunlar yaşanıyor?
0: Para icat edilmeden önce insanlar nasıl mal alıp veriyorlardı?
1: Takas sistemiyle. Sen bulgur
0: Şimdi düşün.
1: verirsin. Bulgur var mıydı o zaman bilmiyorum tabii sen daha iyi biliyorsun.
0: Ha, evet.
1: Sen pirinç verirsin. O da sana ciğer verir. Yani
0: Diyorsun.
1: onu buldum.
0: Şimdi düşün. Adamın ineği var ama yumurtaya ihtiyacı var. Ne yapacak? 10 yumurta için ineğin kulağını mı kesip verecek?
1: Ne yapsın kulağı zaten anadam ya o
0: Ben
1: saçma.
0: de onu diyorum işte.
1: Niye kulak
0: Sorun
1: takas
0: var
1: ediyoruz
0: diye.
1: ki?
0: Ya da adamın buğdayı var ama yumurta almak istiyor. Yumurtası olan adamın karısı da akşama balık al gel demiş.
1: Yine kadınlar talepte bulunuyor bu hikayemizde de. Evet tamam demiş.
0: Şimdi adamın buğday verip balık alması gerek ama yumurtacı diyor ki vallahi olmaz. Akşama hanım beni eve
1: Ve
0: almaz.
1: yine hanımların, kadınların
0: E tabii
1: kısıtlamaları
0: ki
1: başlıyor.
0: ben bana balık verene vereceğim yumurtaları diyor. Buğdayı olan ne yapabilir?
1: Ya çok zor benim için. Bir kere bu kadar
0: Kadınlar
1: takası
0: girince
1: algı.
0: kafan
1: Evet kafam çok karıştı. Evet.
0: karıştı. Şimdi gidip önce buğdayını verip balık alacağı birini bulacak. Ondan balık alıp yumurtacıya verip yumurta alacak.
1: Yani günümüzde doların geçmediği yerde önce gidip doları bozdurup Türk lirası almak gibi bir şey.
0: Ne alakası var? Bizim ülkemizde dolar her yerde geçer. Dur kafamı karıştırma.
1: Alakası var. Bence aynısı ama neyse sen yine devam et tamam.
0: Karıştırma konuyu. Daha dolar, avro yok, TL yok o zamanlar. Devam ediyorum.
1: Tamam.
0: Dedim ya sorunlar çok. İneği olan büyük mal olduğu için yumurta alamıyor. Buğdayı olan yumurta almak için önce balık almak zorunda. Durumlar çok karışık kısacası.
1: Ve benim bunu anlamam gerekiyor, değil mi? Tamam.
0: Evet, tabii anlatacağım
1: Tamam.
0: şimdi. Ticaret geliştikçe takas usulü artık çok yetersiz kalıyor. Öyle olunca da insanlar düşünmeye başlıyor. Bir de fark ediyorlar ki bazı metaller herkes tarafından değerli kabul ediliyor. Yani altın, gümüş, bakır herkes için değerli. Ayrıca kolay taşınıyorlar, bozulmuyorlar. Ufak ufak kendi aralarında bunları kullanmaya başlıyorlar. Ama her devirde olduğu gibi o devrin de sahtekarları var tabii ki. Altın diye verilen ne kadar saf ya da gümüşe ne kadar bakır katmışlar kimse emin olamıyor. İşte buna Lidyalılar çok akıllıca bir çözüm buluyorlar. Devlet tarafından onaylanmış standart metal parçaları belli standartlarda üstüne devletin damgası vurulacak şekilde üretilmeye başlanıyor. Bunlar da tarihin ilk madeni paraları oluyor.
1: Ve nihayetinde Lidyalılar parayı buldu.
0: Evet.
1: Tamam.
0: İlk sikkeler elektrum adlı metalden yapılıyor. Elektrum doğal altın ve gümüş karışımından oluşuyor. Metali eritiyorlar, küçük parçalar yapıyorlar, üzerine damga kalıbını koyup çekiçle vurarak damgayı basıyorlar. İlk paralar tam yuvarlak olmuyor. Biraz kaba, hatta yamuk olanlar bile çıkıyor doğal olarak.
1: O damgada neyin simgesi var? Kimin resmi var mesela? Kralların mı?
0: Yok, aslan. Çünkü o dönemlerde aslan gücü krallığı ve otoriteyi temsil ediyormuş. Sonra kralların resmi basılmaya başlanmış.
1: Bugünkü Merkez Bankası'na benziyor.
0: Evet.
1: İlk parayı kim basmış peki?
0: Lidya kralı Alyates döneminde ortaya çıkmış ama oğlu Krezus döneminde sistem gelişmiş. Krezus o kadar zenginmiş ki bugün kullandığımız Karun kadar zengin deyimi oradan
1: Yani
0: geliyormuş.
1: Karun aslında Krezus mu?
0: Evet.
1: Şimdi bir şey soracağım sana.
0: Sor.
1: Enflasyon ne zaman ortaya çıkıyor? Ya bu kadar para artık yaygınlaştı. O zaman mı enflasyona
0: Ne
1: tanışıyoruz?
0: zaman çıktığını bilmiyorum ben. Ama bizim ülkemizi çok sevdiğinden eminim. Çünkü kendimi bildim bileli bizim gündemimizde hep enflasyon var.
1: O bizim gündemimizden hiç düşmeyen, yani senin bildin bileli hayatımızda olan enflasyon,
0: Senin
1: paranın
0: bildin bileli değil
1: ama
0: mi?
1: sen tanımladın ya
0: Peki
1: ben
0: tamam.
1: yani böyle şeylere girmiyorum biliyorsun.
0: Peki.
1: Paranın icat edilmesiyle insanların da gündemine mi giriyor yani?
0: Nasıl?
1: Çünkü devletler paranın içindeki değerli metal oranını düşürerek daha fazla para basmayı akıl ediyor hemen.
0: Tamam.
1: Doğal olarak da piyasa

0: piyasada dolaşan para çoğalıyor ama alım gücü düşüyor. Hatta Bakır Burun Henry adında bir İngiliz kralı varmış ki enflasyonun zirvesini yaşamış, yaşatmış halkına.
1: Bakır burun mu?
0: Bakır Burun Henry.
1: Aa.
0: Anlatayım hikayesini sana.
1: Evet lütfen.
0: 8. Henry lükse çok düşkün. Lüks düşkünlüğü ve savaşlar nedeniyle hazineyi tüketmiş. Ne yapayım derken aklına bir fikir geliyor. Şu gümüş paraların içindeki gümüşü azaltıp bakırdan yapayım. Üstünü de ince bir tabaka gümüşle kaplayıp gümüş para diye piyasaya süreyim demiş ve yapmış bunu. Ama bu paralar kullanıldıkça, özellikle kabartmalı olan burun kısmı aşındıkça altındaki bakır ortaya çıkmaya başlamış. Halk bu durumu fark edince krala gizli gizli ne demiş? Eski bakır burun demeye başlamış.
1: Hay bakır burnun düşsün Henry.
0: Yani tarihte bazı paralar özellikle uzun süre dayanmasın diye üretiliyor Nilgün.
1: Neden?
0: Çünkü insanlar parayı saklıyor, yani biriktiriyor. Tasarruf mu önemli, harcanması mı? Parayı biriktirmeseler, alışveriş yapsalar, ekonomiye can verseler daha iyi değil mi? Bunun için de hemen eskiyen paralar üretiliyor.
1: Şimdi paralar hiç eskimiyor. Hatta elimize bile geçmeden banka banka dolaşıyor. Çünkü artık niye? Kredi kartlarımız var.
0: Peki sen bu kadar sulandırırken olayı ben hemen başka bir soru daha sorayım.
1: Sor.
0: Kredi kartları nasıl çıkmış biliyor musun?
1: Hayır.
0: O zaman onu da anlatayım.
1: Hadi lütfen.
0: Neden? Feray benim elime yazmış. Demiş ki anlat. 1949 yılında Frank McNamara isimli bir iş adamı New York'ta bir restoranda yemek yedikten sonra cüzdanını unuttuğunu fark ediyor.
1: McNamara bak onu bile bilmiyorsun. O kadar uzaksın yani.
0: Kredi kartın adamı. Para da yok, kredi kartı da yok.
1: Frank McNamara.
0: Tamam. Bu abimiz çok utanıyor sonra. Bir daha bu duruma düşmeyeyim diyor ve Diners Club kartını icat ediyor.
1: Benim vardı.
0: Diners Club'un mu?
1: Tabii. O ilk çıktığında hepimize dağıtmışlardı.
0: İlk çıktı dediğin 1949 yaz olmaz o. İlk başta sadece...
1: Hayır ben işe başladığımda tamam, demek istedim. Hayır, bize de verilmişti.
0: İlk başta sadece 27 restoranda geçen bu kart nakit taşımadan ödeme yapma fikrine doğuruyor. Başlangıçta bu kartlar metalden yapılıyor ve bu sadece zengin bir zümreye hitap ediyor. Bu Frank McNamara.
1: Mezarında dik otursun diyorum.
0: Tamam. Beddua etmeleri de doyamadım. Buna niye kızdın şimdi peki?
1: Şimdi o kredi kartı fikrini bulmasaydı biz de bugün yarınlar yokmuşçasına harcama yapmazdık. Elimizdeki para kadar harcama yapardık.
0: Yine öyle yap. Seni zorlayan mı var?
1: Olmuyor işte. İnsan kendini tutamıyor. Bedavaymış, hiç ödeme yapmayacakmış gibi harcıyor. Sonra da ekstra gelince karalar bağlanıyor.
0: Bence ekonomi yapmayı bilmiyor olabilirsin. kredi kartının karşılığını değerlendirmiyor olabilirsin.
1: Sen biliyorsun anlaşılan. Sen bu işi çok iyi yönetiyorsun.
0: Kredi kartının limitini düşürerek mesela yapıyorum onu.
1: Aa, ben ne kadar yüksek o kadar severim.
0: Tabii zenginlerin dünyası farklı oluyor. Anladım ben onu.
1: Hayır o yüksek olsun da ben gene kendi limitime göre harcarım yani.
0: Tamam peki. O zaman dinleyicilerimize de soralım mı?
1: Soralım.
0: Parayla ilişkileri nasıl? Para harcamayı severler mi? Kolay tasarruf ederler mi? Parayla ilgili batıl inançları var mı? WhatsApp iletişim hattımız +90 507 458 85 89. Tekrarlayayım. +90 507 458 85 89. Parayla ilişkilerini soruyoruz. Para harcamayı sevip sevmediklerini soruyoruz. Kolay tasarruf ediyorlar mı? Yoksa hemen kredi kartlarına yükleniyorlar mı? Batıl inançları var mı parayla ilgili?
1: Mesela ilk cevap olarak eşim gelirken dedi ki konunuz ne? Para dedim. Paradan ve sıcaktan zarar gelmez dedi.
0: Müzikten de zarar gelmez. Biz hemen bir şarkı dinleyelim.

0: Kayahan sordu, kaç para? Dünyanın pek çok yerinde acayip paralar var. Bakalım o paraları ne kadar alıyoruz?
1: Bakalım.
0: Dev taş paralar var mesela. Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçücük bir yerde, Yap Adası'nda.
1: Evet.
0: Yaklaşık 1500'ler ve sonrası. Buradaki insanlar rayı taşı denilen dev kireç taşı disklerini para olarak kullanıyor. Ama öyle bozuk para falan değil. Bazıları 3 metre çapında, tonlarca ağırlıkta. Ortası delik, dev taşlar düşün Nilgün.
1: Evet, haberci kaçtı yine içine diyor
0: Tamam mı? Ben anlatıyorum yani.
1: Ferah.
0: Güzel güzel
1: Radyocu ol.
0: anlatıyorum.
1: Peki.
0: Sen de sor bana peki o
1: Yumuşak bir
0: taşları
1: şey
0: nasıl
1: anla. Bak ne
0: taşıyorlar
1: güzel
0: falan diye.
1: heyecanla girdik para dedik.
0: Tamam.
1: Yani
0: Heyecanla girdik diyor. Heyecanlanan sensin. Bana
1: yani
0: uzak olduğu
1: para
0: için
1: beni
0: çok
1: heyecanlandırıyor
0: heyecanlandıran
1: yani. Dev taş paralar da heyecanlandırıyor tabii.
0: Şimdi
1: Ortası delik dev taşlar düşün dedin.
0: sen de soracaktın bana.
1: Peki nasıl taşıyorlar diye soruyorum o zaman.
0: Taşımıyorlar çünkü sistem şöyle. Köyde herkes biliyor. O büyük taş Hasan'ın. Alışveriş olunca tamam artık Ahmet'in deniyor.
1: Ha, demek ki güven de var.
0: Yok taş yerinde duruyor.
1: Hayır ama önce Hasan'ın sonra Ahmet'in diyorlar ya, güveniyorlar yani.
0: Doğru, biraz da öyle
1: Taşa
0: bakmak da
1: güven değil
0: mümkün.
1: tabii yani.
0: Paraya güven.
1: Taş yerinde ağırdır, acaba buradan mı geliyor bu deyim de?
0: Evet, ta Yap Adası'ndan. Taş yine meydanda duruyor. Yani
1: Tamam.
0: bugünkü banka sisteminin ilkel versiyonu bu. Fiziksel transfer yok, sadece sahiplik yapısı
1: Tapu
0: değişiyor.
1: gibi yani.
0: Bir tür,
1: Evet.
0: doğru. İşin daha çılgın bir kısmı var. Bazı taşlar denizde kaybolmuş ama insanlar yine de onların var olduğuna inanıp kullanmaya devam etmiş.
1: Biz cüzdan evde unutsak kahve içemeyiz.
0: Gördüğün gibi bunlar sanal para kullanmış. Sen de sanal para kullanacaksın.
1: Ama yani peki öyle olsun. Deniz kabuğu parası var bir de. Milattan önce 1200'lerden başlayarak Çin, Hindistan, Afrika ve Pasifik adalarında küçük deniz kabukları para olarak kullanılırmış. Özellikle kovriye denilen parlak kabuklar çok değerliymiş. Çünkü çok zor bulunurlarmış, güzel görünürlermiş, taşınması da kolaymış. Ha, denizden ne çıksa kârdır sözü doğruymuş demek ki, buradan
0: Düşünsene,
1: geliyormuş.
0: pazara gidiyorsun, abi şu keçi kaç kabuk diye soruyorsun.
1: Feray diyor ki sana parayı harcayamazdın, takardın diyor. Doğru, boynuma takardım. Bazı Afrika krallıklarında insanlar servetini çuvalla kabuk taşıyarak
0: Sen onu taşımasın, ağır gelir. Sen kolye olarak
1: gösteriyorlarmış.
0: sadece.
1: Kolye, kolye, bileklik, küpe yani.
0: Tuzlu maaş ödenen dönemler var. Yer senin
1: Tuzla. Öyle mi?

0: Tuzla, ha, tuzlu maaş. Ben yüksek yüksek maaş diyorum. Oysa ki tuzla ödeniyor, tamam. Tuzla maaş ödenen dönemler var. Yer neresi? Bu senin
1: Antik
0: ilgi alanına
1: Roma.
0: giriyor. Tabii ki
1: Tabii.
0: Antik Roma. Zaman?
1: 2000 yıl önce.
0: Bugün tuz sıradan geliyor ama o dönemde tuz altın kadar değerli. Çünkü yiyecekleri koruyor, etleri çürütmüyor, hatta hayat kurtarıyor. Roma askerlerine bazen maaş yerine tuz veriliyormuş bu dönemde. Hatta İngilizce salary kelimesinin kökeni Latince salarium yani tuz ödeneğine dayanıyor. Yani adam eve geliyor. Hanım bugün maaşı aldım. Kadın kaç lira demiyor da kaç kilo diyor.
1: Düşünsene maaşına zam istemeye gidiyorsun. Biraz daha tuz
0: O
1: ekleyebilir
0: dönemlerde bazı ticaret yollarının temel amacı bile tuz taşımak.
1: misin
0: Afrika'da tuz bloklarıyla alışveriş yapılıyor. Bir yerde altın veriyorsun, tuz alıyorsun. Çünkü altını yiyemiyorsun ama tuzu yemesen de yemeğe katarsın.
1: diyorsun? He, tuzu kuru deyimi de buradan geliyor demek ki.
0: Olabilir. Senin bu
1: Zenginmiş
0: bağlantıların çok
1: anlamında
0: tatlı.
1: ta yüzyıllar öncesine dayanıyor yani. Bir de inek bankası var. Adamın serveti otluyor.
0: Tamamen öyle.
1: Evet. Yer Afrika kabileleri, Orta Asya bozkırları, Anadolu'nun eski köy düzenleri yüzyıllar boyunca insanların bankası hayvandı. Ne kadar ineğin varsa o kadar zenginsin. Bugünkü banka hesabı, yatırım portföyü, hisse senedi yerine 120 koyun artı 14 keçi. Bazı bölgelerde evlilik pazarlıkları tamamen hayvan üzerine yapılıyordu. Mesela bu kız en az 20 inek eder. Şu an kulağa söyleyemedim. Garip geliyor ama inek süt veriyor, eti yeniyor, tarla sürülüyor, doğurup çoğalıyor. Yani resmen yürüyen yatırım. Biz de altın mı alsak,
0: İnek mi
1: döviz mi alsak diye
0: alsak
1: düşünürüz. Al iki inek, kendini büyütsün. Sonra kız istemeye gittiğinde Allah'ın emri, peygamberin kavli dedikten sonra
0: 20 ineğimizi
1: geldik
0: size
1: 20
0: başlık parası olarak.
1: inekle. diye devam edebilirsin. Güzel.
0: Bir de çikolata para var.
1: Aa bak sevdim bunu. Bir anlat bakalım.
0: Yeri Meksika, zamanda yine tarihten. Aslında bunlar senin uzmanlık alanı ama ben anlatıyorum.
1: Evet, anlatalım tabii canım.
0: Aztek İmparatorluğu döneminde 1400'lerde oluyor bu. Aztekler kakao çekirdeğini para gibi kullanıyor. Kakao o kadar değerli ki vergi ödeniyor, alışveriş yapılıyor ve saklanıyor. Mesela bir tavşan 10 kakao çekirdeği ediyor. Bir köle yüzlerce kakao çekirdeği. Düşünsene pazarda biri bozuk vara var mı abi diye soruyor. Avuç avuç kakao çıkarıyor. Sorun şu, bazıları sahte kakao yapıyor. O zaman da tahşiş varmış bak, görüyor
1: Varmış,
0: musun?
1: evet.
0: İçini boşaltıp çamur dolduran dolandırıcılar var. Kakaonun içini boşaltıyor, çamur dolduruyor. Aynı renk.
1: Allah Allah.
0: Yani tarihin ilk sahte para suçlarından biri muhtemelen çikolata ile ilgili bu durumdu.
1: Şimdi tarihin ilk içi boş yatırım aracı da diyebiliriz, değil mi?
0: Kakao içindeyiz. İçi boş.
1: Dolandırıcılık ta kakao çekirdeğiyle başlamış
0: Azteklere
1: yani.
0: kadar. Oo, efendim efendim.
1: Balina dişiyle zenginlik var bir de. Yer Fiji, zaman yüzyıllar boyunca Fiji'de balina dişleri inanılmaz değerliymiş. Özellikle taboa denen cilalı balina dişleri barış anlaşmalarında, evliliklerde, özür dilemelerde, kabile anlaşmalarında kullanılıyormuş. Biz de çiçek mi alsak, çikolata mı alsak diye düşünürüz. Orada bir
0: Balina
1: balina
0: dişi.
1: dişini al, götür hemen gönlüne al. Bu dişler öyle kıymetliymiş ki aileden aileye miras kalıyormuş. Ha, aile yadigarı yani. Dededen mirasın bir balina dişi mesela. Bu arada başka ülkelerde başka hayvanların dişleri de para olarak kullanılıyormuş. Örneğin Papua Yeni Gine'de yaban domuzlarının dişleri 20. yüzyılın başlarına kadar para birimi yerine geçiyormuş. Bununla birlikte Solomon Adaları'nda yunusların ve yarasaların dişleri para olarak kullanılıyormuş.
0: Benim bildiğim tek değerli diş fil dişi.
1: Diyorsun.
0: Yani
1: Evet.
0: bunları da senden öğrenmiş olduk ama çay tuğlası ekonomisini anlatacağım sana. Bu çok ilginç.
1: Anlat
0: Yer
1: bakalım.
0: Çin, Moğolistan, Tibet bölgesi. Geniş bir coğrafya yani. Yaklaşık 900'lerden 1900'lere kadar 1000 yıllık bir süreçten bahsedeceğim. Çay yaprakları sıkıştırılıp tuğla gibi kalıplar haline getiriliyor. Ve bunlar para yerine geçiyor. Sebebi herkes çay içiyor, taşına da biliyor, bölüne de biliyor. Yani cebinde para taşıyorsun
1: Akınca mı acıkınca diyecektin
0: çay akıyor ya.
1: herhalde. Peki.
0: Acıkınca da kaynatıp içiyorsun, sonra akıtıyorsun.
1: Tamam.
0: Bazı ama para

0: Akan bir şey ya. Ya
1: Evet.
0: özellikle senin için bizde duran bir şey de sende akan bir şey. Bazı yerlerde asker maaşları bile çayla ödeniyor.
1: Bugün nakit mi kart mı diye soruyorlar ya.
0: Evet.
1: O gün
0: Çay
1: çayla
0: mı?
1: ödeyeceğim, çayla ödeyeceğim
0: Başka da
1: diyorsun.
0: zaten alternatif yok anladığım kadarıyla. Bir de kuş tüyü var. Kolomb öncesi Orta Amerika'da Amerikan papağanı gibi egzotik kuşların tüyleri para olarak kullanılıyor. Bu tüyler güzellikleri ve nadirlikleri nedeniyle bir hayli değerli.
1: Araştırdım ben bunu. Quetzal kuşuymuş. Bu yakalamak da çok zormuş. Yeşil uzun tüyleri varmış. Çok güzel ve herkes elde edemiyormuş bunu. Ya elmas ve altın gibi düşün. Para uçtu gitti diyoruz ya, oradan geliyor demek ki. Hani bunun tüyleri hafif uçuyor
0: Ya
1: gidiyor ya.
0: bağlantıların çok tatlı senin ya. Bu arada Kolomb öncesi dediğimize göre Kolomb sonrası tabii oraya da para giriyor ve zehirliyor. Kuş tüyleri gidiyor, para kuş gibi uçmak üzere Orta Amerika'ya geliyor.
1: Kuşlar kurtulmuş, ne güzel.
0: Ama öyle de bakmak mümkün tabii, doğayı koruduk.
1: Ve zerdeçal yenilebilir para birimleri arasına geçmiş de Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adalarında kullanılan Hindistan cevizi liflerine sarılı bir zerdeçal topu da bulunuyormuş. Güzelmiş bu. Enflasyon olunca hiç değilse yemeğe biraz lezzet
0: Parayla diyorsun.
1: katarsın.
0: Bir
1: Zerdeçalla.
0: de parmesan var. 1953 yılındaki aşırı durgunluk döneminde bazı İtalyan bankaları kredileri güvence altına almak için parmesan çarklarını teminat olarak kabul ediyormuş. Bununla birlikte bankanın depolarında toplam değeri yaklaşık 187 milyon dolar olan 17 bin ton kadar peynirin tutulduğu söyleniyor.
1: Paranın en lezzetli hali İtalya'dan geliyor diyebiliriz
0: Parmesanlı
1: yani.
0: para diyorsun.
1: Düşünsene, servetin hiç erimiyor. Sen istediğin zaman rendeliyorsun.
0: Küflenebilir, bozulabilir. Onu ne yapacağız?
1: Ama çok uzun süre gider ya parmesan, dayanır yani.
0: Biz ne bilelim? Biz sadece beyaz peynir biliyoruz. O da hemen bozuluyor. Parmesan öyle mi? Çok mu uzun
1: Evet,
0: süre gidiyor?
1: o
0: Ha.
1: dayanır,
0: Bu
1: dayanır.
0: zenginlerin ne kadar farklı ve özel ve naif zevkleri
1: Ben
0: var.
1: peynir severim. Her
0: Her
1: çeşidini
0: türlü.
1: severim. Onun için bilirim
0: Parmesan
1: hepsini
0: ama. Biz nereden
1: yani.
0: bileceğiz? Parmesan görmüşlerimiz mi var ya? Neyse. Bir de şu soruyu soracaksın sen bana tabii. Paran mı var, derdin mi var?
1: Paran mı var, derdin var dedik ya.
0: Var yani soracağım
1: Ha.
0: demeyeceğim, direkt
1: Bunu
0: söyleyeceğim.
1: söylüyorum işte.
0: Çünkü ben söyleyeyim hem param yok derdim de yok. Allah herkese böyle dertler versin
1: Bak sen
0: bence.
1: inanmıyorsun ama gerçekten çok para insana yepyeni dertler yaşatabilir.
0: İnanmıyor değilim, görmedim.
1: Ha.
0: Yani hayal edemiyorum, tasavvur edemiyorum.
1: Et.
0: Yoksa ya bir de soracağım ne gibi dertler mesela? Mesela çok para, 1 kiloluk külçe altın mı alsam çok paramla? 100 bin dolar mı alsam yoksa 15 karat pırlanta alıp parmağıma mı taksam diye mi dertlenir çok parası olan?
1: Evet.
0: Nasıl dertlenir? Hangisi dertlenir?
1: İster altın al, ister döviz, istersen de pırlanta. Bunları nerede saklayacaksın?
0: Ha, kasa derdi.
1: Ya.
0: Kuyumcu derdi. Dert. Bu
1: Dert.
0: yani. Evde olmaz. Dövizi bankaya yatırsan, pırlantayı ve külçe altını ne yapacaksın? Banka kasası kiralaman şart. Ve bunların
1: Bak
0: hepsi dert.
1: gördün mü? Hemen başladı dertlerin.
0: Benim değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten de insanın parasının olmadığı olmaması bu sorunlardan uzaklaştırıyor. Çok memnunum yani.
1: En başta gelen sorun saklamak. İnsanlar tarih boyunca paralarını nasıl saklamış biliyor musun?
0: Biliyorum diyeyim. Hazine arayanlar toprağa kazıp küpler içine altın koymuşlar. Onları bulduğumuza göre küpleri koyup sonra toprağın içine yerleştirmişler.
1: Sadece toprağa gömmemişler ki, duvarlara saklamışlar, odalarındaki tahtaların altına gizlemişler, yastıkların, yorganların, döşeklerin içine koymuşlar.
0: O zaman senin standart sorularına benzer bir soru
1: Heh.
0: sorayım. Yastık altındaki altın deyimi buradan mı geliyor?
1: Evet.
0: Zaten karşılıyor.
1: Bildiniz.
0: Tabii. Bankalar çelik kasalar yokken gerçekten de parayı mücevheri saklamak büyük problem olsa gerek diye düşünüyorum ben şu anda. Pek düşünemiyorum ya bunda.
1: Evet, paranın icadından çok önce başlamış olmalı bence insanların altınını, gümüşünü saklama sorunu. O sorunu çözmek için de yöntemler geliştirmişler. Mesela Antik Roma'dan Orta Çağ'a kadar birçok evde gizli oyuklar açılıp duvarlarda gizli bölmeler yapılmış. Ev sahibi altınını, gümüşünü, mücevherlerini oralara koyup üstünü sıvamış. Hatta bazı ev sahipleri bu gizli yerleri söylemeden ölünce o hazineler yüzyıllar boyu gizli kalmış.
0: Nilgün, tapınaklar da ilk bankalar gibi. İnsanlar en güvenli yer olarak tapınakları görüyor. Kalın taş duvarları olan kutsal yerlere kimsenin saldırmayacağından eminler.

0: altınlarını rahiplere teslim ediyorlar. Onlar da kayıt tutuyor. Antik Yunan'da ve Mezopotamya'da tapınaklar aynı zamanda para saklama merkezi, yani bir banka.
1: Şimdi zengin tüccarlar ve yöneticilerse paralarını kalelerde saklıyorlarmış. Kalın surlar ve silahlı muhafızlar sayesinde güvenlik sağlanıyormuş.
0: Küplerin içine koyup gömmek de çok yaygın. İnsanlar altın sikkelerini toprak küpe koyuyor, ağzını kapatıyor, bahçeye gömüyor. Yerini sadece kendi biliyor, bazen de unutuyor. O zaman da miras avcıları kazmaya başlıyor. Bugün bulunan define hazinelerinin büyük bölümü bu şekilde saklanmış paralar.
1: Peki bankalar nasıl ortaya çıkmış diye sorarsam?
0: 1000 yıl öncesine gidelim.
1: Gidelim.
0: Bir tüccarsın.
1: Tamam.
0: İstanbul'dan İtalya'ya kumaş satmaya gideceksin. Kazandığın para altın ve gümüş sikkelerden oluşuyor. Sorun şu, altınlar ağır. Yolda soyulabilirsin. Haydutlar, korsanlar senin tüm servetini elinden alabilir. Çok tehlikeli ve zor bir durum.
1: Nasıl bir çözüm bulmuşlar peki?
0: Para söz konusu olunca insanlar her türlü çözümü buluyor
1: Hmm.
0: Nilgün. Burada da sarraflar giriyor devreye. Tüccar gelip şu 100 altınımı sana bırakıyorum deyip altınını sarrafa bırakıyor. Sarraf da altınlarını kasasında saklıyor ve karşılığında bir makbuz veriyor. Makbuz da bu belgeyi getiren kişiye 100 altın ödenecektir yazıyor. Tüccar yanında altını değil makbuzunu taşımaya başlıyor. Yani hafifliyor yükü.
1: Tamam.
0: Bir süre sonra ticaret yaparken gidip altınlarını alıp karşındaki tacire vermek yerine elindeki makbuzu vermeyi akıl ediyorlar. Ve örnek verebiliriz. Ahmet'in elinde 100 altınlık makbuz var. Mehmet'ten mal satın alıyor. Altın taşımak yerine makbuzu veriyor. Mehmet de bunu kabul ediyor. Çünkü sarrafın kasasına gerçekten altın olduğunu biliyor. Böylece altınlar taşınmaktan kurtuluyor. Bu makbuzlar kağıt paraların çıkması için insanlara ilham oluyor.
1: Sen anlatırken düşündüm de ilk temassız ödeme diyebiliriz.
0: Temassız.
1: Kağıdı uzatıp altını sarraftan alırsın diyor
0: Ya
1: ya.
0: ilk çek senetli ödeme diyebiliriz. Temaslı yine. Temassız ödeme de biraz daha farklı bir
1: Hayır
0: durum.
1: ya, altınlarla temas
0: Ha,
1: etmiyor ya.
0: altınlarla temas
1: Tabii,
0: etmiyor.
1: tabii.
0: İlginç. Senin çok farklı bakış açın gerçekten.
1: Bir de banka kelimesinin çıkış hikayesi de ilginç, biliyor musun?
0: Öğreneceğim şimdi.
1: Orta Çağ İtalya'sında para işleri yapan sarraflar meydanlarda bir bankın, yani bir sıranın üzerinde oturup çalışıyorlardı. İtalyan banco, masa veya tezgah anlamına geliyordu. İtalyanca'da banco. Bugünkü banka kelimesi de buradan geliyormuş. İlginç bir ayrıntı. Bir sarraf iflas ederse tezgahı kırılırmış. İtalyanca bancarotta, yani kırık tezgah sözü zamanla İngilizce'deki bankrupt, iflas kelimesine dönüşmüş. Orta Çağ'ın sonlarına doğruysa İtalya'daki şehirlerde büyük bankacı aileler ortaya çıkmış. Özellikle Medici ailesi sadece para saklamıyor, borç veriyor. Medici dedi Feray, bu arada düzeltti. Özellikle Medici ailesi sadece para saklamıyor, borç veriyor, para transfer ediyor, krallara kredi açıyordu. Artık sistem basit bir kasa olmaktan çıkmıştı.
0: Yani bizim bildiğimiz bugünkü bankacılık sistemi ortaya çıkıyor.
1: Evet, günümüzde insanlar paralarını nerede saklıyorlar biliyor musun?
0: Bankada.
1: Tabii ki bankaya yatırmak, kasa kiralamak, evde çelik kasa bulundurmak gibi bilinen yöntemler hariç. Çok ilginç yerler var. İnternetten araştırdık. Dinleyicilerimizle paylaşacağız ama önce bir
0: Müzik
1: müzik
0: arası
1: dinleyelim.
0: vereceğiz.

0: Müzik arası vermeden önce dedin ki çok ilginç yerler var. İnternetten araştırdık. Paraları nerelerde değerlendiriyorlar diye. Dinleyicilerimize paylaşacaktık. İnternette neler yazmışlar, başlayalım.
1: Başla sen lütfen.
0: Boş şampuan şişesine parasını saklamış biri. Bir poşetin içinde paraları koymuş şişenin içine. Üstüne kapağını tekrar geçiriyor ve kapatıyor. Sıkıysa bulun diyor.
1: Paranın kokusu var değil mi? Buradan geliyor demek ki. Şampuan güzel
0: Şampuan
1: kokuyor ya. No Frost buzluğunun içinde saklama kabına koyuyorlarmış. Paraları vakumlu poşete koyup onu da alüminyum kağıda sarmayı unutmayın demişler. Elektrik kesildi. Herkes et çözüldü mü diye düşünürken paralar eridi mi diye düşünüyorsun mesela.
0: biri diyor ki tuvalet kağıtlarından birini açın. İçine paraları düz bir şekilde peş peşe koyun, ruloyu geri sarın. Sonra onu diğer tuvalet kağıtlarının yanında bir yere koyun. Bence unutun. Mümkünse aşağılarda bir yerde dursun. Bu unutulur ki.
1: Yani bir de normal unutulmaz, normalden kabarık olmaz mı? Bir de gelen misafir kullanıyor. Çok
0: Tuvalet
1: pahalı bir
0: kağıdının
1: tuvalet
0: dolar
1: kağıdı.
0: çıkıyor.
1: Sağlam bir şekilde poşetleyip yağ bidonunun içine koyun demişler.
0: Bir daha kullanama yani.
1: Yani.
0: Paraları düzgün paketleyip su geçirmeyen bir kutuyla klozetin su haznesine koyun.
1: İlaç dolabında sargı bezinin içine. Ha, o zaman bu ilk yardım dolabı değil de ilk yatırım dolabı.
0: Tabii ki posta kutusu demiş. Tek bir şartı var. Anahtar sende olacak.
1: Hayır ama çok riskli. Yani tokayla bile açılabilir posta kutuları.
0: Ha, diğer şeylerin hepsi düzgün değil mi? Bu tamam.
1: Hayır tabii bunların hepsinin internetten derlediğimiz yaratıcı saklama
0: Evet.
1: örnekleri olduğunu bir kez daha söyleyelim. Hiçbiri güvenlik önerisi değildir diye de hatırlatalım.
0: Ya
1: Artık
0: mümkün mü
1: çünkü
0: zaten
1: tüm
0: zeytinyağı?
1: bunların hepsini hırsızlar da biliyor. Devam edelim. Mutfak dolaplarının altındaki fayansla dolabın arasındaki boşluk en idealdir
0: Sizin
1: demişler.
0: evde olmaz bu. Mutlaka gelmiştir ve tamir edilmiştir. Orada öyle bir boşluk olmaz ki.
1: Olmaz zaten.
0: Kalorifer peteğinin arkası olabilir diyor.
1: Tabii mantıklı. Kışın birikimler ısınır.
0: Bakliyat ve un kavanozlarının içi.
1: Bir tanıdığımızın kartonpiyeri kendi elleriyle oyup altınlarını sakladığı evine hırsız girdiği zaman altınları alıp yerine resmen hakaret edip dalga geçen bir not bırakmıştı diyor. Demek ki en zor bulunan yer diye bir şey yok. Sadece geç bulunan yer var.
0: Sakın baharatların içine saklamayı düşünmeyin. Özenle onları açıp yerlere dökerek para arıyorlarmış diyor hırsızlar.
1: Bir de bu hırsızların parayı bulamayınca sinirlenen versiyonları varmış. Benim bir akrabamın komşusu parayı nereye saklamış bilemiyorum ama ne kadar iyi bir yere sakladıysa hırsız bulamamış. Bulamayınca da haliyle çok sinirlenmiş ve bir kağıda "Aferin sana, parayı çok güzel bir yere saklamışsın. Bulamadım ama beni çok uğraştırıp yordun. Şimdi de sen uğraş, yorul bakalım biraz." yazıp mutfaktaki zeytinyağı şişesini kadının yeni aldığı salon takımının üstüne ve halılarına dökmüş. Bulamayınca moral ve motivasyonu götürmüşler
0: Her yeri zeytinyağı yapıp.
1: bence.
0: Paranın dörtte birini kolay bulunacak bir yere, dörtte üçünü zor bulunacak yere saklamak herhangi bir hırsızlık olayında hem hırsızı tatmin edecek hem de zararı en aza indirecektir
1: Ya
0: diyor.
1: zor bulunan yeri önce bulurlarsa eşit dağıtmakta
0: Tamam
1: fayda var
0: ama hırsız daha fazla tatmin oluyor. Sen
1: bence.
0: biraz daha az üzülüyorsun. Daha fazla üzülüyorsun hatta değil mi?
1: Evdeki çiçeğin saksısına gömmek harika bir çözüm demişler. Bence de kök salabilir yani
0: Üzerine
1: paralar.
0: su dökeceksin ne olacak? Para mara kalmıyor. Bozuk para olursa olur da nakitler olmaz.
1: canım iyice sarıyorsun,
0: Ha, onu da ben öğretmeyeyim sana diyorsun. Tamam.
1: sarmalıyorsundur herhalde.
0: Kirli çamaşır sepetinin dibi kara bir poşette.
1: Bu konuda sınır tanımıyoruz yani.
0: Paşa dedenizin duvardaki portresinin arkasındaki duvara gömülü gizli kasa. Daha güvenli bir yer olamaz diyor. Bu arada en çok bilinenlerden
1: Tabii
0: biridir bu.
1: filmlerde görürdük daha çok ama olmaz ya. Dedenin üstüne, omuzlarına çok büyük yük yüklüyoruz yani bence.
0: Biz yolculuğa çıkacaksak ailece tüm servetimizi yanımıza alıyoruz. Çantaların en dibine gömüp üstünü ıvır zıvırla örtüyoruz. O kaybolursa ne olacak onu bilmiyorum. Sonra da sıkı sıkı kimseye çaktırmadan kavruyoruz çantaları.
1: Kavruyor, nasıl kaybolsun?
0: Geçen sene teyzemlere gittik. Evlerinin birkaç sokak ötesinde sünnet vardı. Hep birlikte evde serveti bir çantaya doldurduk. Ayaklarımızın arasına sıkıştırdık. Piste dönüşümlü çıkıp oynadık.
1: Tabii bir de hani düğünlerde geline damada takılan o keseleri taşıyan tutan teyzeler var. Bence düğünlerin en yorgun insanı onlar oluyorlar
0: Stresten
1: bence.
0: diyorsun. Gardıroptaki kullanmadığım ceketimin iç cebidir efendim en sağlıklı yer diyor.
1: Dolabın en değerli kıyafeti o bence. Bir maske satın alıp üstüne ketçap dökün ki ceset gibi algılansın. Maskenin içine paralarınızı koyun, poşetle birlikte dondurucuya atın. Hırsız bile eve girse o poşete dokunmayacaktır. Para sadece ekonomiyi değil, yaratıcılığı da çalıştırıyor bence.
0: Yine bir gardırop örneği var. Askının içine saklayın diyor.
1: Kapıların üstüne küçük bir zula yapıp saklayabilirsiniz demişler. Vallahi insanlar inanılmaz bir mucit olmuşlar.
0: Bir de eskiden böyle televizyonlar vardı. Bu tip televizyonlar kalmadı artık. Televizyonun arka kapağını açıyorsun, oraya yerleştiriyorsun ama alıp koyması biraz zahmetli oluyor diyor.
1: Hayal gücü gerçekten sınırsız.
0: Ama yok artık zaten LED ekranlar var, mümkün değil.
1: Mümkün değil. Balkona koyuyorsunuz, balkonda da harekete duyarlı ışık takıyorsunuz. Bu kadar basit demişler. Tabii kedi geçiyor, ışık yanıyor, sen fırlıyorsun balkona hırsız mı geldi diye.
0: Peki gece uyurken ne olacak?
1: Işığı görüyorsun.
0: Gece uyurken.
1: Tabii. Zil taktırsın yani.
0: Ha, alarm yani.
1: Tabii. Şimdi insanlık tarihi boyunca para değişmiş, taş olmuş, kaka olmuş, çay olmuş ama onu saklama telaşı hiç değişmemiş. Ama neyse ki bugün banka kasaları var, dijital bankacılık var da biraz daha rahatladı insanlar bu konuda.
0: Ama parayla ilgili düşünce...

0: Koy ki sonra gelsin üstüne.
1: Evet.
0: Filipinler'de geceleri yer süpürülmüyor. Bunun kötü şans getireceğine ve mali durumun bozulacağına sebep olacağına inanılıyor. Ayrıca Filipinler'de yeni bir eve taşınılacağı zaman oturma odasının her köşesine bozuk para atılıyor. Bunun eve para girişini çoğaltacağına, zenginlik ve başarı getireceğine inanılıyor.
1: Bir iş yerine gittiysen, ilk müşteriysen siftah parası da atarsın zaten. Böyle de bir alışkanlığımız var. Hani günün bereketli olsun, bugün çok kazan
0: Farklı
1: anlamında.
0: versiyonla
1: Evet.
0: Filipinler'deki adet.
1: Evet. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerindeki dilek ağaçlarına paralar çakılırmış eskiden. Geçmişi 18. yüzyıla dayanan bu gelenek, o zamanlarda sevilen birinin hastalığını ağaca aktarmak amacıyla yapılırmış. Günümüzde ise dilek ağaçlarına parayı iyi şans ve refah getirsin diye çakıyormuş insanlar.
0: Japonlar parayı kurbağa şeklinde katlanmış origamilerde arıyor. Japonca'da kurbağa anlamına gelen kairu kelimesi geri dönmek anlamına gelen kairu fiiliyle bağlantılı. Onlar da cüzdanımızda origami kurbağası taşırsak bütün paralar bize gelir diye bir düşünce var.
1: Bizde de sağ avuç içinin kaşınması para geleceğinin, sol avuç içinin kaşınması ise para gideceğinin işareti derler. Hatta çok gelsin diye de sağ avucun kaşınıyorsa saçına sürersin. Saçın kadar çok olsun
0: Ne
1: diye.
0: kadar
1: Bak
0: böyle
1: bak neler biliyorum
0: benimseyerek anlatıyorsun.
1: tabii. Onun için de geliyor para
0: Ne
1: bana.
0: güzel, daha çok olsun inşallah.
1: Senin de.
0: Bizde ve birçok Avrupa ülkesinde çocukların süt dişleri döküldüğünde çocuk o dişi yastığının altına koyar, uyur. Gece diş perisinin gelip para bırakacağına inanır.
1: Oscar'lık performans sergilerdik vallahi. Hatırlar mısın? Böyle sessizce yavaşça gidip o yastığın altına para koyardık falan. Hatırlamıyor musun?
0: Evet.
1: Yapmadın mı sen hiç kızlarına?
0: Yapmam böyle diş perisi falan olabilir. Altın
1: Aa,
0: yaşları mı var bunun?
1: anne peri yapmıştır onu zaten.
0: Anne
1: Baba
0: peri.
1: perilerin çok işi değil o.
0: Çinlilerin Feng Shui'sinde yuvarlak yapraklı bitkiler bolluk ve refahı simgeliyor. Bu bitkilerin parayı çektiğine ve şans getireceğine inanılıyor. Örneğin kauçuk bitkileri ve yeşim bitkileri özellikle para ve iyi şans çekmekle ilişkilendiriliyor.
1: Çek Cumhuriyeti'nde cüzdanda balık pulları taşımanın maddi başarı getireceğine inanılırmış. Balık pulları parlak gümüş paralara benzedikleri için zenginlik ve paranın sembolü olarak görülürmüş. Evet, bak bunlar batıl inançlar ama bizim bilinçaltımızda da paraya dair negatif inançlar var.
0: Ne gibi?
1: Ne gibi? Anlatacağım ama şöyle bir şey yapalım. Şimdi sen kendini paranın yerine koy.
0: Nasıl yani?
1: Sen şimdi dolar, avro ya da Türk lirasısın.
0: Peki bozuk para mıyım, banknot muyum?
1: Deste deste parasın, milyonlarsın.
0: Tamam bakalım yine başıma neler
1: Korkma
0: gelecek.
1: bak, parayla aranı düzelteceğim. Benim gibi zengin olacaksın sonunda. Sen parasın, karşımda oturuyorsun ve ben sana diyorum ki, para bütün kötülüklerin anasıdır. Çok para insanı bozar veya değiştirir. Para elinin kiridir. Zengin insanlar bencil, mutsuz veya kötüdür. Ne hissediyorsun?
0: Seni ayrı tutarım. Zenginlerden ve sonradan zengin olanlardan haz etmemeye başlarım.
1: Benim yanıma gelmeyi, benim çantama, cüzdanıma girmeyi ister misin?
0: İstemem çünkü kötülüklerden uzaklaşmak
1: Tamam,
0: isterim.
1: devam ediyorum o zaman. Ben seninle 4 yıldır gayet mutlu mesut bu programı sunuyorum. Parayla ilişkimiz de program sunmak gibi olsun ve ben sana diyorum ki paranın yerine Abdullah'ı koy. Para kolay kazanılmaz. Çok para kazanmak için çok acı çekmek, çok yorulmak ve başkalarını sömürmek gerekir. Paranın bereketi yok, geldiği gibi gidiyor. Sevdiğim işi yaparsam para kazanamam. Ne dersin bana? Bu programı zevkle sunmak ister misin?
0: O da şüpheli. Hep acı var, keder var, hicran var. Yani istemem herhalde.
1: Değil mi? Yani onun için hani manifest diyoruz ya, bunların işte hepsini çekmek için bunların hepsini düşünmen, istemen, beklemen gerekiyor. Bak, programın sonuna geldik. Daha çok şey öğretecektim sana parayla ilgili. Para istediğin zaman sana gelecek. Seversen, iyi şeyler yüklersen sana gelecek. Bunu anlatmaya
0: Ha,
1: çalıştım
0: olumsuz
1: ama
0: olmayacağım yani.
1: olumsuz
0: Zengin olmak
1: olmayacaksın.
0: benim kaderimde yok demeyeceğim.
1: Evet.
0: Parayı yönetemem, elimde
1: Evet,
0: tutamam
1: evet, evet,
0: demeyeceğim.
1: evet, evet. Bitti, bitti,
0: Süreyi
1: bitti,
0: iyi
1: bitti.
0: değerlendir diyeceğim ki
1: Evet,
0: program
1: evet,
0: bitsin diyeceğim.
1: evet, evet. Bitti.
0: Yine bir programın sonuna geldik. Feray Uza çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve Melih Demir Ezen vardı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hayatta fiyatı olan şeyler vardır, bir de değeri olan şeyler. Biz yaklaşık 4 yıldır bu programı sunuyoruz dedik ya, en büyük zenginliğimiz dinleyicilerimizin sevgisi olduğunu biliyoruz.

0: Haftaya görüşmek üzere. Cüzdanınız bereketli, gönlünüz zengin, yüzünüz hep güleç olsun.
1: Cebiniz para dolsun, hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir dakika. Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepes Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda Yukarı Düden Şelalesi oluşur. Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düden başından sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür.

0: Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
1: Bir dakika.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Melih Demirezer var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerdeyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyo konuğumuz olacak. İkinci bölümde siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu kez stüdyo konuğumuz siyaset bilimci, stratejist, Doktor Mehmet Bozkuş olacak.

Gündemde öne çıkan başlıkları size aktaracağız sevgili dinleyicilerimiz. Çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. AK Parti Grup Başkanı Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360'a yakın imza ile Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Çerçeve kanun teklifinin gerekçesi açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin gerekçesinde teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir ifadesine yer verildi. Ömer Çelik, 2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadeleden Gazze'deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak. Ürdün'de Kudüs toplantısı 14 ülkeye ortak açıklama yaptı. Ürdün'de Kudüs konulu toplantı sonrası 14 ülkenin ortak açıklamasında Kudüs'ün Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğini değiştirmeye yönelik İsrail politikaları kınandı. Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.381'e yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı, İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak açıklamasını

0: yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yayın organı, Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne insansız hava aracı ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Hindistan'da Chandipura virüsü endişesi ulusal müdahale ekibi görevlendirildi. Hindistan'da hükümet 22 çocuğun beyin iltihaplanmasına yol açan Chandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından müdahale ekibi görevlendirildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 79,21 dolardan işlem görüyor. Dün 86,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 79,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:32 itibarıyla kapanışa göre %0,19 azalarak 79,21 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci Canan Sakarya. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte gündemi aktarırken dinleyicilerimize de gelişmeleri aktardık. Çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesi açıklandı. Önemli açıklamalar var. Geldiğimiz süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bu aşamadan sonra neler yaşayacağız?
2: Evet, önemli bir aşamaya gelindi. 1 Ekim 2024'tü. Çok konuştuk buralarda, siz de hatırlarsınız. Evet. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlamıştı süreç. O günden bu yana ince ince dokundu açıkçası bu süreç. Hep aşama aşama gitti. Bir sonraki aşama Öcalan tarafından, İmralı tarafından yapılan çağrıydı. Terör örgütünün PKK'nın kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Daha sonra örgütten bir açıklama geldi. Feshedildiğine ilişkin bir açıklama geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında sembolik olarak silahlar yakıldı. 5 Ağustos'ta da mecliste bir komisyon kuruldu. Tam da onun yıl dönümü bugün 5 Ağustos ve yasa teklifi meclise geldi. Tabii komisyon uzunca bir çalışma yaptı. Geçtiğimiz Şubat ayında raporunu tamamladı. Burada bütün siyasi partiler mecliste İYİ Parti dışında sürece destek verdiler. Bugün meclise gelen yasa teklifinin gerekçesinde de meclisteki meclis çatısı altında yapılan çalışmaya kurulan komisyona sıkça vurgu yapılıyor. Yasa teklifi verildikten sonra meclis başkanının yaptığı açıklama vardı. O da aynı şekilde bunun çok kıymetli olduğuna dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Siyasi partilerin ortak çalışmasına dikkat çekiyor. Bu süreçlerden sonra meclise geldi. Tabii bu süreç aslında riskli de bir süreçti. Bazen süreç bitiyor mu diye de konuştuğumuz, acaba işlemiyor mu dediğimiz zamanlar da oldu. Bahçeli artık siyaseten kendini bu işin taşın elinin altına koymuştu. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar önce zaman zaman böyle şeyle de ilgiyle de izledik, şaşkınlıkla da izledik. İşte Umut Hakkı'ndan bahsetti, meclisin kürsüsüne gel dedi. Bütün bunları söyledi.

0: mu koyuyor iktidara diye. Bunları da düşündük. Bugün hatta bir kapalı toplantı sürerken AK Parti'de Bahçeli'nin yaptığı açıklama vardı bir gazeteciye. Burada bu da sorulmuş. İşte son dönemde hiç konuşmadınız, sürece değinmediniz diye. O da o konuya bir açıklık getirmiş. İşte meclis başkanı bu konuyla uğraşıyordu, cumhurbaşkanı uğraşıyordu. Bizim siyaseten bu konunun üzerine, yani onların önüne geçmemiz doğru olmazdı diye. Biz bunu çünkü çok merak ediyorduk. Hep bir şey oluyor, bir tavır mı var falan diye bu konuya açıklık getirdi. Ayrıca Bahçeli'nin bugün yine yaptığı açıklamada bir devlet projesi bu diyor. Buna dikkat çekiyor.
1: Okuyayım mı yaptığı açıklamayı?
0: Tabii
1: Devlet
0: yapın,
1: Bahçeli'nin
0: okuyun isterseniz.
1: imzaladı bu kanun teklifini MHP lideri Devlet Bahçeli imza sonrası şöyle bir açıklama yaptı. Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır diyor Devlet Bahçeli.
0: Evet, yani bu önemli bir açıklamaydı.
1: Evet.
0: Dünden bugüne de trafik çok yoğundu. Geçtiğimiz haftalarda da çok trafik yaşandı. Meclis Başkanı süreç içerisinde birkaç defa liderleri ziyaret etti. Destek vermeyen İyi Parti'ye de gitti, görüştü. Yani oldukça uzun, meşakkatli bir süreçti. Aslında süreç iyi yürütüldü. Çok fazla açıklama yapılmadan, hep kararlılık vurgusu yapılarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yasa teklifi çalışmalarında da hep böyle çok fazla dışarıya sızmadı açıkçası. Biz hep merak ettik. Yasa teklifi işte geçtiğimiz haftadan beri bir trafik sürüyor. Dün de muhalefet partilerine gidildi ama bugün öğle saatlerine kadar hiçbir partiye yazılı metin sunulmadı. Hep sözlü bilgi verildi. Bugün yasa teklifi meclise sunulduğunda hatta televizyoncu arkadaşlarımız işte yasa teklifi diye sayfa sayfa madde madde hani görüntülere yansıttılar. Çünkü hani merak ediliyordu. Ama içerik konusunda tabii yazdık, çizdik. Ufak tefek sızmalar, hani anlatımlar vardı. Onların dışında da bir sürpriz açıkçası yer almadı.
1: Neler var o maddelerde?
0: Evet, onlara girecek olursak bugün işte milletvekilleri dün imzaya açıldı. Milletvekilleri de bilmiyordu. Bu siyaseten de eleştirildi belki ama sabahleyin 10 gibi AK Parti grubu toplandı. Milletvekillerine bilgi verildi. Bugün şekilden de bahsedersek hani kaç 12 madde olarak sunuldu. Kimler imza verdi? Son dakika önce 11 gibi yasa teklifinin sunulması bekleniyordu. Bu 3.30'a sarktı çünkü dediğim gibi siyasi partilere ancak öğle saatlerinde yazılı metinler ulaştı ve hemen siyasi partiler toplandılar. 177 milletvekili AK Parti'den tam kadro yasa teklifine imza verdi. Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuyla ilgili basın toplantısı yaptığında bunu açıkladı. DEM Parti sembolik de olsa o da vardı. Zaten ilk imzacılar Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı'ydı. Onlar dün imzalarını vermişlerdi. Hüdapar verdi. CHP'den yine grup başkanı ve grup başkan vekilleri ve Adalet Komisyonu üyelerinin imzası vardı. DEM Parti'den eş başkanlar, grup başkan vekilleri, Adalet Komisyonu üyelerinden şeyler vardı, imzalar vardı. Ve 360 civarındaki bir imzayla Meclis Başkanlığı'na sunuldu yasa teklifi.
1: İyi Parti, Yeni Parti onlar
0: Onlar
1: imzalamadılar mı?
0: imzalamadılar. İyi Parti hemen yasa teklifinin verilmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na başvurdu ve yasa teklifinin iade edilmesini istedi. İkinci bir başvuruyu da bu Barış Meclis'te kurulan komisyonun çalıştığı salonda madem görüşülecekse de orada görüşülsün diye bir başvuru yaptı ve gerekli STK'ların da yasa görüşmelerinde çağrılmasını istedi. Buradan kastı işte şehit yakınları ve gazilerdi. Yasa teklifinin asıl içeriğine geldiğimiz zaman burada bir af söz konusu değil. Bunu öncelikle söylemek lazım. Süreli bir düzenleme yapılıyor. Bugün yine Bahçeli'nin açıklamasına dönersek hani Öcalan'a dönük de bir şey yok. Bahçeli yine Selahattin Eve Ondan sonra
1: Ahmetler göreve.
0: göreve ve Öcalan'a umut hakkı şeklinde bir açıklaması vardı. Buradaki Öcalan açıklaması aslında Öcalan'a bir af olmadığını, hani yeni bir onun altını çiz

0: çizme noktasında biz gördük. Çünkü bu şekilde manipüle ediliyordu. Gelecek mi gelmeyecek mi Öcalan'a af diye. Madde madde gidersek öncelikli şart PKK ve KCK'nın, bunlar sadece bu örgüt için çıkarılmış bir yasa teklifi olacak. Bu her türlü silahını, mühimmatını teslim etmesi. Bu ön şart ve Milli Güvenlik Kurulu da bunu tespit edecek ve bununla ilgili karar resmi gazetede yayınlanacak. Zaten süreçte bu resmi gazetede yayınlanmasının ardından işlemeye başlayacak. Burada tabii kimleri kapsayacak diye de baktığımızda örgüte üye olan yani yönetimde yer alan örgüte üye olma veya bilerek veya isteyerek yardım etme örgüt propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve bir de şeyden terörün finansmanı konusu var. Bunlar yasa kapsamında oluyor. Burada tabii bir erteleme söz konusu cezalarla ilgili olarak bu yasanın kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl ve daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda 5 yıl, 15 yıldan üzerinde ise 10 yıl süreyle bir erteleme söz konusu olacak. Kapsam dışında tutulan suçlar neler diye baktığımızda burada Türk Ceza Kanunu'nun değiştiği 1 Haziran 2005 yılı esas alındı ve onun öncesinde işlenen suçlarda, terör suçlarında ve adam öldürme suçları dışında kaldı, bırakıldı. Bu devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışında olacak. Buradaki 1 Haziran 2005 tarihi de Öcalan için getirilen bir düzenleme olduğu da, yani kanuna yansımasa bile örgüt yöneticileri ve Öcalan bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu da zaten yapılan basın toplantısında da açıkça dile getirildi. Erteleme kararı var. Yine hangi koşullarda kalkacak diye. Erteleme kararı verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içerisinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararının kaldırılarak cezanın infazının yani devamının ne karar verilecek? Bu süreci kim takip edecek? Burada da 17 kişilik bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyon kanun yani işte şey yaptıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan yani teyit ve tespit yapıldıktan sonra bir komisyon oluşturulacak. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak bir yapı oluşacak. Diğer taraftan mecliste de bir komisyon oluşturulacak. Bu da yine mecliste izleme komisyonu da buradan gelen raporlara bakacak ve sürecin devamını izleyecek. Örgütün getirdiği silahlar ne olacak? Buna da baktığımızda bunun da cevabı yasa teklifinde var. Getirdikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Kanundan yararlanmak isteyenler de 6 ay içerisinde başvuruda bulunacaklar. Bu teyit ve tespit sürecinin ardından. Yani 6 ay içerisinde başvurmayanlar bu düzenlemeden yararlanamayacaklar. Bir de tabii şey var. Burada cezayı yani bir komisyon oluşturulacak. Burada görev alacak insanlar var. Kamuda görev alan insanlar var. Herhangi bir STK'ya görev verilmiş olabilir. Değişik kurumlara görev verilmiş olabilir. Bu yaptıkları işlerden dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki, cezai, idari yaptırım uygulanmayacak. Yani burada bir koruma düzenlemesi de yine yasa teklifinde yer alıyor. Basın toplantısı uzundu. Basın toplantısına MHP de katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, grup başkan vekilleri de vardı. Basın toplantısı sonrasında biz şey de sorduk. Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesi. Hep DEM Parti bunu gündeme getiriyordu. Bununla ilgili ne olacak? Bir adım atılacak mı diye. Abdullah Güler o konuda bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, idari tedbirlerle bunun yapılabileceğini, düzenlenebileceğini dile getirdi. Burada Öcalan'ın zaman zaman talepleri vardı. İmralı heyeti gidip geldiğinde bunlar hep dile getiriliyordu. Bir takım işte kanaat önderleri, gazeteciler bunlarla bir araya gelmeyi konuşmak istiyordu. Belki o noktada işte bir gevşeme, bir takım idari düzenlemeler yapılabilir. Bunu bu şekilde açıkladılar. Yasa teklifinin gerekçesinde hani ihtiyaç olması halinde daha farklı düzenlemeler de yapılabileceğinden bahsediliyor ama öncelikle bu yasa teklifinin işte süreler de var işleyecek. Nereden baksanız uzunca bir süre hani ihtiyaç olması halinde ikinci mevzuatta da düzenlemeler yapılır ama başka temel kanunlarda da bir takım düzenlemeler olabilir. Tabii bunlar son vara kalmış durumda. Öncelikle zaten terör örgütünün silah bıraktığını teyit ve tespit edilmesi şartı var. Diğer taraftan bu düzenlemeden kaç kişi yararlanacak? Kimleri sayı olarak nedir? Bu konuda da Abdullah Güler net bir rakam vermedi açıkçası. Sürecin canlı bir süreç olduğunu ve uzunca bir süre dönemi de kapsayacağını belirtti. Bunun takibinin o süreç takibi izlerken yani istihbarat örgütleri ve diğer devlet kurumları tarafından takibinin yapılacağını belirtti. Muhtemelen bu tür rakamlarda hem şey var kurul oluşturuluyor hem mecliste izleme komisyonu oluşturulacak. Bunlar zaman içerisinde yansıyacaktır, gelecektir diye düşünüyoruz.
1: Şimdi kanun teklifi sunuldu. Hı hı. Bundan sonra sanıyorum genel kurulda mı görüşülecek, yasalaşacak öyle mi?
0: İlerleyecek evet şimdi süreç? Komisyonda görüşülecek. Bugün 15.30'da sunulmuştu. 48 saat geçmesi gerekiyor meclise sunulduktan sonra. Bunlara da aslında danışma kurulu kararıyla bu süreler beklenmeyebilirdi ama daha hani dikkatli ve sağlam gidilmesi açısından 48 saatlik süre geçecek. O da cuma günü saat 15.30'a denk geliyor. Cuma günü komisyon toplanacak 15.30'da.
1: Bu daha önce kurulan komisyon mu yoksa yeni bir komisyon?
0: Bu Adalet Komisyonu. Evet. Meclisin bildiğimiz Adalet Komisyonu yasa tamam. Tekliflerinin görüşüldüğü orada görüşülecek. Tabii konuşmalar olacaktır. İyi Parti direnç gösterecek. Bunu söyledi. Bugün İyi Parti'nin şeyi de vardı. Grup toplantısı Müsavat Dervişoğlu da bunları dile getirdi. Ama sonuç itibariyle bütün yani diyebiliriz ki bütün partilerin destek verdiği bir şey yasa teklifi. Uzun konuşmalar olur, değerlendirmeler olur. Ama hani tek başına İyi Parti ne kadar muhalefet yapabilirse, engelleyebilirse daha sert, dozajı daha yüksek bir muhalefet yapmaya hazırlanıyor. Oradan geçtikten sonra da planlanan hafta sonu içinde zaten meclis çalışma kararı aldı. Pazar günü yasa teklifinin meclisten geçirilmesi planlanıyor.
1: Hafta sonu geçecek yani.
0: Geçecek öyle. Ama tabii bu işte muhalefet yapma süreçleri falan dikkate alındığında komisyon aşaması aslında daha uzun sürüyor. Genel kurulda süreçler, konuşma süreleri daha sınırlı olduğu için hedef pazar günü bu yasanın şey yapılması, kanunlaştırılması teklifin. Ola ki bir terslik oldu, pazartesi de devam eder ve yani bu iş meclis kapanmadan önce bitmiş olacak ve önemli bir aşamada kat edilmiş olacak. Çünkü epeyce uzun dediğim gibi bir süreç yürütüldü. Bu sadece hani siyasetin yürüttüğü de bir meclis aşamasında yürütülen de bir süreç değildi. Bunun ekonomi ayağı vardı, diplomasi ayağı vardı, Dışişleri Bakanlığı'nın defalarca yaptığı görüşmeler vardı, Suriye, Irak bunlar vardı. Epeyce bir yani katmanlı bir konuydu. Tabii Türkiye 41-42 yıllık bir sorunu 84'te Eruh'ta başlamıştı bu iş. 5 Şubat'ta işte mecliste bir komisyon kurulmuştu geçen sene. 5 Şubat'ta bugün bir yasa teklifi verildi ve yasal altyapı oluşturulmuş olacak. Bundan sonraki süreci de beraber izleyeceğiz. Önemli olacak. Tabii bunun ekonomik yansımaları olacak. Epeyce bir beklenti var.
1: Diyor ki haberde yalnızca güvenlikte değil ekonomide de yeni bir dönemin kapısı evet. aralanacak. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte uzmanlara göre Türkiye yatırımlar için cazibe merkezi haline gelecek. Ticaret koridorları güçlenecek. Enerji ve ulaştırma projeleri çok daha güvenli bir biçimde hayata geçirilebilecek.
0: Evet, yani zaten hani baktığımızda bölgedeki gelişmeler, Suriye ve Irak'taki gelişmeler de artık bu süreci gerektirdi. Biz Irak'ta daha fazla ticaret yapabiliriz. Suriye ile orası yeniden inşa edilecek, bir sürü iş yapılacak. Bütün bunları tetikleyecek. Onun dışında 26-27 ili kapsıyor zannedersem bölgede. Orada da tekrar hani yatırımların canlanması noktasında, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi noktasında, yatırımlar arttıkça istihdamın artması noktasında bir sürü etkisi olacaktır. Bugün Diyarbakır'dan da takip ettim. Hani STK'lar, iş dünyaları, sanayi, ticaret odaları falan da böyle yakından süreci takip ettiler. Çünkü bir önceki süreç vardı. O bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı ama bu dönemde, bu konjonktürde dünyadaki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler bu işi daha iyi bir hale, yani daha sonuç alınabilir bir noktaya getirdi.
1: Getirdi. Bundan sonra ne olacak? Meclis kapanacak mı? İşin bir kısmı sonbahara kalacak dediniz. Sonbaharda nasıl bir süreç bizi bekliyor?
0: Evet, şimdi mecliste bir de yasa teklifi var. Bu gaziler şehit aileleriyle ilgili bir yasa teklifi verildi. Bugün saat 6'da komisyonda görüşülmeye başlanacak. Milli Savunma Komisyonu'nda. Orada bir takım özlük haklarında zaten Güven Park'ta da bir süredir devam eden
1: Eylemdeler.
0: eylemler de var. Onlar da dikkat çekiyor. Bir takım iyileştirmeler yapılacak. Ailelerine dönük, anne babalara dönük iyileştirmeler var. En düşük maaşın 58 bin liraya yükseltilmesi noktasında bir düzenleme var. Bu düzenlemeye aslında uzun zamandır üzerinde çalışılıyordu ama biraz da hani siyaseten de eleştiriliyor. Bir yandan terörist Türkiye, işte bu hani düzenleme geldi. Bir taraftan da işte bu gaziler, şehitler zamanlaması biraz yani
1: Olmadı mı? Yok.
0: olmadı diyen de var. Hani önceden çıkarsaydık bu işi diyen de var. Hani kulislerde. Öncelikle bugün geçerse komisyondan onu bir geçirmeyi planlıyorlar. Daha sonra bu yasa teklifinin geçirilmesi planlanıyor. Burada da dediğim gibi özlük haklarına ilişkinde iyi bir iyileştirme yapılacak. Yaklaşık 20 milyar liralık da bir bütçeyi oluşturduğu, gider maliyet oluşturduğu noktasında da maliyenin söylediği rakamlardan bahsediliyor. Bir de bu çocuk şiddeti var. Yani terör diyeyim, çocuk terörü.
1: Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta,
0: Evet.
1: Şanlıurfa'da yaşadığımız iki üzücü olay. En
0: Evet.
1: çok dikkatimizde kalan, aklımızda kalan olaylar ama başka olaylar da vardı tabii
0: Var,
1: ki.
0: epeyce var. Şimdi onunla ilgili de bir yasa teklifi var. Orada DEM Parti'nin çok ciddi bir itirazı var. Uluslararası anlaşmalar, çocuk hakları noktasında falan. Burada çünkü müebbet 15 yaş altına da ceza verilmesi, müebbet kararı olabilmesi, üst sınırların yükseltilmesi cezaların falan. Bu da tabii kritik bir nokta. CHP, İyi Parti, CHP'nin işte anayasaya aykırılıklar noktasında şeyleri var, itirazları var ama kamuoyunda da adalet bekleyen bir kesim var. Bu yasa Cumhurbaşkanı da sunulmuş, hani takvimde sıkışık ama Cumhurbaşkanı geçirin demiş. Dün de yine ailelerle bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı. Bugün MKYK'da farklı bir karar çıkar mı? Hani komisyon da kurulmuştu mecliste. O komisyon raporuyla ikisi bir arada ele alınsın diye. Bir sürpriz gelişme olmazsa, eğer MKYK'da alınan bir karar olmazsa, o yasa teklifi de geçecek. Bugün görüşmeye başlanacak. O da tabii toplumun başka bir sorunu, en önemli sorunlardan biri aslında.
1: Peki, çok hareketli bir zaman dilimini geride bıraktık. Meclis tatile girdiğinde belki hani birazcık sakinleşir ama sonbaharda yine aynı hızıyla anladığımız kadarıyla gündem hareketliliğine devam edecek. Bugünün bu önemli gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Gazeteci Candan Sakarya konuğumuzdu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Günün Özeti programını dinliyorsunuz.
1: Bu bölümde de siyasette yaşanan gelişmelerin bir değerlendirmesini yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Aslında Canan Sakarya ile bıraktığımız yerden devam edeceğiz konuya. Çünkü gerçekten tarihi bir dönemden geçiyor ülkemiz, bölgemiz. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda, konuğumuz, bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ediyorum Arıza Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği terör sorunu, bu sorunda sona gelindi artık. Evet. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Biraz önce Canan Sakarya ile de konuştuk. 2 yıllık bir zaman dilimine yayıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasıyla başladı. Bugüne kadar geldi. Siz o ilk başlangıçtan bugüne yaşadığımız süreci nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii Türkiye'nin güç dengeleri ve bölgesel güç dengeleri noktası 15 Temmuz Sayın Darbe girişiminden sonra terörle mücadele yasasının değiştirilmesi ve Türkiye'nin artık sınırlarında değil sınırların ötesinde tehditlerle mücadele noktasının ortaya çıkmasıyla beraber yerli ve milli savunma sanayisi ve yerli ve milli kimliklerin ön plana çıktığı bir terörle mücadele dönemi başladı. Ve buradaki bu süreç terörle mücadelenin üstün nitelikli günümüzün yeni nesil savaş teknolojilerine sahip olan üretim kapasitesinin operasyonel yetkinliği en üst seviyeye ulaştırılmış olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesiyle de beraber çok üstün bir terörle mücadele noktasına gelindi. Tabii Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge doktrini, Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel güç ölçekli önemli bir politikasının sahaya yansıması. Unutmayalım ki terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye noktası Birinci Dünya Savaşı'nın kapanmamış olan cephelerinden sadece bir tanesinin kapanması girişimidir. Selçuklu Devleti Bengü Devletimizdir. Devlet-i Aliye Osmanlı Devleti Yüce Devletimizdir. Ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Birinci Dünya Savaşı'nın o cephelerinden birisinin kapatılma noktasında kullanılan önemli bir vekil aktörün Asala'dan bugünkü terör örgütü PKK'ya kadar Türkiye'ye karşı kullanılan terör örgütlerinin sonlandırılması noktası ve ulaşılan güç noktasının Türkiye'nin uluslararası alanındaki gücünün de göstergesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Yani 84 Eruh baskını değil aslında başlangıç.
2: Tabii.
1: Birinci Dünya Savaşı.
2: Tabii tarihi süreci iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafyanın her bir toprağında bir şehit kanı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ki buradan bu vatan için şehit olanları bir kez daha rahmetle gazilerimizle şükranla anıyorum. Ve unutmayalım ki Sayın Cumhurbaşkanımızın şu açıklaması çok çok önemlidir. Türk, Arap ve Kürt kardeşliği ile beraber Devlet-i Aliye'nin yani Yüce Devlet'in 400 yıl barış ve huzur içinde yönettiği coğrafya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle çizilmiş, cetvelle terbiye edilmiş ve kriz ve kaosa dayalı yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin emperyalist zihniyet tarafından kullanıldığı ve kullanılmasına karşı çıkan yapıların da önüne geçmek için her türlü sahada ve masada yapının kullanıldığı bir süreçle karşı karşıyaydı. Ancak terörsüz Türkiye, 15 Temmuz Hain darbe girişimi Türkiye'ye karşı terör odaklarının zirve noktasıdır. Ve unutmayalım ki 15 Temmuz Hain darbe girişiminde Türkiye'ye karşı tüm terör odaklarının birleştiğini ve o gün yaptıkları açıklamalarda, o gün izledikleri politikalarda hangi ülkelerinde destek verdiklerini Türk devlet halkı yazmıştır ve unutmaz. Dolayısıyla bugünkü gelinen nokta o cephelerden birisinin kapatılması noktasında önemli bir sürecin başlanmasıdır ki açıklanan yasa tasarısına da baktığımız zaman, çerçeve yasaya da baktığımız zaman bunun 3 boyutu olduğunu bir kere ifade etmemiz gerekiyor. Hukuki boyutu, mecliste teknik boyutu var. Çerçeve yasadan sonra teknik hukuki sistemi ve diğer önemli bir süreç siyasi yapılanması. Diğer bir önemli süreç de kamu diplomasisi. Ve bu kamu diplomasisi noktası özellikle bundan sonra silahları bırakan terör örgütünün farklı bir zihniyette misyonunu ve ideolojisini yok edilme noktasında kullanan ve kullanıcıların yeniden sahada bu enstrümanı kullanma noktasında olabileceklerini söylememiz gerekiyor ki esas ana noktanın hukuki süreçten sonra devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü olduğunu hazırlanan yasa tasarısında görmekteyiz. Ve bu politika Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını, toplumsal bütünleşmesini, bölgesel etkinliğini ve küresel rekabet gücünü arttırmaya uzun vadeli bir devlet vizyonu olarak hazırlanmış çok önemli bir gelişme. Peki bu gelişmeden rahatsız olanlar var mı? Evet, hemen bu yasa çerçevesinin öncesindeki Irak ve Suriye'deki gelişmeler, Siyonist devletin hamleleri, Haçlı Şabi'nin Irak'ta tekrar ortalığı karıştırması ne manaya geldiğini gördüğümüzde hala cephenin kapanmamasını isteyenlerin sahada varlık gösterme cesaretini ortaya koyduklarını görüyoruz.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor. Süreçle bir bağlantısı var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bakın şunu ifade etmemiz gerekiyor. Biraz önce ifade ettim. Cetvelle çizilmiş, cetvelle terbiye edilen yönetimlerden bugün kendi iradesiyle artık devlet yönetimine kavuşmuş olan ve bu iradesini Suriye'nin milli kimliğiyle bütünleştirmiş olan yeni bir yönetim var. Ve burada da Suriye'nin toprak bütünlüğünü tamamen uluslararası Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş sınırlarını kabul eden ve bundan taviz verilmemesi yönünde Türkiye'nin izlediği ve verdiği bir destek var. Peki bu süreç kimleri rahatsız ediyor? Suriye coğrafyasında şimdiye kadar 2011 yılından bu yana baktığımızdan kimler terör eylemlerinde bulundu, kimler Suriye'de krizi ve kaosu yarattılar, Esad yönetiminin izlediği politikalar, Arap milliyetçinin artması yönündeki Balfour Deklarasyonu'na kadar gelen geriye döndüğümüzdeki süreçte Balfour Deklarasyonu ile beraber İngilizlerin ortaya koyduğu oyunlar, Sykes-Picot çerçevesinde Fransızların Suriye'deki hakimiyeti ve bugünkü gelinen süreç. Ve bugünkü gelinen sürece baktığımız zaman Suriye halkı kendi kaderini tayin etme noktasında önemli bir iradeyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve Ahmet Hüseyin el-Şara yönetimindeki Suriye yönetimi kendi toprak bütünlüğü için mücadele ederken en büyük desteği de Türkiye'nin verdiğini hatırlatmamızda fayda var. Tabii bu kimsenin toprağında gözümüz olduğu anlamına gelmesin. Sadece bölgenin kalkınması, huzuru ve zenginliklerini bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme noktasında, kullanma noktasında Türkiye'nin ulaştığı güçle cesaretlendirme var ki unutmayalım ki 400 yıllık bir kardeşlik bağımız var. Yani huzuru ve barışı ki 2011 yılından bu yana Suriye topraklarında yaşanan krizde Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize gönlünü, bağrını, her şeyini açarak verdiği politikalarla da bütünleştirdiğimizde bu kardeşliğin ömür boyu süreceğini de ifade etmemiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki terör tehdidinin kalıcı biçimde Suriye'den kalkması ki hala Siyonist devletin özellikle Suriye içinde Türkiye'nin bu Suriye'nin sınırlarının işgal edilmemesi noktasında, yasal sınırlarının korunması noktasındaki izlediği politikadan son derece rahatsız olan bir İsrail var. Ve bu İsrail işgal, yayılmacı ve kriz ve kaosa dayalı politikalarının Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığı zaman Suriye ayağının kesilmesi demek, İsrail'in yavaş yavaş sınırlarının belli olması demek, Lübnan'ın sınırlarının işgalden kurtarılması demek, İsrail'in kendi sınırları içine dönmesi demek ve Filistin devletinin kurulmasına kadar gidecek olan sürecin başlaması anlamına gelir ki işte bu kriz ve kaosu bugün Suriye coğrafyasında yeniden yaşatmak isteyenlerin dün gece Suriye Devleti'nin açıkladığı süreçle de karşılaştırdığımızda risklerin hala devam ettiği sonucunu ortaya çıkartıyor. O nedenle bölgenin en güçlü ülkesi ancak kimsenin toprağında gözü olmayan bir Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek hem Irak'ın kalkınması, hem Suriye'nin kalkınması, hem Lübnan'ın kalkınması, hem de bölgenin istihdama, işe, huzura ve barış coğrafyasına kavuşması anlamına geliyor.
1: O zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yasayı imzaladıktan sonraki açıklamasını size de okumak isterim.

0: Hem diyor 86 milyon vatandaşımız kazandı, hem Orta Doğu
1: Evet.
0: halkları kazandı. Bu bir devlet projesidir diyor ve küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır diyor. Şimdi 12 maddeden söz ediyoruz. Bugün artık
1: Evet.
0: hepimizin daha iyi inceleyebildiği, görebildiği, anlayabildiği 12 madde. Siz bu 12 maddeye de bakınca bu açıklamalarla da birleştirdiğimizde neler görüyorsunuz?
1: Tabii 12 maddenin aslına bakarsanız 5 maddelik bir özetini özet çerçevesinde toplayabiliriz. Birincisi resmi tasfiye ilanı. Yani terör örgütünün Türkiye'nin ulaştığı güç noktasında feshetme durumuna geldi. Bizim esas amacımız mulga olması, yani tamamen yok olması. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Resmi tasfiye, PKK'nın tüm silahlarını bırakması, her şeyini tamamen teslim etmesi stratejisine dayanıyor ki bu işte resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 aylık bir süre var. Bu süre çerçevesinde Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında oluşturacak heyetle ki ilgili bakanlıklar ve MİT başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de bu işe dahil olmak üzere bir yapılanmayla bu süreç yürütülecek. Diğer önemli bir nokta denetimli, yani bireysel denetimli serbestlik noktası ki şiddeti bırakan, örgüte dönmeyeceğini taahhüt eden ve entegrasyon programına katılanlara bireysel değerlendirme ile denetimli serbestlik noktası. Bu da ceza almış olanların veya devam edenlerin işte ilgili yasadaki belirtilen süreçlerle 5 yıla 3 2 2 yıl 10 yıla 3 yıl erteleme getirilmesi, devam edenlerin de yine belli sürelerle 5 yılla 10 yıl arasında takip edilmesi noktası, teröre bulaşmamaları noktasında önemli bir süreci ortaya koyuyor. Yine buradaki en dikkat edilmesi gereken nokta toplumsal bütünleşme noktası. Yani toplumsal bütünleşme noktasında emperyal sistemin bu ki 86 milyonun 43 milyonunun akraba olduğunu düşündüğümüzde, yani kız alıp kız vermişler, akraba olmuşlar, ölümde beraber olmuşlar, düğünde beraber olmuşlar, kültürel birliktelikler var, benlikler birbirlerine geçmiş. Artık bu kardeşliği yıkamayacaklarının farkına vardıklarında algısal stratejiler çerçevesinde farklı enstrümanları kullanacaklarını görmekteyiz. Bunlardan en önemlisi silahı bırakan teröristin bundan sonra silahsız terörist eylemleri neler olabilecek toplumu kışkırtma noktasıdır. Burası çok hassas bir konu ve çok stratejik bir değerlendirme çerçevesinde toplumsal bütünleşmenin de önemli bir süreci olarak takip ve koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Diğer önemli bir nokta ise mağdur hakları ve yasal güvence çerçevesinde yine yasada ortaya konmuş durumda. Bu da kanunun uygulanması, mağdurların karşılaştığı süreçlerdeki haklarının yine aynı şekilde ortadan kaldırılmayacak bir şekilde yapılanmasını ifade ediyor. Tabii diye bir önemli bir sürede yasal bir süre sınırı ki bu da 6 ay olarak açıklanmış durumda. 6 ayın sonunda eğer bu süreç olmazsa ki devlet de yine terörle mücadeledeki mücadele noktasından hem mücadele noktasından vazgeçmeyen bir politikayı izlemeye devam edecek. Hem temkinli hem temayüküz hem de sahada var olan bir devlet politikasını göreceğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Burada önemli olan bir nokta var. Bu süreçte özellikle güvenlik noktasında silahlı yapının kalıcı olarak sona erdirilmesi çok çok önemli bir konu. Diğer önemli bir konu hukuki süreçte sürecin yasal çerçevesinin ve esasının korunma noktasındaki hassasiyet ve değerlerin ön planda çıkartılması. Tabii toplumsal entegrasyon şiddetten vazgeçen kişilerin yeniden topluma kazandırma noktasındaki izlenecek politikalar ki 3713 sayılı terörle mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu da bunların hepsinin uyumlu bir şekilde bu çıkan yasa teklifinin hazırlandığını gördüğümüzde Türkiye'nin ne kadar önemli bir süreci çok başarılı bir şekilde yönettiğini görmekteyiz. Dünya örneklerine baktığımız zaman ki bu örnekler özellikle Kuzey İrlanda'da mesela baktığımız zaman 1998 yılında Hayırlı Cuma Anlaşması'yla bu sürecin başladığını görüyoruz ve uzun yıllar sürüyor. Kolombiya'ya geldiğimizde Farş işte 2016 yılında aralarında imzalanan bir barış anlaşması var. Ancak çatışma

0: Bunlar büyük ölçüde azalmasına rağmen örgüt unsurlarının hala varlıklarını sürdürdüğünü görmek. İspanya'da ETA, Avrupa kıtasında baktığımızda 2011 yılında silahlı eylemlerini sonlandırdı. 2018 yılında örgüt kendisini feshetti. Bakın biz 2 yılda geldiğimiz nokta.
1: Evet.
0: Ve burada devletimizin hem kadife hem de demir yumruk ellerinin sahadaki varlığının insani noktada nasıl ön plana çıktığını hem Irak'ın toprak bütünlüğünde hem Suriye'nin toprak bütünlüğünde hem de bu iki devletin yeniden kalkınması, huzura kavuşması, kaynakları kullanması noktasında, terörden arındırılması noktasında Türkiye'nin ortaya koyduğu politikalar ve yatırımlar var. Ve bu yatırımlarla beraber bölge yeni bir dinamizme, yeni bir huzura, yeni bir bakışa kavuşacağını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Bir de ekonomik açıdan bakarsak yine ilk bölümde de konuştuk.
0: Evet.
1: Sadece güvenlik değil, ekonomide de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Terörsüz Türkiye
0: Evet.
1: hedefi ile yatırımlar için daha cazip bir merkez haline gelecek Türkiye ve bölgemiz deniyor. Bir de bu açıdan değerlendirirsek bizi nasıl bir dönem bekliyor?
0: Şimdi bakın coğrafyamızdaki enerji kaynakları petrol ve doğalgaz dünyanın keşfedilmiş olan %65 ile en büyük rezervine sahip bir coğrafya. Ve coğrafyamız kendi zenginliğini kendisi kazanımıyla elde ederse dünyanın en zengin coğrafyası oluyor. Ve bu en zengin coğrafya dünyadaki en güçlü yapılanmaya da sahip olmuş oluyor. İşte bunun farkına varabilmek, düne kadar cetvelle çizerek bu coğrafyada etnik, kimliksel ve mezhepsel çatışmalar üzerinden bölgede krizi ve kaosu çıkartanların etnik, mezhepsel ve kimliksel çatışmaların sona geldiği bir coğrafyada ellerindeki kullanabilecekleri aparatların tamamen sona ermesi anlamına geliyor. Ve bu süreci eğer hem Suriye'de hem Irak'ta hem de terörsüz bir bölge konjonktürü çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman bir kere bölgenin tamamen huzura kavuşması çok çok önemli bir kazanım. Bu konunun gündeme gelmesi dahi Türkiye'ye bakışın bölge ülkeleri tarafından değiştiğini ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü terörsüz bölge demek o ülkelerde de insanların artık evlerine giderken huzurla dönebileceklerinin oluşması anlamına geliyor. O ülkede faaliyet gösteren terör odaklarının, terör örgütü yapılanmalarının veya dış mihraklarının tamamen bölgeden çıkması anlamına geliyor. Ve o bölgenin insanının kazanımları noktasının oluşması sürecini başlatıyor ki bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman ekonomik büyüklüğün milyarlarca doları ortaya koyduğu bir petrol ve doğalgaz zenginliğine sahip olan bu coğrafyanın aynı zamanda dünyanın ticaret güzergahı olduğunu da ifade ettiğimizde hem su geçiş kanallarıyla Süveyş'ten baktığınız zaman Türk boğazlarına Basra Körfezi'ne baktığımız zaman ya da Kızıldeniz'e baktığımız zaman, Akdeniz'e baktığımız zaman önemli bir yeni enerji kaynaklarının da merkezi olduğunu değerlendirdiğimizde bu coğrafyayı yönetenin dünyaya hakim olan coğrafya olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ki unutmayalım semavi dinlerin doğuş merkezi olan bu coğrafya asla ve asla boşluk götürmez. Birileri gelir o boşluğu doldurur ve istediği şekilde yönetir. Bugün devlet haliyenin oluşundan sonra oluşan boşluk birilerinin 100 yıl boyunca kazanımlarını sağlarken birilerine kan ve gözyaşı olmuştu. Bugün terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikasıyla beraber hem ekonomik kalkınma hem kan ve gözyaşının sona ermesi noktasındaki önemli bir sürecin başlandığını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, o zaman AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözleriyle bitirelim sohbetimizi. Diyor ki 2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız. Bakalım bundan sonra daha çok sonbaharda belki kısa bir ara verilecek, meclis çalışmalarına
0: Evet.
1: tatile girecek ama sonbaharda yine çokça bu süreci konuşacağız. Gelecek günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz.
0: Ya
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür ediyoruz. Buyurun.
0: son olarak şunu söyleyeyim. Tabii risk her zaman vardır. Ancak duyarlılık çok çok önemlidir. Dolayısıyla Türkiye çok önemli bir süreci başlatmıştır. Bu sürecin karşısında riskleri kriz ve kaosa dönmeden önleyebilmek önemli bir gelişme olarak yerini alacaktır. Bunu ifade etmek isterim.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Biz
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyoruz.
1: katıldığınız için. Siyaset bilimci, stratejist, doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hayırlı akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifteki düzenleme için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapsi cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreleri içinde suç işlenmezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yıl öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma,

0: terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç karesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
1: İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil, kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli, sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmayı yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli, 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
2: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
3: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi.

0: etmesi gerekiyor.
1: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Yine Kalendiye'de başka bir Filistinli'ye gece saatlerinde uygulanan zulüm de kayıtlara geçti. Filistinli ters kelepçeyle alıkondu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulaması sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesi yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırısını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazzeliler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurt dışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetimi entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikası da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulama yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'da görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmaz sonları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin iddialar ABD ve İngiliz basınına yansıdı. İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Haberde Tomahawk seyir füzelerinin yarısına yakınının bittiği belirtildi. Amerikan CNN televizyonu ise Pentagon'daki mühimmat krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Kanalın ulaştığı kaynaklara göre ABD'li komutanlar ordunun kritik bir savunma sistemine ait füzelerin neredeyse %80'inin tüketildiğini öne sürüyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. ABD'deki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürüyor.

durdurdu. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mecdel Zun beldelerine de saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Bir İHA fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bu akşam saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu İstanbul'a geldi. Salah'ın bu akşam Trabzonspor'a geçmesi bekleniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çalımı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışma sürüyor. Sarı Kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'le paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden spor severleri üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati Açık'a da katılamayacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Malatya 20, Adana 24, Trabzon 22, Erzurum 14, Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin, radyonuzun sesi bizim için. Memleket.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, mikrofonda Doktor Var programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza konuk olmaya geldik. Sağlıkla ilgili her konuya değindiğimiz, bilimsel gelişmelere yer verdiğimiz programımız işte başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy de bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir konuk doktorumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da sağ olsun gelmişti. Menopoz konusunu masaya yatırmıştık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Dabakoğlu.
2: Hoş bulduk. Tüm dinleyicileri selamlıyorum.
0: Bugün dünya genelinde neredeyse her 10 kadından birinin hayatına misafir olan ama çoğunlukla sessizce yaşanan bir konuyu masaya yatıracağız. O da polikistik over sendromu. Ama ondan önce İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir sağlıkla ilgili? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Kreatin bildiğiniz gibi çok sık kullanılan, bu aralar sporcularda özellikle çok sık kullanılan bir takviye oldu. Bu UCLA'da yapılan yeni bir araştırmada daha önce zihinsel fonksiyonlara da iyi geldiğiyle ilgili araştırmalar vardı. Yani sadece sporcular kullanmasın, herkesler kullansın diye. Bu arada şunu söyleyeyim. Takviyelerin içerisinde diyelim ki kreatin takviyesi alıyorsunuz. O takviyenin içinde kreatin olmama ihtimali %95. %95 oranında o takviyenin içinde bildirildiği kadar kreatin olmama oranı %95. Her zaman yine söylüyorum, bunların Sağlık Bakanlığı tarafından biraz daha kontrol edilmesi lazım. İlaç gibi kontrol edilmesi lazım ama takviyeler maalesef tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, maalesef böyle kontrol ediliyor. Ama kreatin bağışıklık sistemiyle ilgili etkisi görüldü. Dendritik hücreler dediğimiz, bağışıklık sisteminde komutanlar dediğimiz hücreler var. Onlarla ilgili etkisi olduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, yani oradan uyardığına dair de durum var. Ama yine şunu söyleyeyim, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, ben de ara sıra kullanıyorum ama bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gibi bir derdiniz olmasın. Bağışıklık sistemini dengede tutmak gibi bir derdiniz olsun. Otoimmün hastalıkların çok fazla arttığını zaten görüyoruz. Bir taraftan COVID'e bağlanıyor, bir taraftan takviyelere bağlanıyor. Muhtemelen bu 5-10 yıl içerisinde araştırmalar tarafından yapılacaktır. Neden bu kadar otoimmün hastalıklar artıyor? Yaşam tarzımızda ne değişti ki diye, epigenetik değişikliklerle ilgili falan muhtemelen bir araştırma gelecektir. Ama ben bu takviyelerle ilgili sürekli bağışıklığı kuvvetlendirmek değil de dengede tutmayı daha doğru kabul ediyorum. Ama kreatinin zihinsel olarak da bilişsel fonksiyonları artırdığına dair araştırmalar vardı. Bir diğeri, sosyal medyanın beynin kendi bedeninizi, algılayışınızı değiştirdiğinize dair. Zaten bununla ilgili çok araştırma vardı. Bu biraz da benim konum olduğu için de, yani gelip işte ben hocam şu gördüğünüz dudağı istiyorum diyenler veya şu gördüğünüz yüzü istiyorum, kaşı istiyorum, çeneyi istiyorum diyenlerle ilgili bir araştırma bu. Kendine ait hissetme duygusunun azaldığına dair. Yani iki yaşantısı var. İnfluencer'lar da alınmasın. Yani iki yaşantıları var herkesin. Sadece influencer'ların değil, sosyal medyada çok fazla geçiren herkesin iki yaşantısı olduğuna dair bir ekranda, bir de arkasını döndüğündeki yaşamla ilgili. Burada çok yoğun sosyal medya kullananlar da beden memnuniyetinin azaldığını biliyoruz. Evet, hakikaten azalıyor. Mesela fotoğraf koyuyorsunuz. Sosyal medyaya fotoğraf koyuyorsunuz. Sonra karşılaştığınızda o kişiyle hiç alakası olmadığını gördüğünüz şu aralar çok oluyordur zaten. Gerçekten şimdi ben de bazen arkadaşlarım da var. Ya bu o arkadaş mı diyorum. Yani kendinden memnun olmama gibi bir hal var. Kendi görünümünü daha olumsuz değerlendirme. Yani normalde mesela geçenlerde bir hasta geldi. Diyorum ki bak,

0: asimetri kötü bir şey değildir. Ve yüz çekiciliğinde ilk onda da değildir simetrik yüz hatlarının olması. Yani bu bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmış. İlla simetrik bir şey olması gerekmiyor. Ama bakıyor, hocam mesela bana gelenler diyorlar ki tamam görünüm olabilir ama fotoğrafta kötü çıkıyorum diyor. Ya yüz normalsin, tamam mı? Yüzün güzel, normal. Çünkü fotoğrafta her insan değişik çıkar zaten. Fotoğrafta güzel çıkmak için, yani gerçek hayatta değil de fotoğraf onlar için daha önemli. Çünkü yani 1000 tane takipçisi var, 100.000 tane takipçisi var. Gün içerisinde karşılaştığı kaç insan var? 20-30 insan var. Onlara, 100.000 insana karşı kendini göstermek istediği için kendi algısını değil, fotoğraftaki algısını önemseyen insanlar da var. Beden sahibi, ya vücut dismorfizmi diyorum. Gerçi ben bunlara zaten işlem yapmıyorum. Dismorfik, çünkü ne yapsam beğenmeyecek. Bugün onu gördü, ona benzeyecek. Yarın başkasını görecek, onu gelecek. Ama Allah'tan biraz daha doğal görünüme, hocam biraz daha doğal gözüksün, İşte kocam fark etmesin, babam fark etmesin, eşim fark etmesin diyenler biraz daha yavaş yavaş artıyor. Bir diğer haber de mikrobiyata ile ilgili. Genç bağırsak mikrobiyatası, yani 2026 yılında işte bir kongrede sunulan bir araştırma bu. Yaşlı farelerde gençlik döneminde alınmış bağırsak mikrobiyatası yeniden o farelere veriliyor. Karaciğer iltihabı azalıyor. Yani mikrobiyata bankaları oluşabilir. Mikrobiyata ile ilgili çok sonuçlar var ama muhtemelen 2030 başında bayağı bir oturacak. Hala çok fazla araştırma var. Net böyle şeylerimiz biraz daha hala az. Genç mikrobiyata verildiğinde karaciğer iltihabı azalıyor. DNA hasarı vücuttaki, yani yaşlanma geriliyor. Yaşlanma belirteçleri azalıyor ve karaciğer kanseri gelişimini de azalttığına dair genç mikrobiyatanın böyle bir durum var. Ara sıra işte ütopik filmlerde falan oluyor, gençlerden alınan kanlar falan bağırsaklarındaki bakterileri de transfer etmek gibi bir durum var. Buna yönelik araştırmalar vardı. Onlar için şu anda sonuçlarını, yani standartize olmadığı için çok daha fazla paylaşmak gereksiz. İşte genç sporculardan alınan bağırsak bakterilerinin yaşlı hastalara transfer edildiğine dair de birçok tek tek sonuçlar var ama böyle işte meta analiz tadında henüz öyle bir şeyimiz maalesef henüz elimizde yok.
1: Belki gelecekte konuşuruz hocam. Yeterli çalışma yapılırsa, elimizde sağlam veriler olursa, kim bilir değil mi? Belki önümüzdeki programlarda, yıllar
0: İnsan
1: içinde.
0: İnsan insanın külüne muhtaçtır, insan insanın bağırsaklarına da muhtaç kalabilir.
1: Evet. Gelelim asıl konumuza hocam. Polikistik over sendromu bu hafta konumuz.
0: Şimdi polikistik over sendromu gerçekten kadınlarda çok sık görülüyor. Gençlik yaşlarında falan bize de çok fazla geliyor. Çünkü vücutta kıllanma artışı, sivilcelerde artış. Ben zaten ilk önce diyorum ki bir genel ondan bir şüphelendiğimde bir kadın doğumcu bir hormonlarına falan bir baksın. Önce o analiz etsin. Çünkü biz üstten bir şey yapsak bile istediğimizi yapalım. Alttan bir hastalık varsa ben üstten çalışırım ama kaçağı önleyemem. Tekrar duruma gelirsin. Yani tedaviyi beraber ayarlamamız lazım diyorum ama belirtileri önce bir söyleyebilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi polikistik over sendromu aslında nereden gelmiş? Muayenelerde genelde bize bir genç kız adet düzensizliği, 3-4 aydır adet olamama, kilo alma, kıllanma, akne ile başvurur ve ultrasonografide biz baktığımızda küçük bir sürü yumurtanın yumurtalının içinde sıkışık bir şekilde büyükçe bir yumurtalık olduğunu görürüz ve minik minik bir sürü yumurta görürüz orada. Aslında polikistik over deyince gençler genelde biraz da paniğe kapılıyor. Kist kelimesi onları ürkütüyor. Hani ameliyat gerektiren bir şey mi? Ne olacak? Ağrı mı yapar? Kısırlık mı olur diye aileler de endişeleniyor. O yüzden en başta polikistik over dediğimiz şeyin bir morfoloji olduğunu, yani yumurtalığın görüntüsü olduğunu söylemek gerekir.
0: Burada ortalama, kist yok değil mi? Yani yumurtalıklarda
2: burada,
0: kist
2: evet,
0: yok.
2: Yani içi su dolu, ameliyat edilecek bir kist anlamında değil. Aslında onlar birer folikül. Yani çatlayamamış, sıkışmış, biraz irileşmiş ama atılamamış foliküller. O yüzden
0: çünkü birazdan
2: bir kist yok.
0: Bahsedeceğiz. İsim değişikliği ile ilgili bir öneri de var bilimsel camiada. İşte bunların kist olmadığına dair o korku gerçekten, yani biraz korkutucu bir isim konulmuş olabilir bu hastalığa. İsmi de değişti zaten. Birazdan onu da değiniriz.
2: Evet, çok doğru. Şimdi ilk kez bununla ilgili ilk tanı 1935'te Stein ve Löwenthal adlı Chicago'da yaşayan iki tane jinekolog tarafından verilmiş.

0: Ne görmüşler? Böyle adet düzensizliği olan kilolu genç kızların yumurtalıklarında sıkışık yumurtalar görmüşler ve buna polikistik over sendromu demişler. Yani ilk adlandırma o yıllarda başlıyor. Daha sonra ilerleyen aşamalarda görülmüş ki olay sadece yumurtalığın oradaki küçük kistlerin görüntüsü değil. Bunun altında poliendokrin bir bozukluk var. O yüzden son zamanlarda olayın sadece yumurtalık bazlı olmadığını, bunun sistemik bir hormonal ve endokrin bazlı olduğunu desteklemek ve bu ürkütücü isimden korunmak için isim değiştirildi geçen ay ve poliendokrin metabolik over sendromu olarak adlandırıldı. Yani şimdiye kadar hep PCOS, PCOS dediğimiz şey PMOS olarak kısaltıldı. Şimdi bu nedir? Ne demek istiyoruz bunda? Bir kere insülin direnci var bunun en başta altında ve giderek de artıyor gerçekten, çünkü sedanter yaşam tarzı, yemek bozuklukları, insülin diyabette artış, stres, hareketsizlik ve tabii ki genetik ve çevresel faktörler bu tabloyu bize giderek daha çok ortaya çıkarıyor ki ortalama genç kızlarda %10-15 civarında var hakikaten bu polikistik görüntü. Şimdi biz sadece polikistik overin görüntüsüyle tanı koymuyoruz. Bunun sınıflaması var. Mesela bazen bir genç kız geliyor. Evet, polikistik morfolojisi var overin. Biraz adetleri 2 ayda bir ama başka bir sorunu yok. Obez değil, kıllanması yok, aknesi yok. Yani hiperandrojenizm dediğimiz o testosteron üretiminde fazlalık yok. Bunları diyetle ve bazı desteklerle çok daha kolay toparlıyoruz. Ama hakikaten yelpazenin öbür ucu var. Hiperandrojenizm dediğimiz hem kanda hem de klinik olarak androjen yüksekliği bulguları, obezite, kıllanma, akne ve 4-5 ayda bir adet görme gibi ve insülin direncinin de eşlik ettiği tablo, bunları sadece bir yumurtlama tedavisi ya da bir doğum kontrol hapı ile değil, asıl altta yatan o insülin direncini, egzersiz, stres aksını düzelterek tedavi etmek gerekiyor.
1: Obezite ne kadarında var hocam hastaların?
0: Aslında genel olarak polikistik overler hep daha kiloluymuş gibi algılanır ama aslında %20-30'udur sadece. Yani aslında çok obez değildir polikistik overler.
1: Çünkü benim de kafamda öyle bir şey oluşmuştu ama bakıyorum hiçbir kilo sorunu olmayan kişilerde de yani onların fazla olduğunu gördüm. Yani ya önceki tanıdıklarım biraz daha bel çevresi, biraz daha geniş bir hasta
0: Çok doğru.
1: grubuydu ama son zamanlarda yani ben o yüzden bunu da merakımdan sordum.
0: Çok doğru. Obezite sanki bunun bir komponenti gibi düşünülüyor başta ama hakikaten obez olma oranı daha düşük. Gayet ince bir genç kızda da insülin direncinin eşlik ettiği bir adet düzensizliği tablosu olabilir. Tabii bir adet düzensizliği gelen bir genç kızda özellikle her durum bir polikistik over tablosu değildir. Öncelikle biz bunun ayrıcı tanısını yaparız. Mesela hiperprolaktinemi, bu süt hormonu yükseklikleri, tiroid hormon bozuklukları, hipotiroidiler de aynı şekilde adet düzensizliği yapabilir. Onun için bu hastanın bir poliendokrin metabolik over sendromu tanısını almadan önce ayrıcı tanısı yapılacak. Daha sonra da PCOS dediğimiz kısaca eski tabiriyle

0: polikistik over sendromu ile alakalı mıdır?
1: Evet. Şimdi polikistik over morfolojisi daha çok testosteron, daha çok androjen üretimine götüren bir şey bizi. Bunun altyapısında ne demiştik? İnsülin direnci var. İnsülin direnci olduğu zaman zaten böbrek üstü bezlerinde de DHA dediğimiz hormon artıyor. Buna bağlı hastalar genelde anksiyetesi yüksek bir grup oluyorlar. Buna bağlı biraz önce İbrahim Hoca'nın dediği gibi kortizol aksı giriyor devreye. Kortizol zaten stres hormonu, daha çok insülin direncine götürüyor. Uyku bozuklukları ve anksiyete yapıyor. Öyle bir kısır döngüye giriyor ki genç kızlar, yani çoklu endokrin bozukluktan kastettiğim o. O yüzden bu hastalarda tedaviyi bütüncül bakıp bireysel bazda tıpkı menopozdaki gibi değerlendirip altyapıdaki egzersiz kısıtlılığı mı var, stres mi var, nasıl bir beslenme modeli var, insülin direnci mi var, bunları ortaya koyarak tedavi etmek gerekir.
2: Gelişimsel olarak hocam daha çok kimlerde gelişir bu? Yani genetik faktörü var mı, yoksa ne tür bir gelişimsel endeks oluyor? Yani birinde var, birinde yok. Niye birinde var?
1: Evet, şimdi bir kere genetik faktörler var hakikaten. Baktığımız zaman kardeşler ve kuzenler arasında %15-20 gibi, hani küçümsenmeyecek bir yatkınlık var. Onun dışında tamamen bir beslenme, çocukluktan beri gelen bir beslenme problemi, çevresel faktörler. Ve hakikaten temelinde insülin direnci, her zaman vurguladığımız bir şey. Bir de bireysel olarak hücre reseptör duyarlılıkları var. Kişiden kişiye değişiyor. O TEKA hücrelerinin, testosteron üreten hücrelerin bireye bağlı bireysel reseptör duyarlılıkları oluyor. Mesela aynı tabloda daha şiddetli kıllanma ve akne olan hastanız gelir. Ama aynı testosteron yüksekliğinde aknesi daha az olan bir hastada görebiliyorsunuz. Bunda da tamamen reseptör duyarlılığı söz konusu.
2: Tecrübeli bir doktorsunuz. Birçok hastada da gördünüz. Şöyle bir geçmişe baktığınızda erkeklerde biraz daha kadınlık östrojen artışı, kadınlarda biraz daha testosteron artışı gibi bir yükseliş gözlemliyor musunuz? Yani çok temel bir yükseliş değil ama bir farklılık gözlemliyor musunuz?
1: Evet, bence de var. İstatistiksel bir şey söyleyemesek de erkeklerdekinde benim gözlemim özellikle o ilkokul döneminde jinekomasti ile gelen mesela çocuklar giderek artıyor. Çünkü elimizdeki dediğim gibi o servisle giden çocuklar, hareketsiz, güneşten uzak çocuklar, özellikle de yeme şekli, o aromalı kahveler, paketli gıdalar, cipsler, gazlı içecekler, hakikaten bunlardan sakınmamız gerekiyor çocukları. Çünkü östrojenik, bunlara ne diyoruz? Zenoöstrojen. Yani östrojen reseptörüne yerleşip östrojenmiş gibi stimulus veren ajanlar işte bunlar. Zenoöstrojen, hormonlu gıda dediğimiz şeyler. O yüzden erkekte olması gereken östrojen miktarını arttırıyor ve bir bakıyoruz ergenliğe daha bel çevresi geniş, hatta meme tomurcuklanmaları ile giren erkekler oluyor ki bu daha sonra diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar olarak devam ediyor. Genç kızlarda da bu etkiyi daha çok insülin direnci bazı altında testosteron üretimiyle görüyoruz. Ama altyapıda her zaman hakikaten bir insülin direnci ve beslenme bozukluğu olabileceğini de unutmamak gerekir.
2: Evet, genelde de bu bilim camiasında konulan, yani bu son zamanlardaki beslenme ve hareketsizliğin bu tür şeylere yol açtığına dair genel bir kanaat oluşuyor gibi bir durum var. Çünkü işte hocamla neredeyse aynı yaştayız. Yani bizim işte o ilkokul sınıfımızı düşünelim. Bizim sınıfta bir tane obezite vardı. Yani genelde öyle. Yani bir 50 kişilik sınıfta bir ya da iki obez vardı. Şu anda yani Avrupa'da da dahil olmak üzere burada, dünyada da neredeyse birinci sıralardayız. Avrupa'da da birinci sıradayız. Bizde de bu etkinin çok daha fazla görüldüğünü düşünüyorum ben.
1: Evet, gerçekten çocukların yani hormonal denge gerçekten ergenlik ve o ilkokul döneminde çok bariz oturuyor patolojiler. O yüzden yaşam tarzımızı mümkün olduğunca düzenlemek gerekiyor. Çok haklısınız. Egzersiz kas yapımını indükledikçe hem mitokondriyal aktivite artıyor, hem insülinin, glukozun kasa absorpsiyonu artıyor. Yani sadece bir egzersiz insülin direncini ve kan şekerini regüle etmek için her yaş grubunda mümkün. O yüzden bu gerçekten, hani bir hastaya ister polikistik oversem ister menopoz konuşalım, söylememiz gereken iki temel şey: ilaçtan önce hareketini arttırması, özellikle kas gücünü arttırma yönünde. İkincisi beslenme modülasyonu. Bu ikisi en temel yaşam düzenleme faktörleri bence.
2: Polikistik overde ama insülin direnci yani her zaman görülmüyor değil mi? Yani %50'lerde 60'larda mı görülüyor?

0: hocam.
1: Evet, her zaman olmayabilir ama onun altyapısında da o adetlerin düzensiz olması kortizole bağlı olabiliyor. Mesela stres aksına bağlı olabiliyor. Stres aksına bağlı amenore olduğunda, yani adetler kesildiğinde, bu sefer relatif olarak bir androjen artışı ve reseptör sensitivitesi varsa kıllanma ve akne ile gelebiliyor. O yüzden hareket, stres ve beslenme, hakikaten bu kombinasyon bir hastayı ilaçsız düzeltebileceğiniz durumlar. Tabii bunlarda ilaç kullanmıyor muyuz? Genel yaygın olan uygulama doğum kontrol hapları. Şimdiye kadar hakikaten bir polikistik over, adet düzensizliği olan bir genç kıza doğum kontrol hapları ile hemen düzenlemek çok yaygın bir kullanım şekli, özellikle Batı tıbbı dediğimiz ortodoks tıbbında. Bunda olay ne oluyor? Aslında biraz kamufle ediliyor. Yani adetler düzene giriyor. Evet, o overdeki sıkışmış foliküller biraz yatıştırılıyor. Doğum kontrol hapının içindeki kıllanmayı azaltacak olan androjeni baskılayacak ajanlar kullanılıyor. Bu bir süre sanki tabloyu toparlıyor gibi görünüyor ama asıl altyapıdaki beslenmeyi, egzersizi, hele de varsa insülin direncini düzeltmemek, uzun süre doğum kontrol hapı kullanımına bağlı riskler getiriyor bu sefer ileri yaşlarda. O yüzden altyapıyı araştırıp insülin direncine yönelik mesela destekler vermek, inositol içeren ilaçlar, magnezyumunu desteklemek, beslenmesini modüle etmek, hakikaten bir hormonal tedaviden önce öncelik verilmeli bence.
2: Polikistik over sendromu tedavi edilmezse uzun vadede hangi riskler ortaya çıkabilir?
1: Tabii. Aslında polikistik over sendromu böyle bir enfeksiyonu tedavi ettim ve 1-2 yıl sonra bitti denen bir şey değil. Bir kere bu bir altyapı. Yani bir genç kızın buna bir yatkınlığı var. Metabolik olarak bu ömür boyu sürebilecek bir şey. Bu hasta metabolik olarak diyabete, hipertansiyona, ileri yaşlarda ateroskleroza aday bir hasta. O yüzden aslında yaşam boyu yönetim gerekiyor bu genç kızlara. O yüzden tedavisi kısa süreli oldu ve bitti denebilecek bir şey değil. Ama tabii ki yaşla beraber o yumurta fonksiyonları giderek azaldığında, eğer o ergenlik ve üreme çağını iyi yönettiyse 60'lı yaşlarda bunun handikaplarını çok çekmez. Ama eğer o üreme çağındaki hormon iniş çıkışlarını, insülin direncini yönetemediyse, bu hastaların çoğu diyabet ve aterosklerotik kalp hastalıklarıyla hayatlarına devam ediyorlar ve ömürleri boyunca bazıları kilo alıp vermeyle devamlı uğraşıyorlar. Devamlı diyetlerle gidiyorlar. O yüzden baştan ergenlik döneminde bu bilince ulaştırmak, altyapıyı anlatmak ve bunları modüle etmek çok önemli genç kızlar için.
2: 20'li 30'lu yaşlarda da hamile kalmayı da engelleyen bir durum
1: Tabii.
2: diye düşünüyorum.
1: Tabii polikistik overlerde yumurtlama fonksiyonları bozulduğu için gebe kalamama, planladığı zamanda gebe kalamama, hatta tüp bebeğe gitmesi gerektiren yumurtlama sorunları olabiliyor. Bu da üreme çağının ayrı bir sorunu.
0: Peki hocam, bu akne sorunları, kullanma sorunları, yani o tür, yani hastalığın derecesi var mı? İşte şurada biraz daha ilaç kullanalım, şurada biraz daha yaşam faktörlerini düzenleyelim gibi bir sınıflaması var mı? Yoksa
1: Biz
0: klinik olarak mı bakıp duruyor,
1: yok
0: şey yapıyorsunuz?
1: şöyle, aslında onda var. Şimdiki klasifikasyonda hani bir bu poliendokrin metabolik over sendromunun bir yelpazesi var. En başta mesela en metabolik riski olan grup, özellikle hem adet düzensizliği olan hem de hiperandrojenizmi olan şeyler öncelikle. İkinci sırada yine adet düzensizliği ile birlikte işte kıllanma aknesi olan hastalar öncelikle. O yüzden hakikaten adet düzensizliği birlikte olan ve hirsütizm, hiperandrojenizm kanda gösterilmiş hastalar metabolik risk açısından daha üstünde durulması gereken genç kızlar.
2: İlaç tedavilerine geçelim mi hocam?
1: Şimdi öncelikle bir kere adeti düzensiz olan bir genç kızda, daha önce menopoz konusunda da değindiğimiz östrojen, progesteron ve testosteron üç temel hormondan bahsetmiştik. Yumurta çatlamadan progesteron üretilemiyor. Yani adet görmeyen bir genç kızda 5-6 ay adet görmediğinizde östrojen baskınlığı ortaya çıkıyor. Yani onda devamlı progesteronsuz uzun süre östrojen etkisi altında kalıyor. Halbuki bizim bedenimiz periyodik olarak progesteronla östrojenin balansının sağlanması üzerine kuruludur. Yani 15 günde bir progesteron gelecek, çekilme kanaması olacak, rahim kalınlaşmayacak, dökülecek. Dolayısıyla diğer sistemler de buna uyum gösterecek. Ama uzun süren adet olmama durumunda östrojen baskınlığı olur ki, bu östrojen baskınlığı, östrojen bir kere büyüme hormonu gibi görev görür.

0: safra kesesinde taşlar, safra disfonksiyonundan tutun karaciğer yağlanması, cilt yağlanması, rahim kalınlaşmaları, hipertansiyon gibi tek başına östrojenin varlığı bunları indükler. Onun için bizim temelde tedavimiz bu karşılanmamış östrojen dediğimiz düzeni progesteronla düzenli hale getirmek. Yani bir kere o kadın, o genç kız kanayacak. Periyodik olarak adeti düzene girecek ki devamlı östrojen baskınlığından kurtulsun. Bu yapacağımız birinci uygulamalardan biri. İkincisi de altyapıdaki kortizol yüksekliği mi yoksa bir hiperandrojenizm mi? Hiperandrojenizme götüren insülin direnci mi? Ona bakarak insülin direncinde kullandığımız ajanları, metformin olabilir, inositol olabilir, bazen tarçın, krom gibi insülin direnciyle mücadele edebileceğimiz bitkisel destekler olabilir. Anksiyetesi varsa, kortizol yüksekse antidepresanlardan önce düşünebileceğimiz adaptojen dediğimiz kortizol aksını düzenleyen safran olabilir. Bunların hepsi hastayı değerlendirerek kullanabileceğimiz destek ürünler. O yüzden hepsi bireysel bazda değerlendirilmeli.
1: Hocam, östrojen fazlalığı deyince hemen Tülin Hanım aklıma dişil enerji geliyor. Acaba bununla ilgili mi, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Şimdi orada testosteron biraz daha hiperandrojenizm olduğu için PCOS'ta zaten kadınlarda testosteron var hocamın söylediği gibi %1 oranında. O biraz daha azıcık bir oynamada, yani sizdeki derken kadınlardaki, yani 1000 kişinin çaldığı orkestrayı yönetmek gibi bir şey yani. Bizde sazını çal otur. Yani aynen hakikaten böyle. İşte onu artırırsan o azalıyor. Onu azaltırsan o artıyor gibi bir şey. Östrojen yüksekliği erkeklerde benim hakikaten işte soya kullanımı falan gibi onlarda çok ilgimi çekiyor. Çünkü prenses erkekler diye bir terim çıktı biliyorsunuz. Yani giderek prenses erkekler, bu beslenmeyle alakalı gibi bir durum var. PCOS'u ben hakikaten çok, bana da çok hasta geldiği için işin uzmanından ben de şu anda öğrenci olarak öğrenmek istiyorum. Aknesine bir şey yapalım mı hocam? Yoksa mesela tamam, insülin direnci varsa onu düzeltti, işte metformin kullandık falan, ona yönelik yapalım. Aknesine ne yapalım?
0: Evet, aslında
2: çünkü
0: tabii
2: o
0: ki
2: çok psikolojik etki uyandırıyor. Özellikle ergenlerde akne dediğinizde, şimdi akneyi herkes hijyen sorunu zannediyor.
0: Tabii.
2: Bir, akne hijyen sorunu değil. İki, akne ergenlerde özellikle çok psikolojik bir sorun haline dönüşüyor. Yani o yüzden akneyi nasıl düzeltelim
0: Evet.
2: Hocam?
0: Şimdi aslında tabii ki akneyi topikal olarak düzeltin. Nedir bu? İşte gözenek sıkılığına gitmek, ciltteki genel yağ oranını düzeltmek, cilt temizliğine özen göstermek gibi. Cildin bariyeri, cildin florası, bunların hepsiyle ilgili tabii ki destek yapın. Fakat altyapıyı düzeltmeden, yani alttaki o mekanizmayı da birlikte yönetin. Onun için hani akne tedavisi ve hirsütizm tedavilerinde işte altta yatan o kortizol, beslenme bozukluğu, kısıtlayacağınız bazı diyetler var. Nedir mesela akne ile beraber özellikle önerdiğimiz? Antiinflamatuar gıdalar. Çünkü inflamasyon aslında cildin akne olarak cevap verdiği şey bir çeşit inflamasyon. Derinin inflamasyonu. Peki inflamasyonu ne tetikliyor? Yine başa dönüyoruz. İnsülin direnci, kortizol, beslenme. Beslenmede inflamatuar gıdalar var. Mesela saf inek sütü, aromalı kahveler, rafine şeker, bazı baharatlar, kızartma yağlar. O yüzden hani akne tedavisini yaparken genç kızı bu konuda da bilinçlendirip farkındalığına ulaştırmak gerekir. Tedavi hem kalıcı hem uzun süreli, hızlı, efektif olsun.
2: Hocamız söylediği o kahve dedikleri şey var ya, kahve falan değil zaten. Kahve falan içtikleri yok. Herkes işte kocaman kocaman bardaklarla işte krema, süt falan hepsini ondan içiyor. Kahve bizim, tamam, Türk kahvesi keyif için içilir ama sabah kahvesi diye bir şey bizim kültürümüzde yok. Yani şu anda sanki, yani herkes uzaydan mı geldi veya bir yerden mi geldi, sabah kahvesi bağımlılığı gibi geçiyor. O hep işte kendini sosyal medyada gösterme kaygısından kaynaklanıyor. Ben sabahları çaycıyım, öğleden sonra bir kahve içerim, Türk kahvesi, filtre kahve, ikisi her neyse, ama o kremalı kahveler hakikaten şu anda oradaki, yani hormonal dengeyi falan hepsini alt üst etmiş durumda. Ama ben önce diyorum akneyi, mesela basit şekeri kes diyorum. Basit şekeri kes, sırtındaki akneler bile neredeyse bir ayda düzeliyor. Kahve içiyorsa kahveyi kes diyorum. Ya filtre kahve iç ya da kahveyi kes. Yani bu tür şeyleri yaptığında bile neredeyse o akneler

0: tamamen düzeliyor.
1: Sayın Dabakoğlu, son olarak ne söylemek istersiniz bu sendromu yaşayan genç kızlarımıza?
2: Evet, hakikaten bu kadar bilgiden sonra hareketin ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görmeleri gerekiyor. Ben genç kızlarda son zamanlarda medyanın da etkisiyle bence güzel bir farkındalık oluştuğunu görüyorum. Hakikaten bu konuda çok titiz bir şekilde egzersizini yapan, hayatını ve beslenmesini iyi yöneten gençlerimiz geliyor bence. Giderek de artacak diye düşünüyorum. Ama adet bozukluklarında tabii ki ihmal etmeden bir değerlendirmek için başvursunlar. Teşekkür ederim.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdığı ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
1: Ve her hafta olduğu gibi doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün polikistik over sendromunu farkındalığına bir mum yaktık ve kulaktan dolma bilgilerin ötesine geçmeye çalıştık. Umarız biraz olsun başarılı olabilmişizdir sayın dinleyenler. Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir anda radyoda duyulunca insanı yıllar öncesine götüren şarkılar. Klipleriyle, melodileriyle ve hafızalarda bıraktığı izlerle, 90'ların unutulmayan sesleriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bugünkü seçkimizde dans ritimleriyle hareket

Hareketlenen pop hitlerinden romantik balatlara, müzik kanallarına damga vuran kliplerden, yıllarca dillerden düşmeyen nakaratlara uzanan renkli bir yolculuk yapacağız. İlk olarak sahnede Yonca Evcimik var. 90'lı yılların başında pop müziğe bambaşka bir enerji getiren sanatçı, dans odaklı sahne dili ve hareketli klipleriyle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Kendine Gel döneminde televizyon ekranlarında dönen klipler, rengarenk kostümler ve koreografilerle adeta yeni bir pop dönemi başlatmıştı. Şimdi ritmi biraz yükseltelim. Karambol, ardından Kendine Gel.

90'ların enerjisi biraz olsun yükseldiyse şimdi yönümüz romantik melodilere dönüyor. Yaşar. 90'lı yılların sonlarına doğru yayımladığı albümlerle özellikle genç dinleyicilerinin büyük ilgisini gören sanatçı, sakin vokali ve içten yorumlarıyla farklı bir yerde durdu. Kumralım şarkısının yayımlandığı dönemde kasetçilerde en çok sorulan albümler arasında yer aldığı sıkça konuşuluyordu. Slow müzik kuşaklarının vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşmesi ise çok uzun sürmedi. Yaşar'ın o tanıdık melodileri geliyor şimdi. Kumralım 11 ay.

biraz hüzün, biraz kırgınlık. Ve sahnede Tayfun. 90'lı yılların romantik erkek vokalleri arasında kendine özgü bir yer edinen sanatçı, özellikle dramatik yorumuyla dikkat çekti. Hadi Yine İyisin, o yıllarda radyolarda en çok istek alan şarkılar arasında gösteriliyordu. Tayfun'un yorumuyla dinliyoruz. Hadi Yine İyisin.

Şimdi tempo yeniden yükseliyor. Çünkü sırada 90'ların en büyük pop yıldızlarından biri var. Tarkan. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük yankı uyandıran sanatçı, konserleri, klipleri ve sahne enerjisiyle 90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ölürüm Sana albümü çıktığında müzik mağazalarının önünde kuyruklar oluşuyor, klipleri gün boyunca televizyon ekranlarında dönüyordu. Özellikle Gül Döktüm Yollarına klibindeki görsel atmosfer ve romantik anlatım uzun süre konuşulmuştu. Şimdi biraz da o yılların büyük pop heyecanına gidiyoruz. Gül Döktüm Yollarına, Ölürüm Sana.

Bu büyük enerjinin ardından şimdi daha sakin ve duygusal bir anlatım karşılıyor bizi. Soner Arıca. Yumuşak vokali ve melodik şarkılarıyla 90'lı yılların romantik çizgisinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle televizyon programlarında seslendirdiği canlı performanslar

Dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Derbeder yıllar boyunca en çok hatırlanan aşk şarkılarından biri olarak kaldı. Soner Arıca'dan geliyor şimdi. Yüreğime ektim seni, ardından Derbeder.

Ve şimdi Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından biri Sezen Aksu. 90'lı yıllar boyunca yalnızca kendi albümleriyle değil, başka sanatçılar için yazdığı eserlerle de müziğin yönünü belirleyen isimlerden biri oldu. Kaderim, sade düzenlemesi ve yoğun duygusuyla yıllar içinde klasikleşen şarkılar arasında yer aldı. Sezen Aksu'nun unutulmayan yorumuyla, "Onu alma, beni al" ve "Kaderim".

Ve programın finalinde sahne enerjisiyle hafızalarda yer edinen bir isim var. Seyyal Taner. Güçlü sesi, teatral yorumu ve sahne hakimiyetiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, Türk pop müziğinin en karakteristik kadın yorumcularından biri oldu. Televizyon programlarında sergilediği enerjik performanslar ve dikkat çekici

90'ların ritmiyle, anılarıyla ve unutulmayan melodileriyle hazırladığımız programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin kasetlerinden, kliplerinden ve radyolarından süzülen şarkılarla hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Milli birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu akımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe, örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildi.

0: görüşlerini anlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Ürdün'deki Kudüs toplantısı sonrası 14 ülke ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmasının önemine dikkat çekti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Karşılaşma şu dakikalarda başladı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bugün de Türk tarım sektörü adına, aslında sadece Türk demek de çok doğru bir ifade değil, tüm dünya tarımı için önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Hem son dönemde tarım ve gıdanın ortaya çıkan, daha doğrusu daha da önemsenen gündemini konuşacağız. Tarımın aslında bize gerçek anlamda ne ifade ettiğini aslında biraz sorgulayacağız. Ama ana konumuz da tabii ki yine son dönemde gündeme gelen ve gelmesi daha çok gereken, çünkü bunun çok çeşitli gerekçeleri var ve kıymetli konuğumuz az sonra bize bu gerekçeleri de tabii ki açıklayacak. Kuru tarımı konuşacağız efendim. Konuğumuz Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ hocamız. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizi
0: Çok
1: dinleyenleri de saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağolunuz, var olunuz, bizlerle beraber olduğunuz için. Şimdi kıymetli hocam, tabii kuru tarım konusuna geçeceğiz ama tarımın çok fazla sayıda tarımı var, önemi var. Dolayısıyla bu tanımlardan son dönemdeki hem küresel hem de ülkesel gündemi de düşünerek yeni bir tanım yapmak, önemini sanki tekrar bir daha bu değişken ve parametreler üzerinden bir kez daha yorumlamak gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Tarım nedir ve önemi nedir sorusunun cevabı aslında kitabi olarak her yerde var ama o kadar çok şey değişiyor ki ve son zamanlarda bunun sıklığı o kadar çok arttı ki bence her dönem mutlaka tarımın bu gereklilikler üzerinden tanımı sizler gibi çok değerli akademisyenler tarafından bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha yapılmalı diye düşünüyorum. Eğer kabul ederseniz çok mutlu olurum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Övgü dolu sözleriniz için de. Tabii tarım insanoğlunun ilk tarih sahnesinde görülmeye başladığı andan itibaren tarım başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi beslenme ve barınmaydı. O arkaik dönemde de öyleydi. Aslında günümüzde de öyle tabii ki. Beslenme ve barınma her şeyin önünde geliyor ve en temel ihtiyaç. Tabii o dönemler insanoğlu toplayıcılıkta hepimiz biliyoruz işte avcılık yapıyordu, göçebe halde yaşıyordu, göç yönünü belirleyen yine hayvan göçleriydi. Çünkü hayvanlar bol sulak alanlara yeşil ota doğru yöneldikçe insanoğlu da onlarla beraber göç yönünü belirliyordu. Ama tabii günümüze geldiğimizde tabii tarım önemini kaybetmiyor. Tarım gitgide de stratejik bir hal alıyor. Biz tarımı bitkisel ve hayvansal üretimin tümü olarak ele alıyoruz. Yani tüm yapılan topraktan elde edilen bir değer aslında. İster bitkisel üretim ayağında olsun, ister hayvancılık ayağında olsun. Yani şöyle demiyoruz, tarım ve hayvancılık değil, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümü. Ama tarım ve tabii çok önemli kılan günümüzde de işte her kullanılan, gündem yapılan sektör açısından çok stratejik bir sektör olarak görülmesinin en önemli sebepleri içinde günümüze geldiğimizde de bakıyoruz dünya nüfusu devamlı bir artış içerisinde. Yaşanan işte sosyal olaylar var, ekonomik gelişmeler var, iklim faktörleri var, maalesef yaşadığımız savaşlar var, bunun sonucunda ortaya çıkan göçler var. Bu da tabii ki neye sebep oluyor? Gıdaya olan talebi aslında erişimi etkiliyor ve talebin artmasına neden oluyor ve insan oğlu da ülkeler bazında baktığımızda kendi kendine yeterlilik seviyesini ve gıda güvenliğini elbette ki korumaya yönelik bir takım stratejiler oluşturmak istiyor. Ve bu yüzden de yine gündemde çok kullanılan işte tarım milli güvenlik kadar önemlidir kelimesine geliyoruz. O yüzden de stratejik önemi olan bir sektörden bahsediyoruz.
0: Tabii bunu gerekçelendireceğiz. Az önce dediniz yani çok stratejik ve bu önem de artıyor ve çok çeşitli değişkenler gündeme geliyor. Acaba hani suyun da önemini düşündüğümüzde Kuru tarım da bunlardan biri midir diye bir düşündüm. Ne dersiniz? Yavaş yavaş son notlarınızla birlikte ana konumuza geçelim mi efendim?
1: Tabii şimdi bir üstü açık fabrikadan bahsediyoruz. Yani bizim ben öğrenciyken de hocalarımız böyle söylerdi. Ben de naçizane derse girdiğimde bahsediyorum. Bunu zaten hani kitabi bilgi değil, bunu yaşıyoruz. Nasıl yaşadık? Şimdi geçen yılla bu yıl arasındaki üretime baktığımızda ister işte tarla tarımda ister bahçe bitkilerinde tarımda iklimden çok değiştiğini ve rekoltemizin çok etkilendiğini 2 yıl içinde bile görüyoruz. Geçen yıl mesela Türkiye'nin aldığı yağış miktarına baktığımızda hani üstü açık fabrika dedik ya, uzun yıllar ortalaması olarak bizim bildiğimiz yani meteorolojinin verdiği bilgilerde 1991 ile 2020 arasındaki ortalama alansal yağış ortalaması Türkiye'nin 573 milimetre diye veriyor. Geçen yıla baktığımızda neredeyse yani 2025 yılındaki üretim sezonundaki ortalama yağış 370'lere düştüğünü görüyoruz. Ortalama tabii bu bölgelere göre değişebilir.
0: Tabii.
1: Ama bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise yani 2026 sezonunda ortalamanın çok üzerinde olduğunu yani 650 milimetreleri aştığımızı görüyoruz. Bu tabii geçen sene bize kuraklık olarak geldi. Üstüne üstlük bir de Şubat, Mart, Nisan aylarında işte yaşadığımız don olayları sonucunda işte özellikle meyve üretiminde hepimiz biliyoruz yani %70'lere kadar bazı ürünlerde düşüş oldu. Bu hep işte iklimin aslında o fabrikanın üstünün açık olmasından. Bu sene de ne oldu? Geçen sene böyle kuraklık varken bu sene de fazla yağan yağış yüzünden bazı bölgelerde su baskınları oldu. Şimdi geçen sene aslında bu kuru tarımdan çok bahsedilmeye başlandı. Çünkü geçen yıl kuraklık yaşadığımız için ve biz de maalesef uzun yıllara dayalı bir projeksiyon kağıt üzerinde yapıyoruz ülke olarak. Bunda başarılıyız ama hep günübirlik olarak politikalarımızı da ona göre değiştiriyoruz bir nevi.
0: Anladım.
1: Geçen yıl örneğin çok kuraklık olduğunda ben kendim de Ege'liyim, Sökeliyim. Söke Ovası da pamuğun biliyorsunuz yani Urfa'dan sonra en fazla ekildiği yerlerden biri. İnanın en fazla işte 2 defa su verileceği söylendi valilik tarafından. Bazı
0: Evet,
1: yerlere
0: evet.
1: verilemeyeceği.

0: arazilerin işte %50'sine su verilemeyeceği söylendi. Ama bu sene mesela onu da söyleyelim, Söke Ovası neredeyse denize döndü. O kadar çok yağış ve baraj kapakları Aydın'daki birçok barajın açıldı ve bu su Söke Ovası'nı kapladı ve buğday maalesef bazı yerlerde bu taşkın sonucunda köklerinin hava almaması da sonucu tabii ki çürüdü. Verim alınamayacağı düşünülerek bazı bölgelerde bu sürüldü ve yazlık ekimde işte pamuk da para etmediği düşünülerek, onlar da tabii bizim konumuz değil bugün ama bu da bir ülkedeki tarımın sorunlarından biri yani
1: Tabii
0: birkaç
1: kıymetli
0: yıldır
1: hocam,
0: yaşanan.
1: sonuçta bir planlamadan söz ediyorsunuz. Bu planlamanın suya göre, iklim değişikliğine göre, tabii ki
0: Tabii.
1: kuraklığa göre yapılması lazım ve bunun da en azından hani kendi bölgenizdeki örneklerle bunun sonuçlarını anlatmanız aslında tam da konumuz. Çok da teşekkür ediyorum bu örnekleri verdiğiniz için.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Elbette ki bunlar, çünkü bizim hani yaşadığımız, dediğim gibi, üstü açık bir fabrikada 2 yıl arasındaki bile farklılıkları gösteriyor, iklimsel farklılıkları. Ya bunu tabii daha da büyütebiliriz. Mesela bakın, bu sene biz böyle yağışlı bir sezon geçirdik ama tabii bu kalite ayağı farklı bir şey. Verimden
1: Tabii.
0: bahsediyoruz tabii.
1: Tabii.
0: Ama Avrupa'ya baktığımızda son gelen, mesela işte Avrupa'da özellikle serin ve yağışlı iklimin hüküm sürdüğü ülkelerde aşırı sıcak, işte Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, değil mi? Ve deniliyor ki işte tahıl verimleri düşük olacak, fiyatlar artış olacak. Yani tabii küresel piyasalardan da ülkemizi ayrı ve ayrıştırılmış düşünemeyiz yani fiyat oluşumunda da. Ama kuru tarım özelinde de müsaade ederseniz, isterseniz birkaç bir şey söyleyelim.
1: Estağfurullah
0: Şimdi
1: efendim. Tabii ki yalnız
0: gelin.
1: şöyle bir ricam olabilir mi kıymetli hocam? Konuyla ilgisi böyle sınırlı olan çok değerli dinleyicilerimiz de olabilir. Biliyorsunuz TRT olarak çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Bu nedenle
0: Evet.
1: yorumlardan önce sadece böyle hani birkaç cümleyle ve rica edeyim ki hepimizin anlayabileceği bir dilde hani kuru tarımın ne olduğunu, sulu tarımdan hangi temel özellikleriyle ayrıştığını da anlatırsanız çok mutlu olurum efendim.
0: Tabii, memnuniyetle. Şimdi bizim en hani basit haliyle tarımda bir suyun kullanılarak, yani yağışların bol olduğu yerde sulama yapmaksızın yetiştirilen sulu tarım diyoruz. Ama bir tarafta da yani tarım sistemleri içerisinde işte yıllık doğal yağış miktarının yetersiz olduğu, genelde az önce hani yağış miktarlarını, Türkiye'deki ortalama yağış miktarlarını verdim. Ama bunun yanı sıra bu yağış miktarının özellikle de 400 milimetrenin altında kurak ve yarı kurak bölgelerde insan tarafından, üretici tarafından yapay bir sulama yapılmaksızın, bakın bu önemli, sadece doğal yağışa bağlı olarak yapılan tarım yöntemi. Bu yöntemdeki amaç ise topraktaki aslında mevcut nemi korumak ve bitkinin bu suyu en verimli şekilde kullanmasını sağlamak ise en temel amaç. Sulu tarımdan farklı olarak, teknik olarak dikkat etmemiz gereken bir takım tabii parametreler var diyelim. En önemlisi de ne? Toprak işleme. İsterseniz onlardan da birkaç cümleyle bahsedeyim daha
1: Lütfen,
0: iyi
1: lütfen efendim,
0: anlaşılabilmesi
1: lütfen.
0: için. Mesela toprak işlemede, bütün tarla bitkilerinde toprak işleme yapılıyor. Yani isterseniz buğday üretin, isterseniz patates, şeker pancarı, yağ bitkisi, hepsinde toprak işleme yapılıyor. Ama nasıl? Şimdi bir kere derinden yapılan sürümler, pullukla yapılan, işte biz ona devirerek mesela derin sürüm diyoruz, toprak işleme diyoruz. Hani bizi dinleyenlerin dediğiniz gibi daha iyi anlayabilmesi, açıklayıcı olması açısından bu şekilde bahsediyorum. Bu derin sürümlerden, pullukla yapılan sürümlerden biz kaçınmamız gerekiyor. Çünkü az önce de söyledim ya, bizim en önemli kriterimiz topraktaki mevcut nemi korumak. Ama bunun yanı sıra toprak üzerinde çıkan yabancı otların da topraktaki su ve besin maddelerinin ortakçısı olacağını düşündüğümüz için, yani bunları onlar da tüketeceği için derin sürmüyoruz ama toprağı yüzeysel olarak bu yabancı otları çıkışını engellemek için ya da mevcut çıkmış olanlarla mücadele etmek için biz yüzeysel bir sürüm yapıyoruz. Ya bu kaz ayağıyla olabilir, daha böyle hafif üstten sürümler. İşte ayrıca toprak üstünü işte havalandırılmasını ve kapiler boşluk diyoruz biz ona. Onların kırılmasını ve toprakta biriktirdiğimiz suyun buharlaşıp gitmesini engel de oluyor bu yüzeysel sürümler. Ama burada hep hani tarım yapmayan ama buna ilgisi olan ya da işte gündemi takip edenleri çok duyduğu suyu az tüketen ya da kurakçıl olan bitkileri de üretim deseni içerisine almak gerekiyor. Yani kurakçıl bitkiler aslında. Genelde su isteği az, kışlık veya yazlık daha çok hani tahıllar tercih ediliyor. İşte en yaygın olarak biliyoruz kullanılan buğday, arpa, tritikale gibi. İşte baklagiller içerisinde yine nohut, mercimek gibi. Yağ bitkilerinden mesela suyu çok böyle ne diyelim hani efektif kullanan, topraktaki nemi iyi kullanan mesela aspir gibi yağ bitkisi bunlar. İşte kanolla gibi, susam gibi, haşhaş gibi mesela bitkileri tercih edebiliriz. Mesela hayvancılık yapan biri yine eğer ki yeterince yağışın olmadığı bir havzadaysa orada yem bitkilerini de tercih edebilir. İşte fi gibi, korunga gibi, burçak gibi. Bunlar yem bitkisi ve kaliteli yem bitkileri ve yıllık yani bitkiler. Tıbbi aromatik bitkileri tercih edebilir. Bakın tarıma dayalı sanayi çok önemli. Diyoruz ki ürünlerimizi yetiştirdiğimiz ürünleri ham halde satmayalım değil mi?
1: Tabii,
0: Bunları
1: tabii.
0: işleyerek satılmasını sağlıyorum. İşte mesela kuru tarım alanlarında bu bitkilerin yetiştiriciliği de yapılıp bunlar önemli pazarlara hitap edebilecek ürünlerimiz de var. İşte lavanta gibi, çörek otu gibi bakın bunlar su istemiyor. Kekik gibi, ada çayı gibi, biberiye gibi ne bileyim işte sarı kantarondan ekineziyeye kadar büyük bir yelpaze var. Bu bize ne sağlıyor aslında biliyor musunuz Umut Bey? Ya biz ekim nöbeti yaparsak yani sıralı ekim yaparsak
1: Evet.
0: her yıl aynı ürünleri yetiştirmeyip farklı kök sistemine sahip bitkileri ekersek kendi tarlamızda toprağın farklı katmanlarındaki aslında su ve bitki besin maddelerini bitkiler alarak o suyu daha verimli kullanabilirler. Elde ettiğimiz ürünleri de hani her bir ne diyelim tarla bitkilerine örnekler vermeye çalışarak hani gitmeye çalıştım bizi dinleyenlere de daha faydalı olması açısından.
1: Teşekkür
0: Yani
1: ederim.
0: yerel çeşitleri bulunduğumuz havzanın durumuna göre bakın Türkiye'de işte diyoruz ki 25 tane değil mi? Nehirin bulunduğu havzalar var ve bunların bazılarında yağış miktarı az. Örnek verelim en büyük işte kuru tarım, kapalı tarım havzalarından biri olan işte Konya. Yapılan yanlışları görüyoruz. Ben burada hiç söyledim mi Mısır yetiştirelim, yonca yetiştirelim
1: Yok
0: diye
1: demediniz,
0: mesela
1: demediniz
0: demedim.
1: hocam. Evet.
0: Demedim. Demedim çünkü artık hani başlangıçta da siz söylediniz ya tarımı yeniden tanımlayalım günümüz koşullarına. Şimdi o kadar her şey ortadayken yeni nesil tarımda dijital teknolojiler bu kadar ilerlemişken suyun efektif kullanılmasının artık bütün dünya bunu bilirken biz bu kadar yağışın ortalama yağış miktarımızın düşük olduğu havzalardan birinde Konya'da en fazla su isteyen yani 1 gram kuru madde üretmek için her bitkide aslında ne kadar suya ihtiyaç olduğu biliniyor. Mısır'ın da 6 kere, 7 kere, 8 kere sulandığı biliniyor. Mısır'ı yetiştiriyorsunuz. Yoncayı orada yetiştiriyorsunuz. Çünkü en büyük işte büyükbaş kapalı hayvan sistemlerinin de olduğu 1 milyondan fazla büyükbaşın olduğu söyleniyor o havzada. Sen yoncayı yetiştiriyorsun. Sonra şeker pancarı var. O da su istiyor. Bu şeker pancarını yetiştirdikten sonra elbette ki o bölgede şeker fabrikalarını da kurmuşsun. En başta dedik ya bakın sadece tarımsal üretim planlaması değil. Artı yanında ürün deseninin
1: Nasıl
0: planlanması.
1: gerekiyor?
0: Ürün
1: Şimdi
0: deseninin planlanmasında havzalardaki su durumuna bakarak planlama. Su yoksa ona uygun kurakçıl bitkiler var. Ha, tabii ki diyebilirsiniz ki hani çiftçi elbette ki sulu tarımdan kuru tarıma geçmek istemez. Çünkü şu anda bildiği bilgiler ne? O diyor ki önce su verilen yere eğer ki su verilemiyorsa o zaman ben kuru tarım yapacağım. Ya da yeraltı suyundan çekeceğim. O zaman da zaten biliyorsunuz yani su konusundaki sıkıntılarımızı nasıl bir kuraklık stresi içerisinde, su stresi içerisinde olan bir ülke olduğumuzu.
1: Tabii.
0: Yani bu yılki yağışlar son 66 yılın en fazla yağışı ortalamaların çok üzerinde olduğu diye biz bir yılda su zengini olmadı. Yeraltı suları için kar gerekir. Kar içinde yani uzun yıllar o yeraltı sularının tükenen sularımızın yerine konması aynı seviyeye gelmesi için bile öyle bir yıl 2 yıl yetmez. O yüzden de kuru ziraatte çiftçiyi de bizim yani Anadolu çiftçisini de aslında ikna etmemiz, onları
1: Gerekiyor.
0: da bu tarım sistemine yaklaştırmamız gerekiyor.
1: Kuru tarımın yalnızca sulama yapılmayan tarım olarak anlaşılmaması gerektiğini, özel bir üretim ve
0: Evet.
1: toprak yönetim sistemi olduğunu, toprak işleme, ekim zamanı, ekim sıklığı, çeşit seçimi, hatta yabancı ot mücadelesinin planlanması gerektiğini, toprak neminden de bahsettiniz. Şimdi ne kadar güzel örneklerle de ifade ettiniz ki bunu kıymetli hocam. Sağ olun, var olun. Böyle net bir şekilde konuyu aslında anlamış olduk. Kıymetli hocam, şuraya bağlayacağım. Hani ülkemiz için kuru tarımın böyle çok da yeni bir yöntem olmadığını bilen bir gazeteciyim. Yani bizim geçmişten gelen aslında bir tecrübemiz de var bu konuda. Ama bugün işte bu tecrübeden yeterince yararlanamadığımızı ben düşünüyorum. Siz de çiftçimizin hani dediniz ya bu konuya alıştırılması gerekiyor dediniz. Tam da işte benim sorumla çok güzel bir kesişim kümesi de oluşturdu bu konu. Biz bu tecrübeden neden yararlanamıyoruz sorusunun cevabıyla aslında sizin söyleyecekleriniz hemen hemen oturacak diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
0: Geçmişte Türkiye'nin kuru tarım konusunda mucizeler yarattığını ve bu konuda da aslında büyük bir deneyime sahip olduğunu biz biliyoruz. Geriye gidelim 100 yıl önceye. Çok az birkaç cümleyle özetleyelim. Milli mücadele verildikten sonra Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşları kazanıldıktan sonra buradan rahmetle, minnetle, saygıyla tekrar anmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ne yapmışlardı? Daha Cumhuriyeti ilan etmeden değil mi? İzmir İktisat Kongresi'ni toplamışlardı. Çünkü biliyorlardı ki gerçek kurtuluş ekonomik bağımsızlıktan geçer. Doğru mu? Günümüzde de aynı şey geçerli. Bunun için de aslında ilk işaret fişeğini İzmir İktisat Kongresi'nde verdiler. Nereden başlayacaklarını. Yani 13 milyonluk bir nüfus o yıllarda %80'i 90'ı köylü, bakın köylü diyorum, çiftçi falan demiyorum. Bunun ilk işareti verildi, dendi ki milli ekonominin temeli ziraat, tarımsal kalkınmayla başlayacağız dendi. Ve buna yönelik aslında atılan adımlar oldu 1923-38 arasında. Dediğim gibi hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Ve o dönem Atatürk tabii ki kuru tarım konusunda Ali Numan Bey'i Amerika'ya göndererek hedeflediği şuydu.
1: Ali
0: Ali
1: Numan
0: Numan
1: Kıraç değil mi kıymetli hocam? Ali
0: Evet,
1: Numan
0: Ali
1: Kıraç'tan
0: Numan Kıraç.
1: bahsediyoruz. Şunun için böldüm. Belki hani araştırmak isteyen dinleyenlerimiz olabilir. Ali
0: Evet.
1: Numan Kıraç. Buyurun efendim.
0: Evet, Ali Numan Kıraç soyadını biraz sonra söyleyecektim çünkü soyadı da bu Kıraç topraklara hayat veren bir Türk mucizesi olarak literatüre geçen Atatürk tarafından soyadı Kıraç olarak verilen Ali Numan Kıraç. Dediğim gibi 23'te bu kalkınma hamleleri başladığında biliyorlardı ki Orta Anadolu'da ki bizim en az yağış alan bölgelerimizden biri değil mi? Türkiye'ye yüz ölçümünün baktığımızda yaklaşık %40'ı yarı kurak bölgelerden oluşuyorsa en büyüğü de %60-70'ler oranında, örnek verdik az önce de, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Düşünüyorlar ve diyorlar ki biz bunu bilimsel tekniklerle nasıl yaparız? Buğdayı üretiyor o zaman Türk çiftçisi ama verimi düşük, bilimsel şeyler yok, mekanizasyon yok. Ali Numan Bey, Atatürk'ün gönderdiği, aslında Amerika'ya gönderdiği Orta Anadolu gibi kıraç koşullarda, Nebraska'da bu kuru tarım ziraatini öğrenen bir ziraat mühendisi diyelim. Ve az önce de söylediğim gibi Türk mucizesi olarak şeye geçmiştir. İsterseniz Ali Numan Bey'in 1936'da yazdığı Dry Farming Araştırmaları diye bir kitap var. O kitabında kendisi kuru tarımın ne demek olduğunu da söylüyor. Müsaade ederseniz birkaç cümleyi söylemek isterim.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun efendim.
0: Şimdi bu kıraç topraklara hayat veren dediğimiz, soyadını Atatürk'ün verdiği Ali Numan Kıraç, Dry Farming Araştırmaları kitabında 1936'da aslında kuru tarımı şöyle anlatıyor. Diyor ki dry farming, yani kuru tarım, yağışı az olan veya yağmurları uygun zamanlarda düşmeyen bir bölgede sulamaksızın başarılı ürün yetiştirme usulüdür. Memleketimizde Orta Anadolu yaylası az yağışlıdır. Trakya ve deniz kıyıları mıntıkalarımızda da bazen yağışların zirai mevsimlere dağılışında uygunsuzluklar vardır. Daha doğrusu kuraklık ve etkileri memleketimizin her yerinde zaman zaman ziraatimizi tehdit eder. Bu durumda kuraklığın gereklerine göre ve memleketimizin ihtiyaçlarına uyan yerli bir ziraat sistemi ile çalışmak gerekir diye kitabında
1: Her
0: yazmıştır
1: şeyi yazmış
0: kendisi.
1: aslında. Çiftçimizin biraz daha bu yöntemlere alışkın olması ve kullanabilmesi için sizin bu konuda çok derin bir deneyiminiz var. Bir hocamız olarak tavsiyelerinizi de alarak yavaş yavaş da bitirmek isterim. Buyurun efendim.
0: Tabii iki cümle daha Ali Numan Bey ile ilgili şunu da söyleyelim. Amerika'da hani döndükten sonra 1925'te örneğin Eskişehir'deki buğday istasyonunun kurulmasını sağlıyor kurucusu. 1929'da Dry Farming yine Eskişehir'de deneme istasyonunu kuruyor ki şu anda Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde olan Eskişehir'deki geçit bölgeleri tarımsal üretim istasyonu ya da enstitüsü de diyebiliriz. Bunun kuruluşunu sağlayan kendisidir. Yine rahmetle, minnetle anılır.
1: Anlıyoruz, evet.
0: Tabii sadece hani biz burada son cümlelerimiz şöyle olsun. Hani hep kuru tarım deyince akla buğday geliyor. Az önce de saydık, işte arpa geliyor, tritik hale geliyor ama kuru tarım sadece arpa buğday üretmekten daha fazlası. Yani aile çiftçiliğinin korunmasında, kırsal alanların bakın canlılığının sürdürülmesinde, kır yoksulluğuyla mücadelede, ekolojik değeri ise hiç tartışılmaz. Yani oradaki floranın korunmasında, faunanın korunmasında, az su tüketimi, suyun verimli kullanılması, ekolojik değerlerin yine sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasında, doğaya saygılı, doğaya uyumlu bir tarımsal üretim faaliyetinden bahsediyoruz. Ve gelecek kuşaklar için de yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bizim kuru tarımı özellikle de üreticilerimize destekler vererek, yani şu değil, sen bunu ek, sen bu ürün desenini bu bölgede su yok ek değil. Üreticinin çünkü bundan buraya geçişinde sulu tarımı bırakıp kuru tarıma geçişinin kolay olmadığını bilerek, ekonomik olarak ciddi kayıplarını da göz ederek çiftçilerimize destekleme, ama nasıl destekleme? Sen burada sulu tarımdan elde edeceğin verimden düşük bir verim alacağın için ben sana sadece maliyetlerini değil, gelirini de gelir telafi edecek bir şekilde destekleyeceğim
1: Evet.
0: diyerek çiftçinin önünü görmesini de sağlayarak, yani tamam tarlada ekim sıklığından, toprağın sürülmesinden kullanılacak çeşitler var yani Tarım Bakanlığı'nın enstitülerinde de var. Bazıları sahaya indirilmiş, kimse hala ıslah

0: çalışmaları devam eden çeşitler var. Yani sahada kullanı ama bu yeterli olmaz. Teknik şeylerin yanında ekonomik olarak da çiftçiye bunu yapmasını teşvik edecek bir takım, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, destekler çıkmamız gerekiyor. Bizim Anadolu çiftçisinin bilgi birikimi var, emeği var, ülkemizin tarımsal araştırmaları var. Az önce dediğim gibi kuraklığa dayanıklı çeşitlerimiz var. Buna uygun teknikleri biliyoruz. 100 yıl önceden mucizeler yaratmışız. Tarım Bakanlığı ya da işte karar vericiler de destekleme programlarında daha ciddi, daha kontrollü, daha denetlenebilir bir şekilde çiftçinin de o yönde karar almasını sağlayacak şekilde adımlar atması
1: Peki.
0: gerekiyor diye naçizane düşünüyorum.
1: Estağfurullah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani A'dan Z'ye o kadar güzel bir özetleme yaptınız ve deyim yerindeyse tabii bir radyo programının, bir söz programının kendi matematiği içerisinde hiç de bir boşluk bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağ olunuz, var olunuz, bizlerle birlikte olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tarım söz konusu olunca, üreticiler söz konusu olunca, Türk tarımı söz konusu olunca biz her zaman buradayız. Elimizden geleni, bilgimiz naçizane yettiğince davetlerinizi icabet etmek isteriz. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ hocamızla birlikteydik. Kendisinin de söylediği gibi çok da mütevazi davrandı. Hiçbir zaman taleplerimizi kırmaz. O engin bilgi birikimini, deneyimini en iyi şekilde de her platformda kitlemize, çok değerli dinleyenlerimize yansıtır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında tekrar buluşmak dileğiyle. Ile neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Rüzgar eser Marmara'dan usulca. Deniz taşır eski liman seslerini. Bağlar uzanır ufka doğru sessizce. Toprak bereketi saklar içinde. Bir yanda talih, bir yanda mavi. Sokaklarında eski zamanların izi. Tekirdağ'dır burası. Denizle toprağın buluştuğu şehir. Bugün Marmara Denizi'nin kıyısında kurulmuş, tarihiyle, bağlarıyla ve sahil boyunca uzanan yaşamıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Trakya'nın önemli duraklarından birinde Tekirdağ'dayız. Tekirdağ ismi tarih boyunca farklı biçimlerde kullanılmış ve zamanla bugünkü haline almıştır. Antik dönemlerde şehir Bisante ve daha sonra Reydestos adıyla anılmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise bölgede yer alan dağlara bağlı olarak Tekfur Dağı adı kullanılmaya başlanmıştır. Tekfur kelimesi Bizans dönemindeki yerel yöneticiler için kullanılan bir ünvandır. Bölgedeki dağlık alanların bu yöneticilerle ilişkilendirilmesi nedeniyle şehir uzun yıllar Tekfur Dağı olarak anılmıştır. Zaman içerisinde halk arasında bu isim sadeleşmiş ve Tekirdağ halini almıştır. Tekirdağ, Marmara bölgesinin Trakya bölümünde yer alır. Doğusunda İstanbul, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli, güneyinde ise Marmara Denizi bulunur. Bu konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş

yolları üzerinde yer almış ve ticaret açısından gelişmiştir. Şehrin coğrafyası geniş tarım arazileri, üzüm bağları ve kıyı şeridiyle şekillenir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil hattı, Tekirdağ'ın günlük yaşamında önemli bir yer tutar. Ilıman iklim özellikleri sayesinde tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle ayçiçeği ve üzüm üretimi, bölgenin ekonomik yapısında önemli bir yer edinmiştir. Tarihi açıdan bakıldığında Tekirdağ, çok eski yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeker. Traklar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgede yaşamış, daha sonra Osmanlı hakimiyetiyle şehir gelişimini sürdürmüştür. Osmanlı döneminde Tekirdağ, liman kenti olması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. İstanbul'a yakınlığı, şehrin ekonomik ve kültürel açıdan hareketli bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Tekirdağ aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de görev yaptığı şehirlerden biri olarak bilinir. Genç subaylık yıllarında bölgede bulunan Atatürk'ün hatıraları, şehir tarihinin önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Kültürel yapı içinde Trakya'nın yaşam tarzı açıkça hissedilir. Halk müziği, roman kültürü, bağ bozumu gelenekleri ve sahil yaşamı Tekirdağ'ın gündelik hayatında önemli yer tutar. Bugün Tekirdağ hem sanayi, hem tarım, hem de kıyı yaşamını bir arada taşıyan şehirlerden biri olarak varlığını sürdürür. Modern yaşamla geleneksel Trakya kültürü şehirde iç içe yaşamaya devam eder. Tekirdağ keşfetmeye başlayan biri için şehir kendini önce deniz kıyısında hissettirir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil yolu günün her saatinde hareketlidir. Sabah erken saatlerde balıkçı tekneleri limana dönerken, akşamüstü sahil boyunca yürüyen insanlar Tekirdağ'ın sakin ama canlı ritmini ortaya koyar. Şehrin merkezinde yer alan kıyı hattı yalnızca deniz manzarasıyla değil, tarihi yapıları ve eski sokaklarıyla da dikkat çeker. Özellikle sahile yakın bölgelerde dolaşırken Osmanlı döneminden kalma eski evler, taş yapılar ve dar sokaklar geçmişin izlerini bugüne taşır. Tekirdağ'ın en dikkat çekici tarihi noktalarından biri Rákóczi Müzesi olur. Macar prensi 2. Ferenc Rákóczi'nin sürgün yıllarını geçirdiği bu yapı yalnızca Tekirdağ için değil, Türk-Macar ilişkileri açısından da önemli bir yere sahiptir. Müzenin içindeki eşyalar, dönemin yaşam tarzını ve tarihi atmosferini yansıtır. Şehrin batısına doğru ilerledikçe manzara değişmeye başlar. Özellikle Şarköy, Tekirdağ'ın denizle en güçlü bağ kuran ilçelerinden biri olur. Uzun sahil şeridi, üzüm bağları ve sakin yapısıyla dikkat çeken bu ilçe, yaz aylarında hareketlidir. Deniz kıyısındaki yaşamla bağcılık kültürü burada iç içe geçer. Şarköy'den yukarı doğru çıkıldığındaysa Uçmakdere bambaşka bir atmosfer sunar. Bir yanda Marmara Denizi, diğer yanda yüksek tepeler. Özellikle yamaç paraşütü yapanların tercih ettiği bu bölge doğa manzarasıyla öne çıkar. Virajlı yollar boyunca ilerlerken bağlar, zeytinlikler ve deniz manzarası birbirine karışır. Tekirdağ yalnızca kıyıdan ibaret değildir. İç kesimlerde uzanan geniş tarım arazileri, Trakya'nın üretken yapısını açıkça gösterir. Ayçiçeği tarlaları özellikle yaz aylarında sarıya boyanır ve kilometreler boyunca uzanan manzaralar oluşturur. Şehirde dolaştıkça Tekirdağ'ın hem bir sahil kenti hem de güçlü bir tarım şehri olduğu daha net hissedilir. Tekirdağ denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri hiç kuşkusuz Tekirdağ köftesi olur. Kendine özgü baharat oranı ve hazırlanış biçimiyle tanınan bu köfte, yıllardır şehrin en bilinen lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle sahil boyunca uzanan restoranlarda köftenin yanında acı biber ve irmik helvası servis edilmesi artık gelenek haline gelmiştir. Ancak Tekirdağ mutfağı yalnızca köfteden ibaret değildir. Balkan ve Trakya kültürünün etkisiyle şekillenen şehir mutfağında peynirler, et yemekleri ve hamur işleri önemli bir yer tutar. Özellikle bağcılık kültürünün yaygın olması şehir yaşamını da doğrudan etkilemiştir. Tekirdağ'ın geniş üzüm bağları yıllardır bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olur.
Şarköy

çevresinde uzanan bağlar yalnızca ekonomik değil, kültürel bir anlam da taşır. Bağ bozumu dönemlerinde düzenlenen etkinlikler Trakya'nın üretim kültürünü ortaya koyar. Şehir aynı zamanda ayçiçeği üretimiyle de dikkat çeker. Yaz aylarında açan ayçiçekleri Tekirdağ'ın simgelerinden biri haline gelir. Yol boyunca uzanan sarı tarlalar Trakya coğrafyasının en bilinen görüntülerinden biri olur. Tekirdağ'ın kültürel ve tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk edebiyatının önemli yazar ve fikir adamlarından Namık Kemal olmuştur. 1840 yılında Tekirdağ'da doğan Namık Kemal, Osmanlı döneminde özgürlük, vatan sevgisi ve halkın bilinçlenmesi üzerine yazdığı eserlerle tanınmıştır. Eğitim hayatının ardından devlet görevlerinde bulunmuş, aynı zamanda gazetecilik ve yazarlık yapmıştır. Özellikle Vatan yahut Silistra adlı tiyatro eseriyle büyük yankı uyandırmış, yazılarıyla dönemin düşünce hayatını etkilemiştir. Eserlerinde özgürlük, adalet ve millet kavramlarını ön plana çıkarmış, bu yönüyle Osmanlı aydınları arasında önemli bir yer edinmiştir. Namık Kemal yalnızca bir edebiyatçı olarak değil, düşünceleriyle toplum üzerinde etkili olmuş bir fikir insanı olarak tanınmıştır. Yazdığı makaleler ve eserler uzun yıllar boyunca Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında etkisini sürdürmüştür. Bugün Tekirdağ'da onun adına yapılan müzeler ve kültürel alanlar bulunur. Şehir, Namık Kemal'i yalnızca yetiştirdiği önemli bir isim olarak değil, kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri olarak görmeye devam eder. Tekirdağ mutfağı, Trakya'nın bereketli topraklarıyla şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı geleneksel yemekler, zamanla günlük yaşamın dışında kalmış ve unutulmaya yüz tutmuştur. Bunlardan biri de mancadır. Manca, Trakya mutfağında özellikle kırsal bölgelerde yapılan eski bir yemektir. Ana malzemesi, közlenmiş patlıcan olan bu yemek, domates, biber, sarımsak ve bazen yoğurtla birlikte hazırlanırdı. Özellikle bağ bozumu dönemlerinde ve yaz aylarında sofralarda sıkça yer alırdı. Eskiden köy evlerinin avlularında yakılan ateşlerde patlıcanlar közlenir, ardından büyük bakır kaplarda diğer malzemelerle karıştırılırdı. Hazırlanışı sade görünse de kullanılan ürünlerin tazeliği ve doğal aroması mancaya kendine özgü bir lezzet kazandırırdı. Bu yemek yalnızca bir tarif olarak görülmezdi. Kalabalık sofraların, yaz akşamlarının ve Trakya'daki köy yaşamının bir parçası olurdu. Özellikle bağlarda çalışan aileler için hem doyurucu hem de pratik bir öğün olarak hazırlanırdı. Günümüzde ise hızlı yaşam temposu ve değişen mutfak alışkanlıkları nedeniyle manca daha az yapılır hale gelmiştir. Artık daha çok ileri yaştaki kuşakların bildiği, bazı köylerde yaşatılmaya çalışılan geleneksel bir tat olarak varlığını sürdürür. Tekirdağ'ın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerin başında her yıl düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali gelir. 1960'lı yıllardan itibaren düzenlenmeye başlayan bu festival, zaman içerisinde Tekirdağ'ın en bilinen kültürel etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle şehrin tarımsal kimliğini ve kiraz üretimini tanıtmak amacıyla başlayan festival, yıllar içinde geniş kapsamlı bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehir büyük bir hareketlilik yaşar. Sahil boyunca konserler düzenlenir, kortej yürüyüşleri yapılır ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilir. Yerel halkın yanı sıra çevre şehirlerden gelen ziyaretçiler de festival alanlarını doldurur. Festival boyunca Tekirdağ özgü ürünler tanıtılır, kiraz başta olmak üzere bölgenin tarımsal değerleri ön plana çıkarılır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla şehir günlerce canlı bir atmosfere

Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında denizle toprağın buluştuğu şehirdeydik. Tekirdağ. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten'le çalıştık. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

Şu bizim hesabımız gör yavaş.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul, hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez bugünlerde. Ben yalnız, ben tüm virgülleri ararken, sen zira sen noktayı koymuştun zaten.

Günlerde aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul, hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez bugünlerde. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını değerlendirdi. İran, Uman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreçleri içinde suç işlenmezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar

0: teklife imza verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Milli birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi Güler. İhtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
2: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu

0: ettiğimiz ayda 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
1: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
2: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulaması sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırılarını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledildi. Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazzeliler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurtdışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe, örgüt içinde Selim kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir, seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaneye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaneye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan terörle mücadele yaptırımlarına son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mejdel Zum beldelerine de saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Bir İHA fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı. Sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği'de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu önce İstanbul ardından Trabzon'a geldi. Salah'ı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamada bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çolamı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'le paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden sporseverler üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati açığa da katılamayacağını açıkladı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Samsun 20, İzmir 24, Antalya 26, Trabzon 22, Bolu 15, Erzurum 14, Van 16 derece. Yol durumu. Sarıkamış Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Hamlet 4. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Kral Atilla Olgaç, Gertrude Tülay Bursa, Guldenstern Ekrem Yücelten, Rosencrantz Ziver Armağan Açıl, Polonius Ali Düşen Kalkar, Ofelia Songül Öden, Hamlet Murat Şen.
1: Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

Ah Hamlet, oğlum. Sonunda konuştuk seninle. Umarım dediklerimi unutmazsın. Amcam, öz kardeşim beni zehirleyerek öldürdü. Bahçemde dinlenirken en savunmasız anımda düşürdü beni tuzağa. Günahlarımdan arınmaya fırsatım olmadan öldüm. Şimdi kabir azabıyla geçiyor gündüzlerim. Vaktimiz az ama ben anlattım önemli olanı. Bana yardım et. Al amcan olacak o kraldan intikamımı. Horatio ve Marcellus'a anlattım. Yemin ettiler söylemeyecekler kimseye. Benim de gözüm üzerlerinde. Bu sırrımızla ölecekler. Polonius oğlu Laertes'in peşini hafriye takıyor. Fransa'da neler yapacağını bilmek istiyor. Diğer taraftan kızı Ophelia'ya da karışıyor. Ophelia anlattı Hamlet'in halini. Polonius dinledi. Hamlet Ophelia'ya olan aşkından delirdi sandı. Hain krala anlatacaklar durumu. O hain kral benim öz kardeşim. Senin amcan. Beni öldürdü Hamlet.

0: Hoş geldiniz. Sevgili Rosenkrantz, Guldenstern, sizi bekliyorduk. Hem özlediğimiz için hem de yardımınıza ihtiyacımız var. Duymuşsunuzdur, Hamlet'e bir haller oldu. Böyle demek doğru olur sanırım ama o eski Hamlet değil de sanki başka biri. Artık ne içi ne dışı benziyor eskisine. Neden böyle oldu anlamış değilim. Babasının ölümü onu çok etkiledi, doğru. Ama bunun dışında da bir şeyler olmuş olmalı canını sıkan. Sizin çocukluğunuz onunla birlikte geçti. Halinden anlarsınız. Sizden ricam bir süre burada kalıp ona arkadaş olmanız. Düzenlenen eğlencelere birlikte gidersiniz hem. Böylece onun canını sıkan neymiş anlarız. Bir çözüm yolu buluruz.
1: Saygıdeğer baylar, Hamlet sizden sık sık söz ederdi. Sizin kadar kendine yakın gördüğü başka iki insan yoktur herhalde. Nezaket ve iyi niyet göstererek bize vaktinizi bahşederseniz, hanedanımız size minnet duyacaktır.
2: Saygıdeğer majesteleri, bu nazik ricanız bize bir buyruktur. Size hizmet etmekten şeref duyarız.
3: Emirlerinize amadeyiz.
0: Teşekkür ederiz Rosenkrantz ve muhterem Guldenstern.
1: Teşekkür ederiz. Yalvarırım size, acilen gidin, görün tanınmaz hale gelen oğlumu. Hizmetkarlarımız size eşlik etsin. Hadi, birkaçınız bu beyefendileri Hamlet'in yanına götürsün.
3: Umarım bir yardımımız dokunur kraliçem.
4: Efendimiz, elçiler. Elçiler Norveç'ten döndü. Haberler iyi kralım.
0: İyi haber deyince akıllara sen geliyorsun Polonius.
4: Öyle mi dersiniz efendim? Sizi temin ederim kralım. Ben görevimi yalnızca Tanrı ve sizin adınızda yapıyorum. Ve sanıyorum ki eğer yanılıyorsam beynim ipuçlarını bulma konusunda paslanmış demektir. Hamlet'te gördüğümüz garip hallerin nedenini buldum.
0: Söylesene. Söylesene neymiş, çok merak ediyorum.
4: Ama önce elçileri dinleyin. Benim haberlerim sofranın tatlısı olsun.
0: Öyleyse onları huzurumuza getirme şerefi senin.
4: Büyük zevkle efendim. Hemen çağırıyorum.
0: Duydun değil mi Gertrude? Oğlumun dengesizliğinin nedenini bulmuş.
1: Bence asıl neden apaçık ortada. Babası öldü ve ardından hemen biz evlendik.
0: Dur bakalım. Şimdi öğreniriz. Hoş geldiniz sevgili elçiler. Ne haberler getirdiniz bana? Kardeş krallık Norveç'ten.
5: İyi dilekler ve dostane selamlar getirdik efendim. Konuyla ilgili görüşür görüşmez, kral yeğeninin ordusunun savaş hazırlıklarını durdurttu. Bu hazırlıkların Polonya için yapıldığını sanıyormuş. Ancak biraz kurcalayınca saldırı planlarının size karşı olduğunu anladı. Kendi hastalığı ve yaşlılığını fırsat bilen yeğeni Fortinbras'a çok kızdı. Ve onu tutuklatma emri çıkardı. Fortinbras amcasına söz verdi. Danimarka'ya saldırı planlarından vazgeçecek. Bu mektupta da sizden bir ricası var. Polonya'ya yapılacak olan saldırıda askerlerin sizin topraklarınızdan geçmesini yüksek müsaadenize sunuyor. Tabii ki bu sırada sizin güvenliğinizi garanti altına alıyor.
0: Peki, kabulümdür. Bu mektubu da vakit bulunca okur ve gerekli cevabı yazarız. Hizmetiniz için teşekkür ederim. Şimdi gidin dinlenin. Akşam yemeğinde bu haberleri kutlarız.
5: İzninizle kralım.
4: Bu işte böylece tatlıya bağlandı. Kralım, kraliçem. Söz gümüşse sükut altındır. Lafı fazla uzatmadan sadede geleceğim.

0: Olamaz. Hamlet delidir. Delidir diyorum, delilik nedir bunu anlatmaya çalışmak da deliliğin kendidir. Bu bambaşka bir konu.
1: Felsefe yapmayı bırak, sadede gel lütfen.
0: Kraliçe, inanın felsefe yapmıyorum. Oğlunuz gerçek bir deli. Gerçek olması acı ama acı olan gerçektir. Ne yapıyorum ben? Neyse toparlayayım. Edebiyat yapmayacağım. Hadi deli olmasına deli diyelim. Peki ya bu kusurun nedeni nedir? Ya da bu kusurun nedenin sebep olduğu nedir? Ya da bu kusurun nedenin yarattığı nedir? Bir düşünelim. Benim bir kızım var. Ofelia. Kızım bana saygılı ve bağlıdır. Bunu anlatan bir mektubu sizlere okuyacak şimdi.
2: Ruhumun cennet bahçesi, güzeller güzeli Ofelia.
0: Güzeller güzeliymiş. Ne kadar bayağı bir düşünce. Ama bir dinleyelim.
2: Bembeyaz kusursuz gerdanında
1: bunları Hamlet mi yazmış?
0: Sabredin kraliçem. Ben devam edeyim okumaya. İnanma istersen yıldızların yandığına, güneşin gökyüzünde gezindiğine. Ah Ofelia'm, ne kötü bir şairim ben böyle. Duygularımı kafiyelere düzemiyorum. Ama lütfen seni sevdiğime inan. Hem de her şeyden çok inan buna. Ölene kadar senin olan Hamlet. İşte. Kızım sözümü dinledi ve bu mektubu bana gösterdi. Bunun yanında Hamlet'in kızımın peşine nasıl düştüğünü, ne zaman, nasıl ve nerede ona yaklaştığını, her şeyi anlattı bana.
3: Peki Ofelia nasıl karşılamış bu sevgiyi?
0: Beni nasıl bilirsiniz kralım?
3: Dürüst, şerefli.
0: Öyle olduğumu kanıtlamak isterim size efendim. Peki ya ben bu aşkı kızım bana söylemeden fark ettiğimde sessiz kalsaydım? Benim hakkımda ne düşünürdünüz? Hemen kızıma gittim, dedim ki o bir kral oğlu. Sizin dünyalarınız ayrı. Olacak iş değil bu. Hemen bu işe bir son vereceksin. Onunla görüşmesini veya ondan herhangi bir haber, hediye almasını yasakladım. O da bu dediklerimi harfiyen yerine getirdi. Ama Hamlet kızından red cevabı alınca yıkıldı. Yemeden içmeden kesildi. Zayıf düştü. Perişan oldu. Ve sonunda aklını kaçırdı. Hepimiz çok üzgünüz.
3: Sence doğru mu bu Gertrud?
1: Bilmem. Olabilir. Neden olmasın?
0: Yanıldığım ne zaman görülmüş? Sorarım size. Yanılıyorsam eğer, alın kellemi. Tüm ipuçlarını birleştirerek gerçeğin peşine düşeceğim.
3: Peki bundan emin olmak için ne yapabiliriz?
0: Biliyorsunuz, bazen bu salonda saatlerce dolanır.
1: Evet, yapıyor bunu.
0: O zamanı kollayıp kızımı yollarım yanına. Biz de kralım sizinle bir perdenin arkasına saklanır, gözetleriz onları. Deliliği kızıma olan aşkından dolayı değilse, devlete olan hizmetimden vazgeçer, çiftçilik yaparım.
3: Peki, senin yöntemini deneyelim bakalım.
1: Bakın, bakın geliyor. Ne kadar da kederli. Gömmüş başını kitaba.
0: Siz geçin içeri. Ben onunla...

0: Sevgili efendimiz Hamlet nasıllar bugün?
1: İyiler, şükürler olsun.
0: Beni tanıdınız mı efendim?
1: Tabii tanıdım. Sen şu balıkçısın değil mi?
0: Hayır efendim.
1: O zaman bir balıkçı kadar dürüst olun lütfen.
0: Dürüst mü dedin?
1: Evet, dürüst dedin. Şu günlerde dürüst insana binde bir rastlanıyordu.
0: Çok doğru dediniz efendimiz.
1: Güneş köpek leşini öper ve orada kurtçuk biter. Bu arada kızınız var mı sizin?
0: Var efendim.
1: Söyle ona, güneşe çıkmasın. Doğurganlık kutsal bir şey. Ama kızın hamile kalmasını istiyorsan aman diyeyim, gözünü aç dostum.
0: Ben demiştim. Balık satıcısının biriyle karıştırdı. Kafası gitmiş iyice. Zavallı. Doğrusu ben de az mı çektim gençken aşk yüzünden. Onunla tekrar konuşacağım. Efendim! Ne okuyorsunuz efendim?
1: Kelimeler. Kelimeler. Kelimeler.
0: Peki kimler arasında?
1: Kimler arasında mı?
0: Yani kelimeler ne anlatıyorlar demek istedim.
1: Bir sürü iftira. Bu sinsi yazarın dediğine göre insan yaşlanınca sakalı kırçıllanır, yüzü kırışırmış. Gözlerinden sarı yerinler akar, aklı kıt, bacakları çelimsiz olurmuş. Bunlar doğru elbet. Ama bunları yazıya dökmek hiç hoş değil. Siz mesela bayım, benim kadar yaşlanabilirsiniz. Eğer yengeç gibi yan yan yürürseniz.
0: Deli olmasına deli. Ama kendi içinde bir mantığı var yine de. Biraz dışarı çıkmaz mısınız efendim?
1: Mezarıma doğru mu?
0: Doğru ya. Orası bir çeşit dışarısı. Cevapları bazen o kadar mantıklı ki deliliğin insana kattığı bu düşünceleri aklı başında olan biri 40 yıl düşünse bulamaz. İyisin, şimdi gideyim. Kızımla onu görüştürmenin bir yolunu bulayım. Efendim, efendimiz. Şimdi sizden müsaadenizi isteyeyim.
1: Bundan daha seve seve verebileceğim bir şey olamaz size bayım. Canımdan başka. Canımdan başka. Canımdan başka.
0: Canımdan başka. Hoşça kalın efendim.
1: Şu sıkıcı ihtiyar budalalar.

0: Selam olsun Prens Hamlet.
1: Saygı ve sevgilerimizle.
2: Eski dostlarım. Selamlar. Nasılsınız Gulliş'ten? Rosencrantz, nasılsınız kardeşlerim?
1: Herkes kadar iyiyiz. Nasıl olalım?
0: Mutluyuz ama işte orta karar. Şanslıyız. Şansımızı zorlamayacak kadar.
2: Ayaklarınız yere basıyor desenize.
1: Tabii, kendimizi kaybetmedik.
2: O zaman tam doğru yerdesiniz.
0: Evet, oralarda bir yerlerdeyiz.
2: Deleyin, en mahrem yerindesiniz o zaman. Keyifler nasıl?
1: Hiç işte. Dünya biraz daha düzgün dönüyor, o kadar.
2: O zaman kıyamet yakın. Ama bence yanılıyorsunuz dostlarım. Size bir soru sorayım. Ne kötülük ettiniz de kader sizi bu zindana yolladı?
0: Zindana mı efendim?
2: Evet, Danimarka bir zindandır.
1: Tüm dünya bir zindandır öyleyse.
2: Aynen öyle. Büyük hücreleriyle Danimarka zindanların en büyüğüdür.
1: Bence hiç de öyle değil efendim.
2: Size göre avamış o zaman. Zaten dünya ne iyidir ne kötü. Sizin nasıl düşündüğünüze bağlıdır. İyilik, kötülük. Bana göre dünya bir zindan.
1: Hırslarınız büyük. O yüzden dünya size dar geliyordur efendim.
2: Dar mı? Deseler ki ufacık bir ceviz kabuğunda yaşayacaksın, orada bile kainatın kralı sayabilirim kendimi. Benim sıkıntım gördüğüm kötü rüyalarla ilgili.
0: Kötü rüyalar hırsların göstergesidir işte. Rüyaların üstünde gezinen gölgelerdir hırslar.
2: Rüyalar başlı başına gölgenin kendi olmasın?
1: Bana kalırsa hırs denen şey öyle koftur, öyle hafiftir ki gölgenin gölgesi olabilir ancak.
2: O zaman bedeni olan tek varlık dilencilerdir. Hırslı krallar ve kahramanlar olsa olsa dilencilerin gölgesi olabilir. Saraya girelim mi? Kafam pek yerinde değil gibi benim. Gelin, içeri girelim.

Tirşe bir telaş var şu köşede. Uçuk mavilerin arasında şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım İşte o zaman. Özenle

tuğla gibi artık ayıramazsın birbirinden. Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman. Ben bir şairim işte o zaman.

Sen varsın, iyi ki varsın yanımda. Dokunmak istiyorum saçlarına. Yaşamak zor, gerçekten zor birlikte. Şu resimde

Burası Kısa Dalga, 49 metre, 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre, 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız. O dostun adı tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş, kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde yaşadığımız çağ sürekli daha hızlı olmamızı istiyor. Dakikalarla yarışıyoruz, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmaya bile fırsat bulamıyoruz. Oysa tren bütün bu telaşın tam tersini fısıldıyor kulağımıza. Dur, bak, dinle, fark et. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Pencereden dışarı bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanını trenin ağır ama huzurlu temposuyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bazı manzaralar yalnızca tren penceresinden güzeldir. Hadi şimdi hayalinizde küçük bir bavul hazırlayın. Çok eşya almanıza gerek yok. Bu yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor. Gökyüzü açık mavi ile pembe arasında ince bir çizgi gibi uzanıyor. Peronda bekleyen insanların yüzlerinde tanıdık bir heyecan var. Kimisi sevdiklerini uğurluyor, kimisi kavuşmanın sevincini yaşıyor. Küçük bir çocuk babasının elini sıkıca tutmuş. Hayatında ilk kez trene binecek olmanın heyecanı gözlerinden okunuyor. Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacağı hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk.

kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek. İleride küçük bir dere beliriyor. Su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessizce oltasını hazırlıyor. Yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış. Ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir, bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan dere yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki bu raylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çok zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yoldadır. Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte.

en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminiz ise yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır. Toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır. Ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız. Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Aynı tren, aynı raylar ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Bekleten bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor. Otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar. Sonbaharda kavak ve çınar ağaçları sarının ve kızılın bütün tonlarını sergiler. Yapraklar rüzgarla birlikte rayların üzerine düşer. Kışsa bambaşka bir masal anlatır. Karla kaplanmış dağlar, bembeyaz ovalar, donmuş göletler ve karın üzerinde ilerleyen tren. Siyah rayların üzerinde beyaz bir sessizlik. Her mevsim aynı güzergahı değiştirir. Bu yüzden aynı tren yolculuğu bile hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir. Trenin camına usulca yaklaşın. Belki dışarıda gördüğünüz manzara size çocukluğunuzu hatırlatacak. Belki dedenizin köyünü, belki yıllar önce yaptığınız ilk tren yolculuğunu. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü, bazen sarı bir ayçiçeği tarlası.
anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır. Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı. Kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünyayla kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasına kazanır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır. Bir yolcu çantasından çıkardığını yanındakine uzatır. Bir başkası çay ikram eder. Bir diğeri memleketten getirdiği yiyeceği paylaşır. Böylece yolculuk küçük bir ortak sofraya dönüşür. Anadolu mutfağı aslında bir yolculuk mutfağıdır. Çünkü tarih boyunca insanlar bu topraklarda sürekli hareket halindeydi. Göçler, kervanlar, ticaret yolları ve bugün trenler. Hepsi bu kültürü taşımaya devam etti. Bir şehirden diğerine giden her yolcu yanında küçük bir tat da götürdü. Ve gittiği yerde yeni tatlar öğrendi. Şimdi trenimiz farklı coğrafyalara uzanıyor. Eskişehir'e uğradığımızda çiğ börek gelir aklımıza. İncecik hamurun içinde sulu ve lezzetli kıyma. Kızgın yağda çıtırlaşan bir Anadolu klasiği. Sivas'ta katmer ve etli ekmek, Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta gravyer peyniri ve kaz eti, Konya'da etli ekmek ve bamya çorbası. Her şehir kendi toprağını, havasını ve tarihini mutfağına taşır. Ve tren bu lezzetleri birbirine bağlayan görünmez bir köprü olur. İstasyonlar aynı zamanda küçük lezzet duraklarıdır. Peron kenarında demlenen çay kazanı, sıcak simit satan küçük tezgahlar, ev yapımı ürünler, kimi zaman bir köy kadınının açtığı gözleme tezgahı, tren durduğunda yolcular kısa bir mola verir. Ama bu mola bazen bir şehrin hafızasını tatmak gibidir. Bir bardak çay, bir parça ekmek ve pencereden görünen manzara. Hepsi bir araya geldiğinde yolculuk unutulmaz olur. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Birlikte Anadolu'nun raylarında ilerledik, manzaralara baktık, insan hikayelerine dokunduk ve belki de en önemlisi biraz yavaşladık.
Ben Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz, yolculuğumuza eşlik ettiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Raylarınız hep aydınlık, vagonlarınız hep sevgi dolu olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir film seyrederken takvim yapraklarının döküldüğünü görürseniz, anlatılan olayın üzerinden uzun bir zaman geçtiğini anlarsınız. Uzun bir tren yolculuğu, lokomotifin tekerleklerinin dönüşüyle gösterilir beyaz perdede. Bu anlatım edebiyatta mecaz olarak bilinir. Çünkü gördüğünüz kavramlar arasında benzerlik vardır. Takvim zamanı, tekerlekler bir yerden başka bir yere gitmeyi çağrıştırır insana. Bir filmdeki ev sahnesinde evin hanımı, çayı şimdi koydum diyorsa aslında çaydanlığı ocağa koyduğunu anlatmaktadır. Sobayı yaktın mı diye soruyorsa yanan soba değil, sobadaki odunlardır. İşte bu benzetmeye mecaz değil, mecazı mürsel denir. Mecazı mürsel, benzetme ilgisi bulunmaksızın neden-sonuç gibi ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması sanatıdır. Günümüz Türkçesinde ad aktarması, batıda ise metonimi denilmektedir. Ad aktarması ya da mecazi mürsel bir kavramı onunla ilgisi olan başka bir kavramla anlatma sanatıdır. Örneğin Galatasaray Ganalı futbolcuyu renklerine bağladı dediğinizde renkler sarı ve kırmızıyı anlatır. Pir Sultan Abdal diyor ki, "Sana derim sana ey Adem Ata, daha yol mu gider buradan öte? Eğer siz yularsız ağaçtan ata binmeyince gönül yardan ayrılmaz." Bu dörtlükte tabut için eğer siz yularsız ağaçtan at diyen ozan at aktarması yani mecazi mürsel sanatını yapmaktadır. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde bulunurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bir televizyon yorumunda bir siyasetçi için Çankaya'ya göz kırptı denilmişti. Çankaya biliyorsunuz Ankara'da bir semt ama Cumhurbaşkanlığı da oradaydı. Bu cümledeki göz kırpmak benzetmedir ve mecaz denilir ama Çankaya kelimesinden kastedilen semt değil Cumhurbaşkanlığı olduğu için at aktarması sanatı yapılmıştır. Hatta köşkten yapılan açıklama diye başlayan cümle sıradan bir köşkü değil Cumhurbaşkanlığını anlattığı için at aktarmasıdır. Benzer cümleleri diğer devletler için de duyarız. Beyaz Saray'dan gelen açıklama diye başlayan cümle Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması olarak at aktarması yani mecazi mürsel sanatıyla kullanılmıştır. Bir tarih programında Sivas mandayı kabul etmedi cümlesindeki Sivas bir şehir değil Sivas Kongresi'dir. Manda ise büyükbaş hayvan değil, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ve güçsüz çıkan Osmanlı Devleti'nin İngiliz veya Amerikan himayesine girmesini belirten terimdir. Sivas, mandayı kabul etmedi cümlesinde iki tane mecazi mürsel ya da at aktarması sanatı bulunur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nda çatma, kurban olayım şehrini ey nazlı hilal derken, hilal kelimesiyle ayın hilal biçimindeki görüntüsünü değil, Türk bayrağını mecazi mürsel sanatıyla ifade etmiştir. Bir başka ad aktarması da çorap, ayak, ayakkabı ilişkisinde görülür. Bir anne çocuğuna ayağını giy diyorsa ya çorap giy ya da ayakkabı giy demek istiyor ve farkında olmadan ad aktarması yapıyordur. Bir de kitap adları yerine yazar adlarını kullanarak yapılan ad aktarmaları bulunur.

0: Selim İleri'yi okudum diyen kişi genellikle Selim İleri'nin bir kitabını okuduğunu belirtmek istiyordur. Yağmurun yağışına bereket yağıyor ya da rahmet yağıyor diyenler de mecaz-ı mürsel yani söz aktarması yapıyordur. Aynı şekilde evde tencere kaynamıyor diyen tencerenin kaynamadığını değil, evde yemek yapılmadığını sanatlı olarak ifade ediyordur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben spikeriniz Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Terörsüz Türkiye sürecinin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir heyet oluşturulacak. Silahların teslim alınması, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu kurulacak. Böylece süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar ülkemizin iç kalesini tahkim edecektir, dedi. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Siyasi partilerden destek açıklamaları ard arda geldi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantının ev sahibi değil. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. İstanbul Bahçelievler'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edilen 6 katlı bina çöktü. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevrede bazı binalarda tedbir amacıyla tahliye edilirken riskli olduğu tespit edilen bir apartman ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez de yakalandı. Soruşturma gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil tercih başvuruları da başladı. Tercihler

0: Türkiye'den Tartelinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir yaz mevsiminde başkent Ankara'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özyakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demir Ezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri ve şairleri tanıttığımız Türk Elinden Tart Elinden programımızda bugün yine çok değerli bir sanatçıyı, besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'un hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahip olan Karabağ şarkısını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk Elinden Tart Elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu değerli icraları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ Abdullah olun. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, sağ olasın.
0: Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür evet. ediyoruz. Siz bir tatile çıktınız, geldiniz. Çok güzel... Evet. Değişik yerler gördünüz.
1: Evet evet biraz gezdik Avrupa'ya dolaştık geldik. Güzel oldu biraz havamızı değiştirdik.
0: Ruha iyi geliyor değil mi
1: Ruha
0: seyahat
1: iyi
0: etmek?
1: Ruha iyi geliyor biraz dinlendik diye.
0: Evet, evet çok güzel.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri, şairleri ve müzik insanlarını tanıttığımız Türkeli'nden Tarteli'nden programında bugün yine çok değerli bir sanatçıyı konuşacağız. Besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'u, onun sanat hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahip olan Karabağ şarkısını ele alacağız. Evet. Abdullah Hocam neler söylersiniz?
1: Evet, ben öncelikle buradan Azerbaycan'a ve bizi dinleyen herkesi selamlıyorum. Ben de bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamladıktan sonra bugün benim için de çok özel bir sanatçıyı anlatacağız.
0: Evet.
1: Behram Nesibov yalnızca önemli bir besteci değil, aynı zamanda benim yakından da tanıdığım, değer verdiğim bir sanatçı ve dostumdu.
0: O halde öncelikle Behram Nesibov'u sizden dinleyelim. Kısaca tanıtır mısınız bize? Kimdir Behram Nesibov?
1: Evet. Behram Nesibov 1942 yılda dünyaya gelmiş. Azerbaycan müzik kültürüne çok sayıda eser kazandırmış. Çok yönlü bir sanatçıdır. Onu yalnızca besteci olarak tanımlamak yeterli değildir. Çünkü aynı zamanda şair, tar ve gitar icatçısı, ansambul yöneticisi ve hiciv yazarıdır. 1962 yılında dönemin sanat eğitim kurumlarından birinde tanınmış besteci Şefika Akındoğlu'dan ders aldığı belirtilmektedir. Fakat Behram Nesibov'un asıl okulu Azerbaycan halk müziği, muğam geleneği ve hayatın kendisi olmuştur. Onun melodilerinde halkın sevinci, hüznü, sevgisi, hasreti ve vatan duygusu vardır.
0: Evet.
1: Ben kendisiyle de yakından tanışıyordum.
0: Evet, siz Behram Nesibov'u evet. şahsen tanıyorsunuz. Kendisini nasıl bir sanatçı olarak hatırlarsınız?
1: Behram Nesibov çok samimi, yürekten ve yetenekli bir insandı. Sanatında gösterişten ziyade içtenlik vardır Behram Nesibov'da. Ben onu Türkiye'deki müzisyen dostlarımla da tanıtırken bazen şöyle söylüyordum. O zaman Türkiye'de gelmişti. 91 senesinde.
0: Evet.
1: Kendi orkestrasıyla beraber buradaydılar. Allah rahmet eylesin, Sehavet Mehmetov vardı. Benim sınıf yoldaşımdı o da. Ses sanatçısıydı. Beraber gelmişler. Ben Türkiye'de onu tanıtırken arkadaşlara diyordum. Türkiye'de Kayahan nasıl kendi bestelerini yapar, sözlerini yazar ve eserleriyle halkın sevgisini kazanmıştır.
0: Hı hı.
1: Behram Nesibov da Azerbaycan'da öyle bir sanatçımızdır. Öyle bir besteleri var. Kendi çok güzel eserler bestelemiş.
0: Hı hı.
1: Ve onu ben böyle tanıtıyordum. Elbette ki iki sanatçının müzik tarzları aynı değildir. Kayahan'la Behram'ı mukayese etmek olmaz. O farklı ve bu farklıdır. Ben bu benzetmeyi onun hem besteci hem söz yazarı olması ve eserlerinin halk tarafından da sevilmesi bakımından öyle tanıtmıştım. Behram Nesibov'un en önemli özelliklerinden biri eserlerini halkın anlayabileceği bir dille yazmasıydı. Onun besteleri Azerbaycan makamlarından, halk müziğinden ve güçlü bir melodik düşünceden besleniyordu.
0: Evet. Şimdi siz her iki sanatçıdan bahsettiniz de ben de şöyle geçmişe baktığımda o sanatçılarda bir kalite görüyorum. Hakikaten.
1: Evet, evet,
0: çok
1: evet.
0: Eski zamanlarda o duruşlarında, kimliklerinde bir kalite olduğu gibi çıkarılan eserlerde de bir kalite vardı.
1: Evet.
0: Çok kıymetliydi. Hala dinliyoruz ve
1: evet.
0: Dinlenilmeye devam edilecek.
1: Evet.
0: Siz Behram Nesimov denildiğinde akla ilk gelen eserlerden biri kuşkusuz hocam Karabağ şarkısı.
1: Evet, evet.
0: Yani bu eserin ortaya çıkışı ve önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Karabağ, Behram Nesimov'un en tanınmış ve en güçlü eserlerinden biridir. Bu eser Karabağ'ın yalnızca coğrafi güzelliğini anlatan bir şarkı değildir. Karabağ sevgisini, vatan hasretini ve insanların doğup büyüdükleri topraklara duydukları bağlılığı dile getiren bir eserdir. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldığı dönemde bu şarkı çok daha derin bir anlam kazandı Azerbaycan'da. İnsanlar Karabağ şarkısını dinlerken kaybettikleri yurtlarını, Şuşa'yı, Ağdam'ı ve diğer bölgeleri hatırladılar. İkinci Karabağ Savaşı sırasında da askerlerimizin dininde bu eser ezber olmuştu. Ezberden söylüyorlardı, hep vardı. Askerlerin cephede Karabağ şarkısını söyledikleri, zafer sevincini bu eserle paylaştıklarını da biliyoruz. Şuşa'nın kurtarılmasından sonra da askerlerimizin orada söyledikleri ilk Azerbaycan şarkılarından birinin de Karabağ olması esere çok özel bir tarihi anlam kazandırmıştır.
0: Evet, hakikaten çok özel, çok güzel bir eser. Yani bu şarkı yıllar içinde yalnız bir sanat eseri olmaktan çıkarak adeta bir milli sembole dönüşmüş,
1: evet,
0: diyebiliriz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen diyebiliriz. Kesinlikle öyledir. Ben şimdi burada isterseniz bir esere geçelim, bir şey çalalım. Sakine Hanım da bir şey okusun.
0: Evet, Sakine Hanım'ın o güzel sesinden
1: evet,
0: güzel
1: evet,
0: bir eser dinleyelim sizden.
1: Evet,
0: buyurunuz.
1: Bir eser dinleyeceğiz. Ben şunu da söyleyeyim. Biz açılış eserimizi yine Behram Mansuroğlu'nun, özür dilerim, Behram Nesipoğlu'nun eseriyle başladık. Elbette o sözlü bir eserdi. Geceler Manası çok bilinen bir eserdi Azerbaycan'da. Sözü Bahtiyar Vahapzade'ye aitti. Yani bestesi de Behram Nesimoğlu'ndu. Gene ona bağlı olarak biz enstrümantal çaldık. Gene o da sözlü bir eserdi. Qadam Mənalım mahnısını seslendirdik. Onu da söyleyelim dinleyicilerimize.
0: O halde buyurunuz. Keyifle sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Sağ olun.
0: olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sizin de sesinize
1: Estağfurullah.
0: sağlık
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler. Sağ
0: Yani
1: olun.
0: güzel bir lirik eser dedi.
1: Evet,
0: Biraz
1: bizi
0: böyle
1: alıp
0: lirik hayat,
1: götürdünüz.
0: evet. Çok hoş
1: Lirik
0: bir
1: bir
0: eser.
1: eser çalalım dedik. Küçük gitti.
0: Evet.
1: Sözleri Aslan Aslan oldu. Müziği de Andrei Babayendi. Güzel bir lirik
0: Abdullah Hocam,
1: eserimizdi.
0: Behram Nesibov'un çok güzel, çok anlamlı bir sözü var. Şarkılarımı bestelediğim sürece benimdir, icra edildikten sonra ise halkımındır diyor.
1: Doğrudur.
0: Bu söz aslında onun sanat anlayışını bize çok güzel anlatıyor. Zaten o Karabağ eseri fevkalade insan dinledikçe dinliyor, göğsümüzü kabartıyor. Siz başka neler söylemek istersiniz?
1: Nesibov sanatıyla da kişiliğiyle de gerçekten çok değerli bir sanatçımızdı. Bu Karabağ Savaşı yıllarında da askerlere moral veren, yurtlarından uzak yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getiren ve zaferden sonra da sevincin sembolü olan öyle bir eserler yazdı ki mesela bunların başında Karabağ geliyor. Behram Nesibov'un ünü Azerbaycan'ın dışında da çıkmış. Yani dünyada da tanıyor. Azerbaycan dışında yaşayan soydaşlarımızla Türkiye'de de ve başka ülkelerdeki müzik topluluklar da bu Behram Nesibov'un Karabağ manısını çok severek seslendiriyorlar. Biz de burada devlet korosunda bu mahnıyı çok çaldık, çok seslendirdik. Sizin dediğiniz için bence bir besteci için bundan yani onun şarkısının meşhur olması, tanınması bundan büyük bir mutluluk olamaz. Yazdığı eser artık kendisine ait olmaktan çıkıyor.
0: Evet.

0: halkın ortak duygusu haline gelir.
1: Artık hepimizin.
0: Evet, artık hepimizin de o şarkı. Behram Nesibov'un da çok anlamlı bir sözü vardır. Sizlerin de söylediği şarkıların bestelediğim sürece benimdir diyor. İcra edildikten sonra ise halkımındır. Bu söz onun sanat anlayışını çok güzel özetliyor.
1: Peki sizin bu eseri seslendirdiğiniz bir kayıt var değil mi?
0: Evet. Bizim.
1: Acaba hep birlikte onu dinlesek mi?
0: Evet olabilir. Behram Nesibov'un unutulmaz eseri Karabağ'ı. Biz 13 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla orkestrasıyla değil de o orkestra salonunda adı Ankara Konser Salonu'nda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserde repertuarımızı aldık ve büyük bir gururla seslendirdik. Bu eseri biz dinleyicilerimize paylaşalım. Ama biraz şuna inanıyoruz ki eserin taşıdığı duygu ve heyecan insanlarda fazlasıyla onu hissettirecek. Çünkü biz onu canlı çalmıştık orada. Biraz kayıt yani stüdyoda çalmıştan farklıdır. Bu duyguyu inşallah ki bu güzel duygu onlar da alırlar orada
1: Efendim,
0: dinlerler.
1: o halde hep birlikte dinliyoruz.

0: Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Behram Nesiboğlu konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Karabağ gerçekten de ilk notalarından itibaren insanı etkileyen ve Karabağ gözlerimizin önünde canlandıran bir eser. Biraz önce de sizin
1: Evet,
0: icra ettiğiniz
1: evet.
0: o konser salonundaki eseri dinledik. Behram Nesiboğlu'nun başka hangi tanınmış şarkılarından söz edebiliriz? Karabağ'dan başka?
1: Çok eser var. Behram Nesiboğlu'nun 600'e yakın bestelediği eserler var.
0: Bir hayli fazlaymış.
1: Çok çok eserler var. Halk tarafından sevilen bu eserlerinden Kal Sene Kurban mesela çok Türkiye'de de meşhurdu, bilinen bir eserdi. Naçar Gider, Geceler, Deyin Hardadır, Şehnaz Teşrifi de olarak da biliniyor o eser. Seni gemli görende, var gülüşünde, eşkimin baharı,

0: ve hatırla beni diye bunlardan bazılarıdır. Bu eserlerin bir kısmının sözlerini tanınmış Azerbaycan şairlerine, bir kısmının sözlerini de doğrudan kendisi yazmış, hem müziğini hem sözlerini. Onun şarkılarını Ebülfet Elyev, Azerbaycan'ın çok ünlü sanatçılardı. Süleyman Abdullahev, Teret Kasımov, Kadir Rüstemov, Tükezban İsmailova, Elmira Rahimova ve Sara Kadimova gibi Azerbaycan'ın önemli ses sanatçıları tarafından icra edilmiştir. İsterseniz şimdi gene biz Behram Nesibov'un bir eserini
1: Hangi eser o?
0: seslendirelim. Seni Gemli Gölende Boran Olar Kar Olar diye bir eseri var. Sözü ve müziği Behram Nesibov'a aitti.
1: Yine bizi uzaklara götüreceksiniz. Duygudan duyguya. Hadi bakalım.
0: İnşallah.
1: Birlikte dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Efendim şahanesiniz. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden programını dinliyorsunuz. Bugün Behram Nesibov'u konuşuyoruz. Sanat hayatını ele alıyoruz. Abdullah Hocam, Behram Nesibov eserlerini yalnız aşk ve sevgi konularında mı yazmış?
1: Hayır. Tam tersine. Onun konu dünyası son derece geniştir. Aşk, sevgi, ayrılık ve haset şarkılarının yanında vatan, Karabağ, Azerbaycan'ın şehirleri ve bölgeleri, doğa, dağlar, nehirler, bayrak, çocuklar, gençler, öğretmenler ve emekçiler üzerine çok eserler yazmıştır.
0: Geniş bir yelpaze.
1: Evet, geniş bir yelpazesi var. 20 Ocak, Hocalı, Nevruz, Yeni Yıl, Güney Azerbaycan hasreti ve Türk dünyası gibi konularda da onun eserlerinde yer vardır. O çok eser yazmıştır onlardan. Birçokları da burada Türkiye'de de bilinen eserlerdi. Askerlere moral veren marşlar da yazmıştır. Çocuklar için eğitici şarkılar yazmıştır. Toplumun farklı kesimlerine ithaf edilen eserler yazmıştır. Onun hayatının hem her alanda müzikte dokunmak istediğini göstermek istiyor. Hayatın her alanında evet. Onun emeği var.
0: Sohbetimizin
1: var.
0: Başlarında Behram Besimov'un yaklaşık 600 eser bestelediğini ifade etmiştiniz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bana göre bu sayı çok. Ama bir sanatçıya göre ömrü boyunca bu az mı çok mu sizce?
1: Vallahi üretken sanatçı için çok değil. Yani Behram Nesibov gibi bir sanatçı için ben çok görmüyorum. Çünkü o sürekli yazıyordu, sürekli. Yani bütün size şöyle söyleyeyim, sanatçılar mesela İslam Rızaev en başta çok ünlü bir sanatçımızdı. Hep bir şey, yeni eser isteyende Behram Nesibov'a giderdi. Ona eserler ısmarlardı. Birçok mesela Ehsen Dadaşoğlu'nun renkleri var. Geçen de biz konuşmuştuk Ehsen benimle burada. Onun renklerine mesela sigah rengine peyman ettik eserini. İslam Rızaev'in isteğiyle Behram Nesibov sözlerini yazmıştı. Yani bir üretken sanatçı için bence çok değil. Yazabilir. Yani hayatta olsaydı belki daha da eserler verebilirdi.
0: Abdullah Hocam, Behram Nesibov gibi sanatçıların hayatlarına baktığımızda çok disiplinli bir hayatları olduğunu görüyoruz. Evet. Yani boş zamanları yok.
1: Evet.
0: Hangi saat, hangi iş yapacakları belli.
1: Evet.
0: Bir programları var ve o programlarına titizlikle dikkat ediyorlar. Evet. Şimdi bunun gibi sanatçılara sorma imkanı bulsak, acaba ömrünüz boyunca pişman olduğunuz bir şey var mıydı diye, ben inanıyorum ki daha fazla eser çıkaramadım diye bir pişmanlıkta bulunduklarını göreceğiz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Değil mi?
1: Doğru söylüyorsun. Behram Nesibov öyle bir bestekardı. Hep çalışkandı. Hep hem tar, hem gitar, hem piyano, bütün enstrümanları da yani çalabiliyordu. Onları da icra edebiliyordu. Yani dediğiniz gibi o daha çok eserler yazmak isterdi. Yeni eserler vermek isterdi.
0: İcracılık yönünü de konuşalım. Behram Nesibov yalnızca beste yapan bir sanatçı mıydı, yoksa başka icraatları da var mıydı?
1: Vardır, vardır. Kendisi aynı zamanda iyi bir icracıydı. Demin de söyledim, tar ve gitar çalıyordu. Kurduğu orkestra vardı, Şahnaz ansambuluyla çok sayıda konserler vermişti. Bu ansambul işçiler içinde, yatılı okullarda, yani halka açık alanlarda, huzur evlerinde ve televizyon programlarında çok sahne almıştı. Birinci Karabağ Savaşı döneminde ise ansambulun adını Vatan, yani vatan olarak değiştirmiş ve cephe bölgelerinde de konserler vermişti bu orkestrayla. Burada çok önemli bir sanatçı sorumluluğunu göstermişti Behram Nesibov. Behram Nesibov yalnızca bir odada beste yapan bir insan gibi görmemek lazım onu. O gerektiğinde sazını, gitarını alıp askerlerin karşısına da çıkıyordu. Onlara moral veriyordu.

0: vatanı için üzerine düşen görevi sanat yoluyla yerine getiriyordu. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, rahmet diliyoruz.
0: Evet.
1: İsterseniz Behram Nesiboğlu bir eser dinleyelim ondan
0: Evet.
1: ya da ona ait bir eser
0: Evet, ona
1: dinleyelim.
0: ait bir eser
1: Bakalım
0: dinleyelim.
1: arkadaşlar ne hazırlamışlar.
0: Yok, biz canlı çalacağız.
1: Canlı mı
0: Canlı
1: çalacaksınız?
0: çalacağız, evet.
1: Tamam efendim o zaman
0: Fahat
1: buyurun.
0: Senaburgan, söz müzik Behram Nesiboğlu'ndu. Ona da gene bir hareketli parça bağlayacağız. Fikret Emiroğlu'nun Reyhan Mahnısı'nı bağlayacağız. Onun da sözlerini Talat Eyüboğlu yazmış.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne kadar güzel eserler bunlar. O evet. İlk eser hele Gal Sene Kurban. Derin evet. Bir özlem, sadakat ve aşk barındıran köklü bir Azerbaycan halk müziği eseri. Evet. Hakikaten beni alıp böyle uzaklara götürdü. Evet. Dinleyicilerimizi de öyle olsa gerek.
1: Çok güzel bir eserdi. Evet.
0: Zaman hızla akıp geçiyor ve programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. İsterseniz Behram Nesibov'un Azerbaycan müzik tarihindeki yerini konuşalım kıymetli hocam.
1: Evet, onu da konuşalım da ben buradan Azerbaycan'da bizi şu anda dinliyorlar da. Hı hı. Behram Nesibov'un değerli oğlu Adil Nesibov, onun hakkında da bir kaç kelime söylemek istiyorum. Yani babasının eserlerini bir kitap halinde bir araya topladı ve neredeyse bir üç ciltlik bir eser mi, öyle bir şey olması lazım. Yani Behram Nesibov hem halkın duygularını yüzü melodilerle anlatabilen çok yönlü bir üretken bir sanatçıdır ve bunları da bir kitap şeklinde bütün eserlerini oğlu Adil emek verdi. Yani bu eserler yani kitap şeklinde yazıldı. Burada Adil Nesibov'un emeği çok büyüktü. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. Ne iyi ki bu işleri yapmış, bu böyle bir güzel eserleri toplamış, bir araya getirmiş ve hepsini de çoğunu da notalarını yazmışlar, notaya dökmüşler ve ayrı ayrı da üzerinde tahliller yapılmış. Ben kendisini bir daha buradan Adil Bey'i selamlıyorum. Kendisine teşekkürlerimi bildiririm ki böyle bir güzel bir eserleri ortaya koymuştur.
0: Evet, değerli besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'u bir kez daha rahmetle anıyoruz. Değerli sanatçımız Abdullah Kurbani'ye verdiği kıymetli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz kıymetli hocam.
1: Sağ olun, sağ olun. Ben buradan Behram Nesibov'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı ediyorum. Ve bütün bizi dinleyenlere, Türkistan'a selam gönderiyorum. Hı hı.
0: Sakine Hanım, siz de çok güzel eserler seslendirdiniz. Bizimle oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri böyle buluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olunuz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda Türk dünyasının ortak kültür ve müzik hazinesinden yeni bir sanatçı ve yeni bir eserle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız İrfan Şahinbaş Atölye sahnesi olur.

0: oyunun türüne ve yönetmenin tercihine göre sahne düzeni arena, üç yönlü veya çevresel, dairesel şekilde yeniden kurgulanabilir. Bu teknik imkan yönetmenlerin yaratıcılığını arttırırken izleyicinin de oyunun fiziksel bir parçası haline gelmesine olanak sağlar. Atölye sahnesi genellikle klasik metinlerin modern yorumlarına, avantgard denemelere ve fiziksel tiyatro örneklerine ev sahipliği yapar. Mekan sadece bir gösteri alanı değil, aynı zamanda tiyatro sanatının mutfağı olarak işlev görür. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun pek çok yenilikçi projesi burada filizlenir. Şehrin merkezinden uzak olmasına rağmen sunduğu nitelikli ve farklı estetik arayışlar sayesinde sadık bir izleyici kitlesine sahiptir. Özellikle uluslararası tiyatro festivalleri kapsamında yabancı topluluklarında en çok tercih ettiği sahnelerden biri olan bu mekan, teknik donanımı ve akustiği ile profesyonel standartları da karşılar. İrfan Şahinbaş Atölye sahnesi, tiyatronun sadece tekstten, metinden ibaret olmadığını, ışık, ses ve mekansal boşluğunda dramatik birer unsur olduğunu her temsilinde yeniden kanıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Avrupa ile Rusya arasına sıkışmış Polonya'nın 20. asırda çektiği arada kalmışlık, Varşova'nın kaderini belirleyen başat faktördür diyebiliriz. Belki de Polonya Yahudilerinden daha çok acı çekmiş olan Polonya insanı, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm yıkımlarını, başta Varşova olmak üzere tüm benliğinde hissetmiştir. Son birkaç asırda sürekli işgal edilen, yine de direnen, ayağa kalkan, sessiz sakin dirilmeye çalışan, bu çabasıyla edebiyat ve sanat alanında dünyaya güçlü isimler kazandıran Polonyalıların çektiği acılara saygı duymamak imkansız. Bir Quo Vadis romanı bile ne çok şey anlatır insanlığa, değil mi? Henryk Sienkiewicz'in bu muhteşem romanı yazara 1905 yılında Nobel Edebiyat Ödülü de getirmiştir. Bu roman adını bir efsaneden almıştır. Bu efsaneye göre Hazreti İsa'nın havarisi Petrus, zamanın tevhid dini olan Hristiyanlığın en önemli temsilcisidir. Nero'nun zulmünden ötürü Roma'da dini telkinlere devam etmekten ümidini keser. Roma'dan kaçarken Apien yolunda bir ışık buketi içinde Hazreti İsa'yı görür. Oysa Mesih göğe çekileli yıllar olmuştur. Havari hayretten ne diyeceğini şaşırarak, "Quo vadis, Domine?" "Nereye gidiyorsun Hazret?" diye sorar. Hazreti İsa da ona, "Sen aydınlatılmayı bekleyen kuzucuklarımı bırakıp Roma'dan uzaklaştığın için ben tekrar çarmıha gerilmek ve acı çekmek üzere Roma'ya gidiyorum," der. Bugün Hristiyanlığın en büyük kilisesi, Vatikan'da onun adına yapılmış olan Aziz Petrus, kuşkusuz Avrupa edebiyatında ve tarihinde birçok esere ilham olmuş bir şahsiyettir. Quo Vadis romanı, İsa sonrası Roma'da

da Hristiyanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerken, bazı eleştirmenler yazarın yaşadığı 1900'lü yıllar Polonya'sına göndermeler yaptığını da belirtir. Zaten romanın yazarı Sienkiewicz aynı zamanda Polonya'nın bağımsızlık hareketlerinde de önemli rol oynamış bir büyük yazardır. Bir de büyük şairleri vardır Polonyalıların. Bunlardan biri de Adam Mickiewicz'tir. Şair doğduğunda, yani 1798 yılında Polonya, komşu devletler tarafından birkaç yıl önce parçalara ayrılmış bir ülkeydi. Haksızlığa ve baskına uğrayan vatandaşlarının duygularına tercüman olan Polonyalı milli şair, hayatının son döneminde 1855'te İstanbul'a da gelmiştir. İstanbul'un Beyoğlu semtinde, Tatlı Badem Sokağı'nda, köşe başında 29 no'lu bir bina vardır. Bu üç katlı, her katta küçük iki odası bulunan yapı, Polonya'nın milli şairi Mickiewicz'in oturduğu ve gözlerini kapadığı yerdir. Bu ev, Kırım Savaşı'nda Polonyalıların toplandıkları, hararetli konuşmalar yaptıkları bir merkezdi. Adam Mickiewicz ve arkadaşları bu evde kalırlar, yemeklerini kendileri pişirirlerdi. 1855 yılında İstanbul'da kolera salgını vardır. Koleralı bir hastadan kaptığı mikrop sonucu ölen şair Mickiewicz, vefatından önce şöyle söyler dostlarına: "İstanbul'da koleradan öleceğimi bilseydim yine buraya gelirdim. Çünkü bu benim görevimdi. Ben Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim." Oturursun gök kubbenin kapısında. Öyle yükseksin ki tıpkı Gabriel gibi cennet bahçesini bekleyen. Karanlık ormanlar cübben. Korkunun yeniçerileri dokuyorlar buluttan türbanını. Şimşekler ve sellerden, diyen şair, Kırım Soneleri isimli şiirleriyle de meşhurdur. Leopold Staff, Stanislav Grochowiak, Joseph Conrad gibi isimlerin yanı sıra Wisława Szymborska, Wydysław Reymont, Czesław Miłosz gibi Nobel ödüllü edebiyatçıları olan Polonya, dünya sinemasına büyük şahsiyetler de yetiştirmiştir. Bunlardan biri de kuşkusuz Andrzej Wajda'dır. Varşova doğumlu yönetmen, 1957'de yaptığı Kanal isimli filmiyle Polonya'nın kaderini ve 1944 Varşova ayaklanmasını anlatır. 1939'daki Polonya'nın işgali, 1943'teki Varşova gettosu ayaklanması ve 1944'teki Varşova ayaklanması, İkinci Dünya Savaşı boyunca Varşova'nın teslim olmamak için gerçekleştirdiği direnişlerdir. Andrzej Wajda, 1940 yılında Varşova'da yapılan Katyn katliamında ölen 22 bin kişiden biri olan babasının anısına 2007'de Katyn isimli bir film çeker. Biraz da babasını, şehrini, ülkesini anlatır yönetmen. Diyebiliriz ki Varşova'nın acılarını anlamak için iyi bir rehberdir Andrzej Wajda. Polonya ve Varşova tarihinde elbette Andrzej Wajda'nın haklı bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Varşova'nın son iki asrını objektifine sığdıran yönetmen Wajda, özellikle savaş üçlemesiyle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Varşova'nın çektiği acıları ve tutunduğu umutları kendi penceresinden anlatır. Özellikle Katyn katliamını anlattığı filmi Katyn, yönetmen için özel bir anlam taşımaktadır. 22 bin kişinin tek kurşunla öldürüldüğü Katyn katliamında yönetmenin babası da hayatını kaybedenler arasındadır. Kieslowski'nin Üç Renk Beyaz filmine geçmeden önce bir diğer Polonyalı yönetmen Roman Polanski'den de kısaca bahsetmek istiyoruz. Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Polanski, toplama kampına götürülmeden önce babasının çabaları sayesinde kaçmayı başarmıştır. Annesi kampta ölür. Sağ kalmayı başarır.

Ran babası geri döner ve bir müddet birlikte yaşarlar. 1950'li yılları sinema okullarında geçiren Polanski, Rosemary'nin Bebeği filmiyle büyük bir üne kavuşur. Bir çete tarafından öldürülen karısının hemen ardından çektiği Macbeth uyarlaması, biraz da iç dünyasındaki çalkantılara bir gönderme kabul edilir. Tess, Mavi Ay, Dokuzuncu Kapı filmleriyle başarısını devam ettiren, esas ününü Chinatown, Çin Kasabası filmiyle kazanan Polanski, ülkemizde en çok Piyanist filmiyle bilinir.

Varşova'nın ruhunu en az Andrzej Wajda kadar iyi yansıtan Krzysztof Kieślowski'nin Üç Renk üçlemesini bilir misiniz? 20. asrın ikinci yarısını, Soğuk Savaş dönemi yaşantılarını, liberal politikalarla birlikte halkların kapitalist yaşamlara mecbur edildiği ekonomik süreçleri, bir dönemin anatomisini sunan Üç Renk Beyaz filmleriyle sadece Polonya'nın değil, tüm insanlığın ruhuna inen Kieślowski, 21. asra doğru ilerleyen Varşova'nın sıkıntılarını irdeler. Üçlemenin ikinci filmi olan 1994 yapımı Üç Renk Beyaz, bu anlamda toplumsal eşitlik kavramını sorgular. Polonyalı bir adam vardır başrolde. Paris'te karısıyla sıkıntılı bir evlilik yaşayan Karol, karısının onu bir gün terk etmesiyle yıkılır. Paris metrosunda para kazanmak için müzik çalmaya başlayan Karol, burada Mikolaj isminde Polonyalı bir yurttaşla tanışır. Onun sayesinde ülkesine döner. Mikolaj, Karol'dan bir şey ister. Kendisini öldürmesini. Seyredenler hatırlayacaktır. İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin de böyle bir filmi vardır. Kirazın Tadı ismini taşıyan filmde zengin bir adamı arabasıyla gezerken görürüz. Adam intihar etmekten korktuğu için para karşılığında kendisini öldürecek birini arar. Bu arayışı esnasında yaşlı bir köylüye rast gelir. Onu arabasına alır. Bir süre konuştuktan sonra adama teklifini yapar. Yaşlı adam teklifi kabul etmediği gibi bu zengin adamın neden ölmek istediğine de bir anlam veremez. Ona tabiatın güzelliklerinden, ailesinden, evinin bahçesinden, bahçedeki ağaçlardan, ağaçlardaki kirazlardan, kirazın tadından bahseder. Sadece kirazın tadı için bile yaşamaya değer bulur hayatı. Böylece adamı intihar etme fikrinden uzaklaştırır. Üç Renk Beyaz filminde de Karol, Mikolaj'ı öldürmesi karşılığında büyük bir para alacaktır. Fakat Karol bunu yapmaz. Beraber iş kurarlar. Karol zengin olur ve kendisini boşayan karısından intikam alır. Kendisini öldü gösterip karısının Polonya'ya gelmesini sağlar. Sahte bir cenaze töreni düzenlerler. Bunun için sahte bir de ceset gerekir. Mikolaj bağlantıları sayesinde bunu ayarlar ve şöyle söyler. Bugünlerde Polonya'da her şey parayla satılabiliyor. Bu cümle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri verilen mücadeleyi, gelinen noktayı sorgular. Polonya her şeyin, ölülerin bile parayla satın alınabileceği bir ülke haline gelmiştir. Karl Marx'ın altyapı belirler sözünü hatırlatan bir süreç başlamıştır dünyamızda. Bütün ilişkiler parayla doğrudan bağlantılı hale gelmiş, parayla her şeyin mümkün olduğuna inanan bir kuşak yetişmiş, altyapı her şeyin belirleyicisi haline gelmiştir. Yalnız Zülfü Livaneli'nin şarkısındaki duyguları anımsatan bu manzara, sadece Varşova için değil, tüm insanlık için endişe vericidir. Özelde Varşova, genelde insanlığın yeni trajedisine odaklanan Üç Renk Beyaz filmi bizi derin bir sorgulamaya iter. Quo Vadis?

Şimdi sizleri Kieslowski'nin 1993 tarihli Üç Renk Mavi filminin sonuna götürüyoruz. Final sahnesinde tam 6 dakika bizi hem görüntü hem de kulak ziyafetine boğan muhteşem görüntü kolajı vardır. Juliette Binoche genç yaşına rağmen kariyerinin en iyi rollerinden birini çıkarmaktadır. Kocasını ve kızını trafik kazasında kaybettiği için hayata küsen ve hiçbir şey yapmak istemeyen Julie, zamanın ve doğanın yardımıyla içinde bir yenilenme yaşamaktadır. Özgürlük kavramını sorgulayan film, insanın iç dünyasında yaşayabileceği dönüşüme, direnme gücüne, yaşama tutkusuna, özgürlüğün tanımına odaklanıyor. Juliette Binoche'un oyunculuğu, Zbigniew Prešnyev'in enfes müzikleri ve Kieslowski'nin mavi mercekle çektiği harika görüntüler eşliğinde ruhsal bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı eleştirmenler tarafından sinema tarihinin en iyi filmi olarak nitelenen filmde, ailesini kaybettikten sonra derin acılar yaşayan ve bir güneş ışığıyla hayata yeniden başlayan Julie, yine de ölümü, yaşamı, özgürlüğü, sanatı, yeni başlangıçların ne kadar mümkün olduğunu sorgular. Kieslowski, filmin sonunda kullandığı şarkıyla Polonya'ya, Avrupa'ya ve bütün dünyaya ciddi bir tavsiyede bulunmaktadır. Meleklerin dilini konuştuğumda eğer aşık değilsem çınlayan bir çamdan farkım kalmaz. Geleceği görme yeteneğine, bütün gizemlerin sırrına ve bilgeliğe ulaştığımda koca dağları kıpırdatacağıma yürekten inansam bile eğer aşık değilsem ben bir hiçim demektir. Aşk sabırlıdır, iyilikle doludur, her şeye katlanır, her şeyi umar. Ama aşk asla ölmez, kehanetler son bulur, diller susar.

Bir şehrin ruhunu en iyi kimler yansıtabilir? Yazarlar, şairler, müzisyenler, yönetmenler. Şairler kelimelerin efendisidir. Kelimeler sanki sokak aralarında gezmektedirler. Gökyüzünden gelen ışığın bir kafenin camından süzülerek yüzümüze yansıdığı gibi, kelimeler de bir şairin ruh penceresinden süzülerek önce kulağımıza, sonra da kalbimize iniverirler. Ne de olsa gözlerimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynıdır. Nasıl ki şairler kelimelerin efendisidir, yönetmenler de görüntünün efendisidirler. Varşova'nın ruhunda gezinirken önce bir şaire, ardından da yeni bir yönetmene kulak verelim. Polonyalı bir şair, Czesław Miłosz. 1980 Nobel Edebiyat Ödülü. Ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir cesur yürek. Roma ile Varşova'yı karşılaştırdığı Campo di Fiori şiirinden bir bölüm sunuyoruz. Varşova'da güzel bir pazar günü neşeyle gülüyordu insanlar. Anlayan çıkar mı dersiniz bu tarih dersini? Varşovalıların ya da Romalıların odun yığınlarını görmezden gelerek alışveriş yapmalarını, eğlenmelerini ve sevmelerini. Belki de başka biçimde yorumlar birisi. Çabuk unutmasını insanların ve daha sönmeden alevler her şeyin silinip gitmesini. Çoktan unuttu dünya sahipsiz ölüp gidenleri. Uzak gezegenlerden gelmişçesine yabancı kaldı bize sözcükleri. Artık bir söylence olacak tüm bunlar. Ama bir başka Campo di Fiori de sözcükleriyle bir baş kaldırı başlatacak Ozan, yıllar geçince aradan. Varşova 20. asırda acı hatıralarla dolu bir şehir. Şiirde, edebiyatta, müzikte, sinemada, hangi sanat dalında olursa olsun Varşova'yı anlatan bir sanatçı, İkinci Dünya Savaşı'nı, bağımsızlık mücadelesini, katliamları, soğuk savaş dönemini anlatmadan anlatamaz Varşova'yı. İşte Polonya'nın yeni dönem parlayan yıldızlarından biri, Paweł Pawlikowski. 2013 yapımı Ida filmiyle dünya sinemasının dikkatini çeken yönetmen Pawlikowski, 1960'lı yılların Varşova'sında kendini Tanrı'ya adamak isteyen bir rahibenin hikayesini konu alıyor. Rahibelik yemini öncesi Nazi işgali sırasında kaybolan ailesiyle ilgili bir sırrın peşine düşen Ida, inandığı değerler ve kutsadığı inançları sorgulamak zorunda kalacaktır. Siyah beyaz görüntüleriyle gizemli bir havaya bürünen filmde, soğuk Varşova sokaklarında ruhsal bir boşluk yaşayan Ida'nın içsel yolculuğuna çıkıyoruz. Yönetmen Pawlikowski'nin bir diğer ses getiren filmi, 2018 yapımı Cold War, Soğuk Savaş filmi, geleceğe ve geçmişe dair sorgulamalar içeren bir dönem filmi. Polonya halk şarkılarından ilham alan film, 1960'ların dünyasına derinlikli bir bakış sunuyor. Varşova'dan Berlin'e, Yugoslavya'dan Paris'e uzanan geniş bir şehir iklimi sunuyor. Zula ile Viktor'un halk dansları topluluğunda başlayan aşk hikayesi, soğuk savaşın sert ortamında kendine akacak bir yol arıyor. Her insan hayatının bir döneminde gitmekle kalmak arasında bir tercihe zorlanır. Viktor'la Zula da sert rüzgarların estiği, değişim sancılarının yaşandığı Polonya'da kendilerine, tutkularına, hayallerine tutunacak siyah beyaz bir yolun peşinde akıp gitmektedir. Filmin mistik ortamına da bir Polonya halk şarkısı eşlik ediyor. İki kalp, dört göz, gece gündüz ağlıyordu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının köklü geleneklerinden biri olan kamp olgusunu ele alıyoruz. Takımı dış dünyadan izole ederek hedefe odaklamayı amaçlayan bu disiplin, tarihsel süreçte farklı felsefelerle şekillenmiştir. Antik çağlardan itibaren tartışılan bu konu, sporcuların fiziksel ve zihinsel hazırlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunur. Modern sporun gelişim sürecinde kamp, otoriteyi sağlama ve fiziksel kontrolün anahtarı iken, günümüzde yerini daha esnek ve bilimsel yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. Zamanla kamp geleneği, coğrafi ve siyasi kültürlere göre de çeşitlilik göstermiştir. Bazı ekollerde aylarca süren katı modeller uygulanırken, modern profesyonellikte ise bu durum kısa süreli odaklanma süreçleri olarak görülür. Günümüzde uzun süreli ve baskıcı kampların sporcu psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel verilerle değerlendirilmektedir daha çok. Mesela Jürgen Klopp veya Pep Guardiola gibi teknik spor adamları, futbol adamları, futbolcunun sosyal çevresiyle bağını koparmadan zihinsel rahatlamasının performansına katkısını ön planda tutan daha esnek modelleri tercih etmektedir. Bugün gelinen noktada kamp bir kısıtlama alanı değil, kaliteli dinlenme ve taktiksel birleşme merkezi olarak tanımlanır. Zihinsel tazelik en az kas kuvveti kadar değerli bir başarı kriteri haline gelmiştir. Başarıyı sadece duvarlar arasına sıkışarak değil, sporcunun profesyonel sorumluluk bilincini geliştirerek yakalamak mümkündür. Kampın bir odaklanma sanatı olarak görüldüğü daha eskide kalan sistemlerde ve bugün daha profesyonel yaklaşılan sistemlerde mutlaka kıyaslamalar vardır. Ama elde edilen veriler daha güncel olanın daha sağlıklı sonuçlar vermeye devam ettiğini bize söylemektedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

işte hancı. Ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

aşk. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

bir kez daha beni arasan, yalnız kaldıkça dertleşsek seninle, en sonunda nasılsa mühtacız ikimiz de bir dosta.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşaltacağız.